şiddetinle lanetle ve onlara iki kat azap ver. Böyle söyleyecekler. Siz onlar değil misiniz? Şu anda vaziyetinize bir bakın. O saadatlar olmuyor musunuz? Siz dinin ileri gelenleri sizler değil misiniz? Saadat da bütün konulardaki ileri gelenler değil mi? Din öğretiyorsunuz insanlara ama dininizin sizi kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorsunuz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Sizi bilmediğiniz için suçlamıyoruz. Elbette siz öğrendiğinizi bileceksiniz. Tamam. Bu öğrendiğiniz din ilminin içerisinde bizim söylediklerimiz, Allah'ın bize öğrettiği kurtuluşa ulaştırıcı hükümler mevcut değil. Tamam. Ama şu anda bizi dinlememekle, söylediklerimizi arkanızı dönerek duymazlıktan gelmekle o 70 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermiyor musunuz? Bir bunu düşünün. Bu onlara yazık etmenizin yanında en çok kendinize yazık etmenizdir. Çünkü omuzlarınızda vebal var. Her söylediğimizin doğru olduğunu kim incelerse mutlaka tespit edecektir. O zaman da başka bir hüviyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu adam kalkacak, o öğrendiği ilimle bizi insanlara karşı küçük düşürecek. Hayır. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca açık ve kesin olarak şunu söylüyoruz ki, sizi suçlamıyoruz. Çünkü onu öğrendiniz, onu öğreteceksiniz, tamam. Ama şimdi bizim en çok üzüldüğümüz nokta şurası. Bizden duyduklarını insanlar, güven duydukları sizlere soruyorlar. Böyle böyle diyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennete girersiniz diyor. Birisi çıkmış deli galiba, hafif üşütük. Ama bunları söylüyor. Doğru mu söyledikleri? Şu şu şu ayetleri veriyor. Şimdi burada sorumluluğunuz başlıyor sevgili din adamları. Onların söylediği ayetlere bakmak, bizi Nur TV'den izlemek yetmez, bana göre yetmez. Şu anda bizim bilgisayarımızın hafızalarında 6000 saatten fazla konuşmamız var. Bu söylediklerimizin hepsinin A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim detayları orada yer almış durumda. O zaman sizin sorumluluğunuz yok mu? Onlara bizim hakkımızda verdiğiniz yanlış hükmün neticesi olarak hayır o bir şey bilmez, o bir sahtekardır demeniz o insanları cehennemden kurtarır mı? Onların cennete girmesine mani olmuyor musunuz bunları söyleyerek? İncelememeniz sizin vebalinizi arttırmıyor mu? Böyle bir şey olmasa bile siz söylediklerimizi bilmediğiniz için, öğrendiğiniz ilimle cennete gideceğinizi zanneden sizler cehenneme gitmeyecek misiniz? Biz şu anda sizi, onlarla beraber sizi de cehennemden kurtarmaya çalışan birisi değil miyiz? Bize dikkatle bakın. Size düşmanca bir tavrımız var mı? Görevinizi hatırlatmak gibi bir hakkımız da olmasın mı? Biz şu anda dünya üzerinde Allah'ı temsil eden en üstteki kişiyiz. Siz hakkımızda bir şeyler düşünürken delillere istinad etmek mecburiyetinde değil misiniz? O deliller sizin okuduğunuz kitaplarda yazmıyor. O deliller Kur'an'da yazıyor. Bizi
Kur'an'la yargılayabilirsiniz. İddia ediyoruz ve bugüne kadar devamlı olarak ispat ettik ki öğrendiğiniz ilim Kur'an'a uygun değil. Kur'an'a ters düşüyor. O ilimle gideceğiniz yer sadece cehennemdir. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili din adamlarımız, o zaman söylediklerimizi incelemek sizin için bir mecburiyet değil mi? He? Öyleyse neden görevinizi yapmıyorsunuz? İlim gururunuz sizi bu kadar hissiz mi yapıyor? Düşünebiliyor musunuz şu dünyada ne kadar yaşayabilirsiniz? 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşayın. Ama cehennemde milyarlarca sene yaşayacaksınız. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu kadar kendinize acımıyor musunuz? Sizler için ne yapabilirim? Bana lütfen söyler misiniz? Onları kurtaramamanın vebali bizim anlattıklarımız onlara ulaşmasına rağmen onları kurtaramamamızın arkasında sizler yok musunuz? Onlar size soruyorlar. En azından vicdanınız sızlamadan hakkımızda hüküm yürütürken bunları düşünmek mecburiyetinde değil misiniz? Biz size unutulmuş Kur'an'ın bütün safhalarını mutlaka sahabeden örnekler vermek suretiyle ispat ediyoruz. Hepinizi, sizler de dahil olmak üzere hepinizi sahabe gibi olmaya, Kur'an'ı yaşamaya davet ediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'ı. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin söyledik ayet-i kerimeyi gideceği yer cehennemdir diyor. Ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, hala değişmeyecek misiniz? Bu vebal sizi korkutmuyor mu? Hepinizi aslında çok seviyoruz. En çok görmek istediğimiz şey gerçek bir din adamına yaraşır bir hüviyete girmeniz. Ne yapmak mecburiyetindesiniz? Buna mecbursunuz. Bizim söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz. Buna o 70 milyon insanın vebali açısından mecbursunuz. İncelemeden hüküm vermek, ikinci bir açıdan daha sizi sorumlu kılmaz mı? Allah'ın bize öğrettiklerini inkar etmiş oluyorsunuz. Kur'an'ı inkar etmiş olmuyor musunuz? Biz Kur'an'dan başka bir şey öğretmiyoruz ki. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini Allah Teala bize öğretiyor. O insanların cehenneme gitmesine mani olmak üzere hadi gelin el ele verelim. Dost olalım. Allah'ın etrafındaki kişiler Allah'ın dostları olmak mecburiyetindedir ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye dost olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostunun tağut olduğunu söylüyor. İsterseniz bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Siz bizden yüzlerce kat iyi Arapçayı biliyorsunuz.
Allah Teala aynen şöyle söylemiyor mu? Diyor 17'de. Vellezî neştenevû tâgûte en yâbuduhâ ve inâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. İşte o kırık dökük Arapça ifadelerimizde elbette biz sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Her zaman da bunu açık açık söyleriz. Bundan utanç da duymayız. Ama söylediğimiz doğru değil mi? Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Ve onlar Tağut'un kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş da Tağut'un kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a kul olmuşlar? Bir tek dilek var. Allah'a yönelmişler. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün sayınız süratle artıyor. Birçok kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nden veya İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş kardeşimiz söylediklerimizi laf olsun diye bir okuyalım diye okumuşlar. Ya adamın birisi kalkmış ukalalık ediyormuş. Şuna bir anlayalım bakalım ne söylüyormuş. Böyle söyleyerek araştırdıkları zaman o şimdi kardeşimiz olan o evvelce bizim hakkımızda yanlış şeyler düşünen o kişiler Kur'an-ı Kerim ayetlerini gördükleri zaman gözleri açılmış böyle fal taşı gibi yahu bunun bütün söyledikleri doğru demişler. O zaman akılları başlarına gelmiş. O zaman onlar bizim etrafımızda bizden çok daha fazla insanları kurtarmak için bir faaliyet içine girdiler. Size bunlar hiç ders olmayacak mı? Sevgili din adamları. Hadi gelin el ele verelim. Biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı Muhterem Yazıcıoğlu devresinde gerçekten çok güzel bir hedefe doğru gidiyorduk. 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı dinlerini öğreneceklerdi. Oradaki herkes 2 ay süreli bir seminer verecektik onlara. Ama önlediler bunu. Gerçekleşemedi. Ama o büyük insan, muhterem Bakan Yazıcıoğlu, o zaman bakan değildi, Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Kardeşine de büyük saygımız vardı, ona da saygımız aynen devam ediyor. Büyük insan. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, ne zaman kendinizi ve o 70 milyon insanın vebalini almamak için onları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Hem kendinize hem onlara yazık olmuyor mu? Sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Bunları söylemeden geçmek ne yazık ki mümkün değil. İçimiz hüzünle dolu. Sizleri bir defa daha düşünmeye davet ediyoruz. İnceleyin söylediklerimizi. Bütün söylediklerimizin gerçek Kur'an ayetlerine dayalı olduğunu göreceksiniz. O zaman hakkımızda şüpheniz de kalmayacak. Eğer bizim gibi mürekkep yalamamış bir insan, din konusundaki öğretimde mürekkep yalamamış bir insan,
Bunları

kişinin cehenneme gideceğini kesin olarak söylüyorsa, o zaman bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En çok biliyor musunuz din adamlarını acıyorum. Allah Teala'nın izniyle huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a çok dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu din adamlarının ufkunu aç, genişlet ki sorumluluklarının idrakinde olarak şu 70 milyon insanı en azından kurtarmak için harekete geçsinler. Bütün İslam alemi bir uykuda, herkes unutmuş dinini. 14 asır sonra İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla aralarında Allah'a ulaşmayı dinlemek yok bu 5 şartın. Cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, huzurunuzdan ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu istikamette sizlere gerçekleri aydınlatacak olan açıklamalarda bulunmak üzere. Bu konuşmamızda İslam'ın neyi hedef aldığını sizlere açıklamak istiyoruz. İslam insanı nereye ulaştırır? İslam'dan Allah'ın muradı nedir? İslam'ı yaşayan kişiyi nereye ulaştırır? Bunu bir dizayn içerisinde aldığımız zaman İslam'ın insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştırdığını görüyoruz. İslam insanlara mutluluğu yaşatıyor.

Mutluluk müessesesi, saadet, öyleyse İslam olmak şerefine erenlerin durumu nedir? İslam olmak sondaki olaydır. İslam olmak ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu hedeflere ulaşıncaya kadar insanoğlu mutluluğu adım adım yaşayacaktır ve her seferinde daha üst seviye bir mutluluğun sahibi olacaktır. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları bu mutlulukları ard arda yaşanacak olan bu mutlulukları yaşamak üzere yaratmıştır. Allah'ın insan kullarından onların mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Öyleyse İslam olmak, bir başka ifadeyle İslam'ı yaşamak, yani ehli tasavvuf olmak, mutluluğu yaşamaktır. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın gayesi nedir? Bu konuşmamızda size bunu anlatmak istiyoruz. İslam'ın niteliği, niceliği bu gayenin açıklayıcı faktörleridir. Gaye tektir. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanın mutlu olmasıdır. Allah-u Teala insanoğlunu şu kainattaki en üstün mahluk olarak mı yarattı? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şu kainattaki en üstün mahluku olarak insanı yarattı. En üstün mahluk. Öyleyse mutluluğun temel hedeflerine ulaşacak olan mahluku tanıyalım, insanı tanıyalım. İnsan bir ruhtan, bir nefsten, bir de veçten, yani fizik vücuttan oluşmuştur. İnsan bir üçlüdür. Ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü. İradeyi de sakın bir vücut zannetmeyin. İrade, ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün dışında farklı bir dizayndır. İrade, Allah'ın emrettiklerini yaptırmak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Yasak ettiklerini yaptırmamak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Öyleyse aklın fakültelerinden bir tanesidir. Ve nefsin afetlerinin azalmasıyla devamlı gelişen, güçlenen bir faktördür. İslam'ı yaşayan bir insan ve yaşamayan bir insan birbirinden çok farklı iki insan türü. İşte bazı konuşmalarımızda
kardeşlerimiz, ateistlerin ve zulmani ilimlerle iştigal edenlerin web sayfalarından aldıkları bilgilerini bize iletiyorlar. Biz de İslam'la onları karşılaştırıyoruz. Allah'ın ne kadar uzağında olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese her şeyden evvel insanın temel vasfı olmalıdır. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah ile bütünleşmekse teslimlerin hazırlığı ve teslimler olarak iki safa içerir. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi insan hayatının dört kesimini ifade eder. Dört teslimini ifade eder. Hem hazırlık safhasında hem de bu teslimler safhasında bütün insanlar mutluluğu adım adım yaşarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği emre beraberce bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala, وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıldığında fizik standartlarda devreye giren, ruhun tesliminde gerçekleşen, fizik vücudun tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, nefsin tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, irşada ulaşınca daha güçlenen ve nihayet iradenin teslimiyle son noktaya ulaşan bir kulluk müessesesi görüyoruz. Bu kulluk mutluluklarla paralel bir gidişi gösterir. Öyleyse Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder, Allah'a kul olmaya davet eder. Bir başka ifadeyle sadece mutluluğa davet eder. Kur'an'la din arasındaki ilişki bir bütünün iki parçasını oluşturur. Kur'an Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının son peygamberine indirdiği son kitabıdır. Ve bir daha peygamber gelmesi mümkün olmadığı cihetle kıyamete kadar dünya şeriatı o şeriat olarak kalacaktır. Zaten başka türlüsünün olması da söz konusu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha evvelki şeriatın ta kendisidir. Hazreti Adem'in şeriatının, Hazreti Nuh'un şeriatının, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatının aynıdır.
Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat yaptık. Müşriklere kendilerini davet ettiğin bu Allah'a teslim dini ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi İslam dininin temelini veriyor. Allah'a ruhun teslim edilerek kul olması. Ruhun kulluğu. Sonra fizik vücudun kulluğu geliyor. Sonra nefsin kulluğu geliyor. Sonra iradenin kulluğu geliyor. Ve mutluluk kademeleri adım adım yükseliyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimini emrediyor. Allah'a, bana diyor, teslim olacaksınız. Bu teslimi emrediyorum diyor Allah-u Teala sizlere. Allah'a teslim olma dizaynı. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim. Kur'an-ı Kerim'le din arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece bir saadet kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala bir garanti veriyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Kesin. Kim? Allah'ın davetine icabet ederse onların mutlaka mutluluğa ulaştırılacağı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış. Öyleyse ne istiyor Allah-u Teala bizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah-u Teala bizi davet ediyor. Bir davetiye mi Kur'an-ı Kerim? Bir davetiye. Ne davetiyesi? Mutluluk davetiyesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demişse ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık, o zaman bu kul olmanın insanları nereden, nereye götüreceğine bakalım beraberce. İmajiner kulluk, fiili safhaya ulaşmayan düşünce platformundaki kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması.
Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu farz kıldığına göre gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirirsek ne olur? Allah'ın hem cennetine gireriz, hem Allah'ın evliyası oluruz, hem de dünya saadetinin yarısına kavuşuruz. Bu birinci hedef. Daha sonraki hedeflerde dünya saadeti de büyüyor, cennet standartları da yükseliyor. Ama Allah Teala'nın bir sözü var sevgili kardeşlerim. Bana ulaşmayı dilemeyen diyor, cehenneme girer. Ama kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir söz. Allah'ın sözü. Bütün insanlara Allah'ın verdiği bir söz. Bu sözle Allah Teala acaba bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona bunun karşılığında mükafat veririm. Bu mükafat üçüncü kat cennettir. Bu mükafat dünya saadetinin yarısıdır ve sadece bir dilek mukabilinde verilir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek için sadece bir tek dilek yeterliyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah bizi o hedefe ulaştıracaksa, o zaman buradaki muhteva gerçekten bir saadet davetiyesi değil mi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ve bu bütün insanlar için her şeyden evvel bir davet 12 defa farz kılınmış üzerimize. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 12 defa ruhumuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını üzerimize farz kılmakla hepimizi davet ediyor bunu gerçekleştirmeye. Davet ettiğine göre bununla ulaştığımız yer Allah-u Teala'nın bizi mutlaka ulaştıracağı yer. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısına ulaşmak. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile davet ediyorsa ve bununla yetinmiyorsa, Allah'a kul olun emrini vermişse, bu kulluk son safhaya kadar götürüyorsa bizi, dünya saadetinin de %100'üne, cennet saadetinin de ta 7. katına Allah-u Teala bizleri ulaştırmayı hedef almıyor mu? Allah'a kul olmamızı emrediyorsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet davetiyesidir. Farz kılıyor Allah Teala. Niçin farz kılıyor? Bunları gerçekleştirelim de 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olalım. Dünya saadetinin de %100'üne sahip olalım. Bu dilek Allah'ın dileğidir ve Kur'an-ı Kerim'le üzerimize farz kılınmıştır. Ve Allah Teala bu konuda garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Bu Allah-u Teala'nın garantisidir. Buna davet etmekle Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hidayet daveti var. Kur'an-ı Kerim'de takva daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kul olma daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olma daveti var. Bütün davetler aynı basamakları içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu ruhun ve için, iradenin Allah'a teslimini Allah Teala emrediyorsa ve bize mutlak saadeti vaat ediyorsa, emirle vaat arasında bir muhteşem ilişki var demektir. Öyleyse emriyle davet ediyor, onları gerçekleştirelim de o büyük saadete ulaşalım diye. Öyleyse Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Peki aynı zamanda garantisi midir? Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala her kat cennete kimlerin ulaşacağına dair hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. 7 kat cennetin 7'si içinde safa koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 1. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. 10 tane insanla mürşidine ulaşmak 2. safa. 2. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp tabiiyet bu safhadadır. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması 3. safa, 3. kat cennetle dünya saadetinin %51'i. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, dünya saadetinin %90'dan %91'i, 4. kat cennet. Nefsin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü, 5. kat cennet. İrşada ulaşmak, dünya saadetinin %100'ü, 6. kat cennet. İradenin Allah'a teslim edilmesi, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse, böyle bir dizaynda son noktaya bakıyoruz. Mutlak bir saadet, kesintisiz bir saadet, iç alemimizde, dış alemimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bunları garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım, hesapsız rızıklandırırım diyor Allah Teala. Böyle bir durumda Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın vaatlerini görüyoruz. Bu vaatlerin Allah Teala tarafından garanti edilmesi söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Peki üçüncü bir cepheden bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Birinci cepheden baktık. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Allah Teala bütün bu hedeflere ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bizi davet ediyor. Ve bu farzlardan bütün muradı daha üstün mutluluklara ulaşmamız. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala garanti veriyor insanlara. Onların cennet saadetini
ve dünya saadetini. Ve üçüncü bir cepheden bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberi. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ve mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Cennet mutluluğunu kazanmamız için ne yapmamız lazım? Allah tarif veriyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ayrımlar hemen arkadan geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez. Allah-u Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. Ve o kişiyi Allah'ın evliyası kılacağına dair garanti veriyor. O kişiyi cennet sahibi kılacağına dair garanti veriyor. Ve hidayete erdireceğine dair garanti veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in vakaları olarak ortada. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir mutluluk rehberi, bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu rehberde her şey belli. İnsanlar saadeti nasıl elde ederler? Cennet saadetini nasıl elde ederler? Dünya saadetini nasıl elde ederler? Her kademenin daha sonraki mutluluklara ulaşıcı faktörleri Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan edilmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'deki tariflerle Allah'a ulaşmayı diliyorsak, mürşidimizi nasıl bulacağımız anlatılıyorsa, nasıl tabi olacağımız anlatılıyorsa, ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştıracağımız anlatılıyorsa, fizik vücudumuzu nasıl Allah'a teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, nefsimizi ve irademizi Allah-u Teala'ya nasıl teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, Kur'an-ı Kerim bütün bu nasılların cevabını veren bir rehber değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz takdirde bu hedeflere ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen ve 14 asırdır hiçbir noktası değişmemiş, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Bütün kutsal kitapların değişiklikler geçirdiği kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerine nasıl ulaşılacağı, nasıl sualinin bütün cevapları Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse bunu açıklayalım. Nasıl, nasıl, nasıl, bütün nasılların cevaplarını verelim. Sanıyoruz ki insanlığa en büyük hizmet bu nasılların cevaplarını vermektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve cevap dinleyenler, öyleyse inşallah bu cevapları verelim. Sevgili kardeşlerim, İslam olmak bir vetiredir, bir fenomendir. Bugün birçok insan, milyonlarca insan İslam'ı yaşamadığı halde kendisini İslam zannediyor. İblis asırlar boyu süren bir gayretle insanların bu konudaki bütün muhtevasını değiştirmeyi başarmış.
Sevgili kardeşlerim, İslam iki çeşit emirden oluşur. Bir, hedef emirler. İki, vasıta emirler. Evvela nasıl İslam olunacağı konusunda bir temel müesseseyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İslam'daki hedef emirler nelerdir? Yedi tane safhadan oluşur İslam. İslam'ın hedef emirleri bunlardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ancak bu şekilde mümkün olabilen ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ne demek istiyoruz? Yani tabiyet yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edemez. Dört, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. Altı, irşada ulaşmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu yedi tane safha İslam'ın mutlaka ulaşılması lazım gelen hedefleridir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Bir de İslam'ın vasıta emirleri var. Yani bizi bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için, bu yedi tane safhayı yaşayabilmek için ibadetler yapmak durumundayız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu ibadetlerden 5 tanesidir. İbadetler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu ibadetlerin hepsinin toplamından daha önemli bir başka ibadet, bu ibadetlerin arasında yer almıyor. Zikir yapmak. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir amel. Zikir yapmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı vardır deniyor. İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse biz 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani İslam olanlarız. İslam Allah'a teslim olmaksa biz de Allah'a böylece teslim oluyoruz. Diyen kardeşlerimiz bilsinler ki hayır, Allah'a teslim olmuyorsunuz. Ne yazık ki şeytanın o dar hedefiyle kendinizi ona kaptırmış durumdasınız. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, 5 tane vasıta emri içerir. Bunların hiçbirisi hedef değildir. 6. vasıta emir, zikir yapmaktır. Ve zikir farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala bu farzı anlatıyor. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı
çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok bir zaman parçasında Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daha öteye de gitmiş mi? Evet, daha öteye de gitmiş. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikirden bahsediyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Buyuruyor ki feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Öyleyse evvela hedef emirleri bir tarafa bıraktık. Vasıta emirlerde Allah'ın bir farzı ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış ve son derece önemli. Bu farz olmazsa, zikir farzı gerçekleştirilmezse insan Allah'ın kendisine farz kıldığı o 7 safhadan orada Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği teslimlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ruhun teslimi de, veçin teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de mutlak olarak zikir bağımlılığındadır. Zikir yoksa teslim yoktur. Öyleyse daha vasıta emirlerde şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa en büyük oyunu oynamış, onların hedeflerine ulaşamamaları için vasıta emirlerdeki en önemli faktörü ortadan yok etmiş. Ve 14 asır sonra bugün farzlara baktığımız zaman ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri göremiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam'ı yaşadığınızı düşünüyorsanız bu vasıta hedeflerle, vasıta emirlerle hedef emirleri evvela ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hedef değildir. Bunlar Allah'ın İslam hedeflerine ulaşmanız için sadece vasıtalardır. Öyleyse bu vasıta emirler herkesin tatbikatından daha üst şekilde yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Öyle yapmalı İslam'ı yaşamak isteyenler. Yani namaz kılmak mı? 5 vakit kılmamalılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe İslam'ı nasıl yaşadıysa onun gibi yaşamak isteyenler 7 vakit namaz kılmak mecburiyetindedirler. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti, gece saat gece yarısından sonra, bazen saat 12 oluyor biliyorsunuz gece yarısı, bazen saat 1 oluyor saatlerin ileri geri alınmasına göre, gece yarısından sonra teheccüd sünneti kılmak. Öyleyse namaz 7 vakit kılınacak. 7 vakit kılınması farz mıdır? Hayır, farz değildir. 5 vakit farzdır. Ama eğer İslam'ı yaşamak istiyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi İslam'ı yaşamak istiyorsanız, o zaman 7 vakit kılacaksınız. Orucu sadece Ramazan ayı boyunca tutmayacaksınız. Her perşembe günü oruçlu olmalısınız. Sünneti seniyenin temeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her perşembe mutlaka oruçluydu. Bütün sahabede, bazen pazartesilerde buna eklenirdi.
Ama perşembeler asıldı. Öyleyse hepiniz her perşembe günü mutlaka oruç tutmalısınız. Kim hepiniz? İslam'ı yaşamak isteyenler. Bu konuşmamızda nasılları veriyoruz? İslam nasıl yaşanır? İslam böyle yaşanır. Farzların yerine getirilmesinin üzerinde sünnetleri var Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Onları yaşamanız asıldır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse o ahsen örneğe, güzeller güzeli olan örneğe ayak uydurursanız İslam'ı onlar gibi, sahabe gibi yaşarsınız. Kaldı ki İslam'ın yaşantısında bunlar asıldır. Öyleyse oruç tutacaksınız. Her perşembe günü yetmez. Her kandil gecesinin gününde de oruç tutacaksınız. Yetmez, Muharrem'in onunda da oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Sahabe iki kat zekat veriyorlardı. Siz de öyle yapmaya çalışın. Paranız olduğu takdirde hacca gitmelisiniz. Ama asıl hac göklerdeki haçtır. Çünkü Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Sadece Allah'ın yoluna girenler, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar orada ruhlarıyla namaz kılabilirler. Orası haccın esasını teşkil eder. Parası olanlarla parası olmayanlar arasında oradaki haçta, Hacı-ül Ekber'de farklılık yoktur. Ama paranız varsa dünya üzerindeki haccı da gerçekleştirmek üzerinize farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek suretiyle anmanız Allah-u Teala'nın bir başka emridir. Kelime-i şehadet getirmek. Ama kelime-i şehadet getirmenin en önemli olduğu an ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsan alırsanız Allah-u Teala'dan ve 10 ihsanın 10.sunda Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse ona ulaşıp önünde tövbe ederseniz bu tövbenin arkasından söylemeniz lazım gelen şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeleridir. Bunu gerçekleştirmek durumundasınız. İşte insanları kurtuluşa ulaştıracak olan kelime-i şehadet, insanların her an söylediği kelime-i şehadet değildir. O kişiye sevap kazandırır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'tan mutlaka 10 tane ihsan aldığınızı göreceksiniz. Bu 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştığınız zaman, 10 tane ihsanla İrşat makamına ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte onun söylediklerini tekrar ederken son söylediği o olacaktır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte bu kelime-i şehadet kişiyi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Öyleyse Kur'an'ın söyledikleriyle insanların kulaktan dolma ifadeleri birbirine hiç uymuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak
Yani ibadetler amaç değildir, araçtır, hedef değildir, vasıtadır. Öyleyse hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. Bulunduğunuz yerden başka 4 tane şehre gideceğinizi düşünün. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek ard arda menzillerdir. Bu menzillere gitmek için bir tane arabanız var. O gideceğiniz yerler hedeflerinizdir. Birinci şehre ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmekle bunu bir paralellik içinde görün. Diyelim ki birinci menzilde bir şey teslim edeceksiniz. İkinci menzilde ikinci bir şey teslim edeceksiniz. Üçüncü menzilde, üçüncü ulaşacağınız şehirde üçüncü bir şey teslim edeceksiniz. Dördüncü bir şehirde de dördüncü bir şey teslim edeceksiniz. Ve sizi oraya götürecek olan otomobil vasıtadır. Otomobili iblis insanlara hedef olarak yutturmayı başarmış. Yani namazları, oruçları, zekatları siz dünyaya bunun için geldiniz diyor. Bu ibadetleri yapmak için geldiniz diyor. Allah-u Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İblis ise onu ibadet etmek olarak değiştirmiş ve insanlara yutturmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, burada çok ciddi bir olayın analizini yapıyoruz. İblis, Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa insanlara kitaplar yazmak konusunda hep onlar farkına bile varmadan onların iç dünyalarından onları yönlendirmek suretiyle kitaplar yazdırmış. Yazdıkları kitaplarda insanlık adım adım hedeflerini unutmuşlar. Birinci gayesi iblisin bu, insanlara hedeflerini unutturmak. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi unutturmak. Bunu başarmış. İkinci merhaleye de geçmiş. Ve vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmeyi başarmış. Hedef emirlerin hepsini yok etmekle kalmamış. İkinci bir fitne daha sokmuş insanların içine. Vasıta emirleri hedef emirlerle değiştirmiş. Artık hedef emirler bütünüyle yok olmuş. Vasıta emirlerse insanların en önemlisini yapmadıkları, zikri yapmadıkları bir perspektif gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl sualinin cevabında hedeflere bir bir bakacağız. Bu hedeflere bakarken de şunu ön planda tutmak mecburiyetindeyiz ki 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe 7 tane hedef emrin hepsini gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden başlayarak? Allah'a ulaşmayı dileyerek, 10 ihsanla mürşitlerine ulaşıp, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp, tabi olarak ve neticede irşada ulaşarak. Tam 7 tane safhanın hepsini gerçekleştirmişler ve İslam olmuşlar. İslam olmak
açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla gerçekleşmez. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorsanız ve de kendinizi İslam zannediyorsanız ne yazık ki değilsiniz sevgili kardeşlerim. Bu hitap bütün dünyayadır. İslam vasıta emirlerle temsil olunamaz. Vasıta emirler hedefe ulaştıracak olan otomobillerdir. Hedef ise o ulaşacağınız yerdir. O ulaşacağınız yerlerin her birine bir teslim yapacaksınız. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. Bununla mükellefsiniz. Hepsi üzerinize farz. Bunlar bir sıra takip ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Yetmez. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cennete girmeniz imkansızdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an bize sadece emirleri vermiyor. Gelecek nesillere Allah Teala sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadıklarını gene Kur'an ile anlatıp ispat ediyor. O zaman son derece basit bir yaklaşımı var Kur'an'ın. 14 asır evvel Allah Teala ne emretmiş? Madde 1. Sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Madde 2. Bugün bu emirler nerede? Bunu tahkik etmek mecburiyetindeyiz. Madde 3. Bugün bu emirler tatbik ediliyor mu? İşte İslam'ın aslı ve bugünkü tatbikatı ancak bu standartlar içinde çıkar ortaya. Onlar İslam'ı nasıl yaşadılar? Şimdi tarif edeceğimiz nasıllarla yaşadılar. Allah-u Teala'nın birinci emri Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen cehenneme gider diyor. Öyleyse nasıl dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Böyle bir dileğin içinizde yeşermesi için önce bir hüviyet sahibi olmanız lazım. Bu hüviyette Allah'ın kalbinizde hayır görmesi söz konusu. Bu hüviyette kalbinizde zevk olmaması söz konusu. Yani başka insanları fitneye düşürecek olan yanlış beyanlarda bulunmamanız söz konusu. Bunun arkasında kalbinizde maraz olmaması söz konusu. Başka insanların hedeflerine gitmesine engel olacak bir davranış biçimleri dizisine sahip olmamanız söz konusu. Şimdi bu noktada böyle değilseniz, yani bu özelliklerin sahibi değilseniz, özellikle daha açık bir ifade kullanayım. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorsanız, yalanlamıyorsanız ve gizlemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilirsiniz ve seçilen herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi kuvvetli bir ihtimaldir. Nasıl dileyeceksiniz? Allah-u Teala'dan

kılıp Allah'tan Allah'a ulaşma dileğinizi görmesini, kabul etmesini dilemelisiniz. Dilediniz. Acaba gerçekten dilemiş oldunuz mu? O söylediğim vasıfların sahibiyseniz, ki bunlar herkesin normal olarak bulunması lazım gelen vasıflar, şeytanın emrinde olan insanlar hariç, yani insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olan insanların, dışındaki insanların normal standartları bunlar. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceksiniz? Hacet namazı kılarak dileyeceksiniz. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturduktan sonra 3. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Bu namazın eftal olduğu zamanlar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecelerdir. Mutlaka boy abdesti almak mecburiyetindesiniz. Hacet namazı kılabilmek için. Ve daha ötesi, namazı kıldıktan sonra kimseyle konuşmayacaksınız. Bu namaz o gecenin son namazı olacak. Gene yetmez. Kıbleyi sağa alarak yatacaksınız. Uyurken yatağınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Sonra sağ kulağınızı yastığın üzerinde kımıldatacaksınız sağa sola. Kulağınızda kalbinizin atışlarını duyduğunuz noktada duracaksınız. O vaziyette 3 tane ayet-el kürsi okuduktan sonra Allah-u Teala'nın kulağınızda hissettiğiniz kalbinizdeki atışlarına paralel olarak Allah-u Teala'nın ismini her kalbinizin çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi nasıl anlarsınız? Allah'a ulaşmayı dilerseniz içinizde namaza karşı bir yakınlık hissedeceksiniz. Namaz kılmak sizin için angarya olmaktan çıkacak. Oruç tutmayı istediğinizi göreceksiniz. Ve oruç tutmak size güç gelmeyecek. Zekat vermek size güç gelmeyecek. Allah'ın emirlerini yapmak için içinizde bir zindelik, bir istek hissedeceksiniz. Ve zikir yapmak da sizin için zor olmayacak. Bunları sevmeye başlamışsanız ilk nasılın cevabını pozitif olarak aldınız demektir. Nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz? Söylediğimiz standartlarda Allah'tan hacet namazını kılarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Gerçekten ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsanız Allah-u Teala bu talebinizi mutlaka kabul edecektir. Çünkü o herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ı aldatamazsınız. Herkes gibi ben de hacet namazı kıldım. Allah'a ulaşmayı diledim. Ama Allah benim talebimi kabul etmedi. Hayır, herkes gibi kılmadınız. İçinizde

gerçekten Allah'a ulaşma talebi olsaydı bu sonuçlar hasıl olacaktı. Namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlayacaktınız. Oruç tutmayı sevecektiniz. Zekat vermeyi sevecektiniz. Ve zikir yapmak sizin için bir angarya olmayacaktı, hoşunuza gidecekti. Bu standartlar varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğinizi kabul etmiştir. Kabul etmişse ne yapar Allah-u Teala? Rahim asmasıyla tecelliye başlar ve gözlerinizdeki icab-ı mestureyi, kulaklarınızdaki bakayı, kalbinizdeki ekinleti alır, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sizi huşu sahibi kılar. Bu süreç içerisinde siz namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren bir insan olursunuz. Böyle bir talep, bu talepler gelmiyor mu içinizden? Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Nasıl sualinizin cevabını almanıza rağmen nasıl Allah-u Teala'yı dileyeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sualinin cevabını almanıza rağmen nasılı gerçekleştiremediniz? Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, Allah'ın size namazı, orucu, zekatı, zikri sevdirdiğini görecektiniz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi iddia ediyorsanız ve bu hedeflere ulaşmamışsanız, söylediğim şeyler sizin için sevilen şeyler değil, hala yerine getirmediğiniz, size büyük angaryalar olarak görünen şeylerse, hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, o kişi kendisine mürşit sevgisi verilecektir. Allah-u Teala mutlaka bunu verecektir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Hatta belki daha namaz sırasında ne yapması lazım geldiğini söyleyecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl İslam olunurun birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ona bakalım. Rad suresi 27-28. Rad suresi 20-21-22. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune suel nisak ve yahşemne rabbehum ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabehum." Diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Şuymuş: ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri buymuş. Öyle kişilerden bahsediyor ki Allah Teala ruhlarını Allah'a ulaştırıyor bu insanlar. Ölmeden evvel, hayattayken. Sonra ne diyor? Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ondan sonra ne diyor? Allah'a karşı huşu duyarlar. Ondan sonra diyor ki ve onlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Kesin. Ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir.
Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlarsa ulaştıranlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre kesin bir ifadeyle demek ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet. Fetih suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edilmiş, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Nasıl tabi olacaksınız? İşte Allah Teala buradaki muhtevayı söylüyor. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşidi göstermek. 10 tane ihsan kim alır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi alır. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman 10. ihsanıdır. Allah-u Teala'nın o. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi bu zaman zarfında ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiği insanlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sahabenin o üçüncü safhada gerçekleştirdiği işlev neyle oluşuyormuş? Allah'a yönelmekle. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a yönelmiştir. O kişi mutlaka irşat makamına ulaşacaktır. Ne yapması lazımdır? Nasıl ulaşacaktır? İkinci nasıl? Birinci nasıl? Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz? Onun cevabını verdik. İkinci nasıl? Mürşidimize nasıl ulaşacağız? Bütün sahabenin mürşitlerine ulaştığı kesin. Burada bir ihtilaf da yok. Herkes sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak biliyor. Hiçbir itiraz yok. Ne yapacak kişi? Bakara 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın söylediğini yapacak. İstihane isteyecek Allah-u Teala'dan. Nedir istihane? Mürşidin kişiye gösterilmesi talebi. Diyor ki Allah-u Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namaz hacet namazıdır. İstihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu sorarak istihaneyi isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahipleri? Onlar kesin olarak inanırlar ki mutlaka ruhlarını ölmeden Allah'a milaki kılacaklardır. Ruhları da ölümden sonra Allah'a ulaştırılacaktır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır.
İşte Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah-u Teala böyle bir inancın sahibi kılıyor. 12. basamakta o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Nefsinin kalbine %2 rahmet nurunu yerleştirerek. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilediği noktadaki gibi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Eğer bu kişi huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Kişinin bunu beğenmediğini düşünelim. O değildir mutlaka diye yeniden kılıyor. Yeniden aynı kişi gösteriliyor. Ve eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka huşuya ulaştıracaktır. Huşuya ulaştıktan sonra da o kişinin kıldığı hacet namazı üzerine ona mutlaka mürşidini gösterecektir. 13. basamakta Allah o kişiye mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Öyleyse mürşidinize nasıl ulaşacaksınız? Farz mı? Bakın ne diyor Allah Teala? Maide 35. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Diyor ki ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesileyi, kim Allah'a ulaştıracaksa sizi, o vesileyi, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte kişi eğer böyle bir talebin sahibi ise o kişiye Allah Teala mürşit sevgisini verecektir. Bu noktaya gelen kişi namazlarını kılmaya başlamıştır. Sıkıntıyla değil, huzurla. Oruçlarını tutmaya başlamıştır. Gene sıkıntıyla değil. Allah ona orucu sevdirmiştir, namazı sevdirmiştir ve bu kişi zikir yapıyordur. Zikri de huzurda yapıyor kişi. Öyleyse mürşidimize ulaştık. Tabiyeti gerçekleştirdik. 10 tane ihsan alırız Allah'tan. 10 tane nimet alırız. 10 ihsanla mürşidimize ulaştık. Nasıl ulaşılacağını gördünüz. Hacet namazı bunun temeli. Ama mürşide ulaşmak konusunda içinizde dayanılmaz bir talep göreceksiniz. O talep varsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yoksa dilemediniz. Kimde Allah-u Teala irşat makamına ulaşma konusunda bir istek uyandırırsa, bir talep uyandırırsa, o zaman o kişi bir mürşit sevgisinin sahibidir. Hacet namazı kıldığında mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala herkese gösterir ama bana göstermez diyorsa bir kişi bilsin ki çok yanılıyor. Allah-u Teala herkesin bu güzelliklerini yaşamasını ister. Allah-u Teala herkesin bu güzellikleri yaşamasını ister. Hangi güzellikleri sevgili kardeşlerim? Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ederek Allah'ın bir sevgilisi olsun ister Allah-u Teala kişinin. Öyleyse kişi irşat sevgisiyle doğmuşsa, namaz kılmak ona ağır gelmiyorsa,
zikir yapmak ağır gelmiyorsa, zekat vermek ağır gelmiyorsa, o kişi irşat makamına ulaştığı zaman gözyaşları içinde irşat makamının önünde diz çöküp tövbe etmişse Allah'ın yoluna girmiş olur. İşte burası ikinci safhadır. Bütün sahabe bu ikinci safhayı da gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam'ı gerçekten yaşamak isteyenler, mutlaka siz de aynı şeyi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala her devirde yaşayan insanlar için her devirde vesileleri onların etraflarında mutlaka var eder. Devrin imamı ruhu Allah'a ulaştırandır. Onun altında bulunan bütün irşat makamları her ülkedeki resuller de dahil olmak üzere bütün irşat makamları bunu gerçekleştirmekle ait bulundukları bölgede bunu gerçekleştirmekle vazifelidirler. Onlar da bu vazifelerini zaten zevk ile yaparlar. Sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşınca Allah Teala'dan 10 tane nimet alır. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. İradesi de nefsin afetleri azaldıkça güçlenmeye başlayarak sırat-ı müstakim üzerinde olur. Bu noktadan itibaren kişi zikir yapacaktır. Nasıl buldu mürşidini? Allah-u Teala'dan sordu. Ulaştı, tabi oldu. Allah onun ruhunu vücudundan ayırdı. Allah'a doğru yola çıkardı. Nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin mührünü açtı. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı aldı. Kalbinin içine imanı yazdı. Bu olay gerçekleşmeden o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Kişi nefs tezkiyesi yapmak üzere zikir yapmaya başladığı an Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah Teala açmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührün üzerine baskı yapan 4 enerji grubu rahmet, faz, rahmet, salavat mührü kalbin alt kapısına, şeytani kapıya, zulmani kapıya indirir. Zulmani kapıyı kilitler. Enerji baskısı devam ettiği sürece kapı kilitlidir. Allah'ın katından gelen faziletler iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin nasıl yapılması lazım? Zikirle yapılması lazım. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Bildiğinizi, yani zikrinizi yapmak için evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz. Bütün peygamberlere, bütün resullere, bütün mürşitlere Allah-u Teala'dan 7 tane Fatiha okuyarak bu Fatiha'ları onlara hediye ettiğinizi, kabul buyurmasını söyleyeceksiniz. Sonra zikrinize başlayacaksınız. Ve başlangıç zikri 7000'dir. 7000'le başlayacaksınız. Ve irşat makamı size devamlı zikrinizi arttırmanızı söyleyecek. Böylece zikriniz giderek artacak. Vücudunuzun 7 noktasında zikir yapacaksınız. 15.000'e kadar sol göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün altında, sonraki 2.000'i sol göğsünüzün üstünde, sonraki 2.000'i sağ göğsünüzün üstünde.
sonraki ikibini köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde, sonraki ikibini kaşlarınızın birleştiği yerde, sonraki ikibini de saçlarınızın bittiği yerde çekeceksiniz. Bunlar konunun detayları, size her biri mutlaka öğretilir. Ama nasıl sualinin cevabını veriyoruz burada? Onun için kısaca her bir muhtevayı anlatırız. Yedi safhanın her birinde bir gök katında olacaksınız. Ve 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış olacak. Nefsiniz bu muhtevada 33 bin zikirde yarıdan daha fazla nurlanmaya ulaşmış olacak. Yani nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olacaksınız. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %51 nur nefsinizin kalbinde yerleşmiş olacak. Bunun %49'u fazilettir, %2'si de rahmettir. Ruhunuz mu Allah'a ulaştı? Bütün sahabenin gördük ki ruhları Allah'a ulaşmış. Öyleyse farz mı? 12 defa farz. Ruhunuzun Allah'a ulaşması. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? 3 defa farz. İradenizi Allah'a teslim etmeniz farz mı? Allah'ın vasiyeti Kur'an-ı Kerim'in neresinde geçiyorsa çok sayıda farz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslami yaşantı bir bütündür. Sahabe demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız. Ve 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim edilecek. Nasıl edeceksiniz? Günün yarısından daha çok zikre mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, fizik vücut tesliminden evvel Allah Teala size hayati bir imtihan geçirtir. Fizik vücudunuzu mu acaba tercih ediyorsunuz, yoksa Allah'ı mı? Orada belli olur her şey. Unutmayın, fizik vücut teslimini kim yapmışsa o mutlaka her gün 12 saatten fazla zikir yapan birisidir. Nasıl fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz? Cevap kesin. 12 saatten daha çok zikir yapmak suretiyle her gün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu vetireyi gerçekleştirdiler. 12 saatten daha fazla, günün yarısından daha fazla zikir yapmaya hepsi ulaştı. Ve hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nasıl teslim etmişler? Her gün 12 saatten daha fazla zikir yaparak. Allah Teala ne diyordu zikir konusunda? Allah'ı zikredin. Sonra ne diyordu? Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Sonra ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yani üç halin üçünde de zikredin, daimi zikrin sahibi olun. Şimdi sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Habibim o ümmilere ve kendilerine kitap verilenlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik.
sor bakalım diyor Allah Teala onlara. Onlar da veçlerini Allah'a teslim etmişler mi? Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Onlar diyor, o veçlerini Allah'a teslim edenler mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Ruhlarını da Allah'a mutlaka teslim etmişlerdir. Bu ayet zaten daha evvel sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini de birlikte veriyor. Ne olmuş? Bütün sahabe günün yarısından daha fazla zikre ulaşmışlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse nasıl fizik vücut Allah'a teslim ediliyormuş? Zikri günün yarısından daha öteye çıkararak, yani zahit olarak. Zikirsizliğe ve dünyaya zahit olma, değer vermeme, zikre ve manevi hayata değer verme. İşte Yusuf suresi 20. ayet-i kerime, onlar Yusuf'a karşı zahittiler, ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. Nasıl ulaşılacak? Zikri günün yarısından öteye geçirerek. Peki sonra bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar, rebap olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaştılar mı? Zümer 18, bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbabın tarifini veriyor. Ne ulul elbab? Yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarım için söz konusu olan şey, ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Öyleyse uyuduğunuz zaman yaptığınız zikrin yan üstü yatarken olduğu kesin şekilde açıklanmış oluyor. Hani şu hacet namazını kılarken yattığınız gibi yan üstü yatarsanız bunun çok faydalarını göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani kim daimi zikrin sahibi olursa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse nasıl nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz? Daimi zikre ulaşarak. Nasıl yapacaksınız bunu? Bir taraftan şu vakitli saatleri kullanarak zikir dakikalarınızı arttıracaksınız ve birbirine bağlamaya başlayacaksınız. Nasıl yapıyorduk? 52 dakikadan başlıyorduk. Her hafta bir dakika aşağı inerek ve her bir saatin 60 dakikadan başlıyorduk veya 52 dakikadan başlıyorduk. 52 hafta olduğuna göre bir yılda her hafta bir dakika aşağı inerek onları birbirine bağlamaya çalışıyorduk. Aşağı indikçe bağlantılar çok daha kolay olacaktır kısa sürede olduğu için. Ve gece de eğer söylediğimiz standartlarda yatarsanız muhtemeldir ki bir gün, bir sabah zikrederek uyanacaksınız. O zaman büyük bir mutluluk duyacaksınız. Bunun manası çünkü bütün gece zikretmiş olmanızdır. Ard arda mükafatlar verdiğini göreceksiniz Allah Teala'nın size. Tayy-i mekan gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl yapmış sahabe, daimi zikre ulaşmış. Bu yöntemleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmiş ve daimi zikre hepsi ulaşmışlar. Sonra onunla kalmamışlar, irşada ulaşmışlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmek için son aşamaya da ulaşmışlar, hepsi irşad olmuşlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile maruz kalabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı iman kelimesiyle. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Öyleyse daha öteye geçmişler mi? Bütün sahabe bir hakkın takvaya ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler kesin. Allah-u Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar bir hakkın takvanın genişliği peygamberlerdeki olayları anlatıyor ve bir hakkın takvanın ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, yani iradenizle teslim edin, öyle ölün. 132. ayetten başlayan peygamberlerin sahip olduğu bu bir hakkın takva, iradenin de teslimi olayı 136. ayette sahabede de gelişiyor. Sahabede bu hedefe ulaşıyor. Bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu muslimun, muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte bu bir hakkın teslimdir. Peki sahabenin bir hakkın teslim olduklarının müşahhas delili var mı? Elbette Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını söylüyor. İster ensar, ister muhacirin olsun. Sadece iradesini teslim edenler Allah tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun olunur cümlesiyle tayin olunurlar. Burası salah makamının 5. mertebesidir. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine ulaşıp iradelerini Allah'a teslim edecek olan noktaya gelmişler. Sonra da hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Bir hakkın takva, iradenin Allah'a teslim edildiği son takva Bakara 102'de anlatılıyor. Ya eyyühellezine amittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva, hakka tukatihi takva olsun diyor Allah Teala. Gene aynı ifadeyi kullanmış. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. İşte sahabenin 136. ayet-i kerimesindeki teslim ifadesi ve la temutunne illa ve entüm müslimun şeklinde olay tamamlanıyor. Ama irşat makamının sahibi oldukları da, yani bunu bu bir hakkın takvayı gerçekleştirdikleri, iradelerini Allah'ın iradesine bağladıkları ve irşat makamına tayin edildiklerinin kesin ispatı var Kur'an-ı Kerim'de. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala,
O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst seviyede olanlar, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macirin, her iki gruba da tabi olunmuş. Hepsinin irşat makamının sahibi oldukları kesin. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onlar Kur'an'ı yaşadılar, İslam'ı yaşadılar, yani tasavvufu yaşadılar. Ve dünya saadetinin de, cennet saadetinin de sahibi oldular. Ve şeytan nasıl diğer dinleri o dinin müntesiplerine unutturduysa, bu yedi edepten toplumun büyük kısmını Yahudilerde de Hristiyanlarda da Allah'ın yolundan saptırdıysa, hedefleri insanlara unutturduysa ve insanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu zannediyorlarsa, İslam'da da aynı şeyi başarmış İblis. İnsanlara Allah'ın onları ulaştırmak istediği yedi hedefi bütünüyle unutturmuş, yok etmiş tamamen bunları. Böylece İslam'ı yok etmiş. Ve insanlara İslam'ın beş tane şartını önererek onları cehenneme mahkum etmiş. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bütün dünyayı şu anda İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de bütünüyle Allah'ın dininden uzaklaştırmış. Bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki Arapça adıyla İslam dinini, yani her peygambere bağlı olan kişi, yani kendi peygamberlerinin yaşadığı dini artık unutmuşlar. Bütün peygamberler sadece aynı dini yaşadılar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse birçok insan İslam'ın beş tane şartını gerçekleştirdiği için kendisini İslam zannediyor, İslam'ı yaşadığını zannediyor. Hayır kardeşlerim, yaşamıyorlar. Bunu gerçekleştirmeyenler, sizlere hitap ediyorum, yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yoluna giremezsiniz. Mürşidinize tabi olmadıkça ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ve İslam'ı yaşayamazsınız. Biliyoruz ki şimdi bize birçok insan diyecek ki, bu dünya üzerinde yüzlerce, binlerce üniversite var. İslami üniversiteler. Bunların hiçbirisi senin söylediklerini söylemiyor. Onlar bilmiyorlar da sen mi biliyorsun? Bize hep bu söylendi sevgili kardeşlerim. Biz de size diyoruz ki evet, onlar bilmiyor.
biz biliyoruz. Sormayacak mısınız şimdi bana? Nereden öğrendin diye sormayacak mısınız? Çünkü bu sorduğunuz sual olmadıkça doğruya ulaşamazsınız. Bu size anlattığımız şeyleri biz insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun üniversitesinden mezunuz. Ve sizleri de onun üniversitesinden mezun olmak üzere Allah Teala bize Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Elbette biz size onların söylediğini söylemeyeceğiz. Ama söylediklerimizin hepsinin mutlak olarak ispat edilmiş olduğunu sakın unutmayın. Sevgili izleyenler, dinleyenler, okuyanlar, sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. Sizleri hidayet yoluna ulaştırabilmek için. Acaba niçin o kadar alim bilmiyorlar? Çünkü onlar okudukları üniversitelerde Kur'an öğrenmediler. İnsanların yazdıkları kitaplarla müfredat programlarındaki dersleri okudular, öğrendiler. Üniversitelerden mezun oldular. Gene aynı kitaplarla daha üst bilgiler geliştirdiler. Master yaptılar, doktora yaptılar, doçent oldular ve profesör oldular. Bu sözlerim profesörleri de, doçentleri de, bütün öğretim üyelerini de muhtevasına alıyor. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'ından fazlası İslam'ı yaşamıyor. Kur'an bütünüyle unutulmuş durumda. Kur'an bırakılmış, terk edilmiş durumda. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği emaniye bilgilere dayalı olarak din öğretimi yapıyorlar bütün dünyada. Söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhasının hiçbirisi yaşanmıyor artık. Herkes tarafından mı yaşanmıyor? Hayır. Ne yazık ki yaşayabilenler %10'un daima altında. Hristiyanlıkta da bu böyle, Musevilikte de böyle, İslam'da da böyle. Bir defa daha tekrar edeyim. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok. Tek bir din var. Arapça adı İslam olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve bu din 7 tane safa içerir. Bu 7 safanın 7'sini de yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd ediyorum, şükrediyorum biliyor musunuz? Dinimi bana Allah öğretti diye, bu konuda vazifeli kıldı diye, bu konuda bu üniversiteyi kurmayı bize nasip kıldı diye, her açıdan bir muhteşem dizaynı hayranlıkla izlemek imkanını bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın hedef gösterdiği bütün mutluluklara ulaşmak rahatlıkla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'ın evliyası olmaya
inanamayacağınız kadar kolay bir dizayn içerisinde ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hangi konuyu merak ediyorsanız, o konu bilgisayarın hafızasında sizi bekliyor. Neyin ispatını istiyorsanız, orada defalarca konular irdelenmiştir. Orası bir hazinedir. Allah'ın üniversitesinin yüzlerce kasedi. Bugüne kadar cevabı verilen altı binden fazla sual. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah'ın Üniversitesi'nin standartları, aklınıza gelen bütün detaylarıyla haftada 4 gün size buradan ulaştırılır. Onun için göğsümüzü gere gere söyleriz ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Öyleyse din tatbikatına, bütün dünya üzerindeki din tatbikatına dikkatle bakın ve Allah Teala'nın sizi nerelere ulaştırmak istediğine de dikkatle bakın. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin mutsuz olmanızı istemiyor. Bu sebeple dini inanamayacağınız kadar kolay bir hale getirmiş. Diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi ben sizi mutlaka evliyalık mertebesine ulaştırırım. Mutlaka benim evliyalarımdan birisi yaparım. Bir başka ifadeyle ruhunuzu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu benim size verilmiş olan sözüm. Çünkü ben sizin için güçlük dilemiyorum. Ben sizin için kolaylık diliyorum diyor Allah Teala. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim. Daha kolay bir şey düşünebiliyor musunuz? Sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın sizi cennetine mutlaka ulaştıracağını garanti etmişse, bu durumda siz eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman kendi mutluluğunuzu elinizle kesmiş olmuyor musunuz? Ama biz bunları hiçbir yerden duymadık. Bunu diyebilirsiniz tabii. Ne yazık ki bunu demeniz sizi kurtaramaz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Doğruyu mu söylüyoruz, yoksa biz bir sahtekar mıyız? Ancak tahkik ettiğiniz zaman sonuca ulaşacaksınız. O zaman hacet namazını kılacaksınız. Soracaksınız bizi. İnsanlardan değil, Allah'tan soracaksınız. Doğru cevabı oradan alırsınız. Şunu da hiç unutmayın. Bütün devirler boyunca Allah'ın gerçek dostları insanlar tarafından daima reddedilmişlerdir. İşte Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Biz
bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka Resullerimiz yaşar. Ama hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bugün de aynı şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlardan biri de biziz. Bugün hayatta olan, öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat edin. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini dizayn eder. Ve her şeyi O ispat eder. Hamdolsun ki Kur'an'ı indirmiş ve bize Kur'an'ı öğretmiş. Yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Kur'an'daki İslam'ı öğretmiş. Biz de size bunu öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Öyleyse tahkik edin. Bu anlatım burada bitmiyor. Size söyleyecek çok sözümüz var. Bir defa daha tekrar edelim ki sizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki hangi konuyu merak ediyorsanız o konuya tıklayın sadece. Bilgisayarda tıklayın ve istediğiniz her türlü bilginin orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Belki konulardan biri sizi başka konulara çekecek. Onların da orada mevcut olduğunu göreceksiniz. Onlar sizi başka konulara çekecek. Onların da orada olduğunu göreceksiniz. Kur'an bir bütündür ve size bütünü biz sunmuş durumdayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir sohbette, bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu seferki konumuz İslam'da çok tartışılan, aslında hiç tartışılmaması gereken bir konu. İnsan cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da Allah'ın cennetine girer mi? Yaygın bir inanış girer diyor. Ve Kur'an-ı Kerim girmez diyor. Sevgili kardeşlerim, artık başka kitapları Furkan kabul edip Kur'an'ı yargılamaktan vazgeçin. Hakim unsur Kur'an'dır. Kur'an ne diyorsa

arada sonsuza kadar kalırlar. İşte böyle palavralar, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Kur'an'a taban tabana ters düşen iddialar insanları hedef tayini yapmaktan men ediyor. Zannediyorlar ki insanlar cehennemde kalmak, cehennemden çıkmamak olayı söz konusu değildir. Cehenneme herkes girer ama ne kadar günah varsa o günahı çektikten sonra mutlaka cehennemden çıkar ve cennete girer. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Öyleyse insanlar evvela mümin kavramında bir büyük hata yapmışlar. Kimdir mümin diye sorduğumuz zaman cevap veriliyor. Allah'a inanan mümindir. Neden? Çünkü mümin kelimesi imanın sahibi demek. İman da Allah'a iman olduğuna göre imanın sahibi olan kişi Allah'a inanan kişidir. İnanan mümindir, inanmayan da kafirdir. Öyle değil mi? Öyle değil. İnanmak, Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil Kur'an-ı Kerim'de. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki Allah Teala müminler kadın olsun erkek olsun biz müminleri mutlaka cennete koyacağız ve hesapsız rızıklandıracağız. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Öyleyse şimdi şeytana bakalım gelin beraberce. Şeytan ne istiyor? Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini. Öyleyse bu ayet onun için bir faydalı unsur olur mu? Elbette olur. Çünkü madem ki mümin kelimesi iman eden demek, inanan demek lügat manası itibariyle, inananlar için geçerli olan bir şey bu. Yani inanan kişi mümindir, müminler de cennete girer, hesapsız rızıklanırlar. Sevgili kardeşlerim, evvela mümin kavramına gelin beraberce bakalım. Allah'a inanan kişi Allah'ın inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi için o kişinin, yani bir başka ifadeyle küfür adı verilen bataklıktan kurtulabilmesi için Allah'a inanan kişinin Allah'a inanması yetmiyor. Allah'a inanacak bir insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Hayattayken Allah'a ulaşmasına inanacak. İki, bu da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanacak kişi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu inançtan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi küfür bataklığından kurtulmuştur. Kafir olmanın dışına çıkmıştır. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Eğer kişi Allah'a inanıyorsa ama bu vasıfların sahibi değilse hiçbir zaman mümin olamaz. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi cehenneme girer ve ebediyen cehennemde kalır. Öyleyse cehenneme giren insanlar ve cennete giren insanlar diye iki grup insan var. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi cennete girenlerden bahsediyor. Kıyamet günü diyor Allah-u Teala, kimin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından mizanındaki rakamlar, sevap rakamları, zaten değerler kümülatiftir, son rakam bellidir. Sevap hanesindeki yeşil rakamlarla yazılan zayid dereceler, pozitif dereceler,

artı dereceler toplamı eksi dereceler toplamından fazlaysa kişinin, o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 102. Sonra geliyor müminin 103'e. Ama diyor kimin de bu kazandığı dereceler hafifse, kaybettiği derecelerden azsa, o zaman diyor onların gideceği yer cehennemdir. Madde 1. Madde 2, onlar hüsranda olanlardır. Madde 3, onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Cennetle cehennem ayrımını bu faktör yapıyor. Bir insanın kazandığı günahlardan azap görmesi ve kazandığı sevaplardan mutluluğu yaşaması kıyamet günü değildir. Öldüğü zamandır. Öldüğü zaman o kişi 40 gün süreli bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Böyle olduğu ifade ediliyor. Ve bu 40 günlük süre içinde kişinin hayat filmi gösteriliyor kendisine. Biliniz ki etrafınızda Allah'ın elçileri olan kiramen katibin melekleri var. Devamlı olarak hayatınızı üç boyutlu olarak iki film halinde alırlar. Birinci filmde düşünceleriniz vardır. Neyi düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz şey her neyse zaten görüntülerle düşünürsünüz. O görüntüler aynen hayat filminize geçer. Neyi tasarlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu düşünce tasarım kesimi. Bu gösterilir size kıyamet günü. Bir de aynı zaman parçası içinde ne yaptınız? Efaliniz, fiilleriniz, yaptığınız şeyler nedir? Böyle olursa ne olur? Böyle olursa şaşmaz bir adalet ölçüsü tahakkuk eder. Hangi olay, hangi tasarım altında, hangi kasta makrun olarak gerçekleşti? Yoksa birine zarar verdiğiniz zaman aslında sizin bir kastınız yoktu da bir kaza unsuru muydu başkasına verdiğiniz zarar? Bunların ikisi de şaşmaz bir biçimde, milyonda bir hata yapmamak üzere orada görünür. Elinize bir mizan verilecek kıyamet günü. O mizanla olayları ölçecek elinizdeki mizan, siz de mizanda bütün hakikatleri göreceksiniz. Her olayda hangi düşünceyle öyle hareket etmişsiniz? O hareketin arkasında hangi kastınız yatıyor? Bütün boyutlarıyla %100 belli. Ve Allah Teala diyor ki o gün size bütün amelleriniz gösterilir ve sonuç şudur diyor. Size kıl kadar zulmedilmediği neticesine varacaksınız diyor. Neden? Çünkü düşünceleriniz de orada görünüyor. Hangi ölçüde, hangi olayda kasıt varsa o kadar derecat oraya mutlaka %100 Allah'ın adalet kanunlarına uygun olarak işlenecektir. O zaman size kıl kadar haksızlık yapılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü içinizden cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ve bunun arkasından diyor biz cennete girecekleri oradan ayırıp cennete göndeririz. Burada kıyamet günü cereyan eden bir olay bu. Kıyamet günü herkes cehenneme gider. Zaten daha girişte farklılık vardır. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları dediğiniz zaman bizim ev kapısı gibi bir kapı düşünmeyin. 200 metre genişlikte, en az 20 metre yükseklikte, hem de düz olmayan, oval olan, bombeli olan kapılar. Bu kapılar şeffaf. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz,
gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet alınmışsa, görme, işitme ve idrak etme hassalarınız açılmışsa, oradaki elektronik sistemler buna duyarlı olarak dizayn edilmiştir. Siz cehennemin kapılarından içeriye uçarak gireceksiniz. Hangi yükseklikten girerseniz girin, cehenneme gireceksiniz. Ve cehenneme girişiniz gezmeye müteahhittir. Sadece bütün katları göreceksiniz. Bütün katlarda aynı olay geçerlidir. Kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olmayanlar uçarak cehennemin şeffaf kapılarından girerler. Kapılar içerinden kımıldamaz. İnsanların geçişine de açıktır. Böyle insanların. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, o kişiler eğer aynı şekilde uçarak kapıdan girmeye kalkarlarsa, kapıya toslarlar, kapı onlara asla geçit vermez. Onlar için bekliyor cehennem bekçileri, zebaniler, bu insanlar için bekliyor. Ve onlar kapıya geldikleri zaman kapıyı biraz yükseltirler. Dikkat edin, kapı açılmıyor, yükseliyor. Ne kadar yükseliyor? O kişinin oradan geçerken burnunu mutlaka yere sürttürecek bir yükseklik bu. Kişinin durumu ne olursa olsun, kim olursa olsun, cehenneme girişi mutlaka burnu yere sürtülerek tahakkuk edecektir. Cehennem bekçileri onlara sual ederler. Onun hazine tuha diyor, onun hazine tüyleri, yani oradaki bekçiler, cehennem bekçileri, onlara derler ki, size Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri, her ikisi de kullanılıyor. Bir taneden bir tane atlama olmasın diye, Mülk Suresinin 7. 8. 7-8-9. Ayetleri gereğince size Allah'ın nezirleri gelmedi mi ifadesi soruluyor. Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de size Allah'ın resulleri gelmedi mi diye soruluyor. Allah'ın nezirleri ve Allah'ın resulleri size gelmedi mi? Buraya cehenneme geleceğini size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller, sizden olan nezirler, insanlara insan nezirler, ki hepsi resuldür, cinlere de cin nezirler. Konumuz bütün nezirler resul müdür, değil midir? Değil. Adına nezir densin veya adına resul densin, mutlaka bütün insanlara, bütün zaman parçalarında onlar ulaştırıyorlar Allah'ın tebliğini. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Mutlaka diyorlar. Ama insanların büyük kısmı gördükleri yanlış din eğitimi sebebiyle onlara itiraz ediyorlar. Bütün devirlerde iblis insanları bir yanlış din terbiyesine mutlaka ulaştırmayı başarıyor. Şimdi cehennemin kapısına girenler iki şekilde cehenneme giriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün o elektronik engellerden arındıkları için uçarak cehennemin kapısından, yani o 20 metre yükseklikteki kapılardan diledikleri noktasından uçarak içeriye giriyorlar cehenneme. Sonra da cehennemin diledikleri katlarına gene uçarak ulaşmak imkanları var. Ama cehennemde kalacaklar için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar uçarak cehenneme giremezler. Kapı, cehennem bekçileri onlara bu suali sorduktan sonra kapıyı açar. Cevap daima
Evet geldi. Allah'ın Resulleri, Allah'ın Resulü, Allah'ın Neziri bize geldi ve söyledi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennem olacak dedi. Mülk 8-9-10'da bunu söyleyen kişi diyor ki, ama biz onlara, o Resullere, oradaki nezir geçiyor, o nezirlere inanmadık. Ve dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir, bu insanlar Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. İki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Üç, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk ifadesi. Yani gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz insanlar. Resul'e veya Resul olmayan bir nezirse, o nezire inanmıyorlar. Allah Teala biz resullerimizi iki sebeple göndeririz diyor. Bir, amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Allah'ın resullerini, amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye, nezretsinler diye gönderiyoruz ifadesi gösteriyor ki herkese gelen Allah'ın Resulü mutlaka bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Amini olmak burada oluşur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, amini olur, ya da dilemez. O zaman da amini olmaz. Amini olmak mümin olmanın temel faktörüdür. Bundan evvel mümin olamazsınız. Öyleyse bütün bu insanlar Allah Teala'nın cennetine girecekler veya girmeyecekler. Ama gidecekleri ilk yer mutlaka cehennemdir. Eğer kişiler cehennemde kalacaksa bu suale mutlaka muhatap olurlar. Ve hepsi de aynı cevap verir. Evet geldi. Evet geldi. Evet geldi. Yani bu insanlar zamanın hangi parçasında yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kariyede, en küçük insan topluluğunda yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka Resul'ün sözü onlara inanıyor. Nezir'in sözü mutlaka onlara ulaşıyor ve onların hepsi kıyamet günü cehennemde böyle söyleyecekler. Bütün cehenneme gidenler. Evet, bize Allah'ın Resulü geldi ve bize bunu söyledi. Neyi söyledi? Gönderiliş görevinin neticesi. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Neyle? Cehennemle. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Bilmiş olun. Bunu diyor Allah'ın bütün nezirleri, bütün resulleri bunu söylüyor. Allah Teala her ümmete, her millete
Resul gönderdiğini söylüyor. Her köye değil, her kariyeye değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dileseydik biz her kariyeye de nezir gönderirdik diyor Allah Teala. Hayır, o kadar küçültmemiş mikyası ama her millete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her ümmete mutlaka resul gönderdiği kesin. Her kavme muhakkak mutlaka resul gönderdiği kesin. Biz bütün kavimlere resul göndeririz, ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Bütün resuller kavimlerdeki bütün insanlara o resulün bizatihi ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bu davet herkese ulaşıyor. İşte bu davetin ulaştığı insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cehenneme girişi, kıyamet günü, hayat filmini gördükten sonra rakamlar ediliyor. O rakamlara göre cehenneme girişi iki şekilde oluyor. Rakamlar ya kazandığınız dereceler yüksektir, o zaman cehenneme uçarak girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler yüksektir hayat filminizde, o zaman cehenneme sürünerek girersiniz, burnunuz yere sürtülerek girersiniz. Size mutlaka bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir, orada ebediyen kalacaksınız demediler mi? İşte sevgili kardeşlerim, o gün kıyamet günü ister derecat kazansın, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsun, ister kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olsun, bütün insanlar mutlaka cehenneme girerler. Ama farklı bir şekilde, kazandıkları dereceler fazla olanlar uçarak girerler. Cehennemi sadece dolaşmak için, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için oraya girmişlerdir. Görsünler de cehennemde işkenceye uğrayanların ne kadar korkunç şartlar altında olduklarını görsünler de Allah-u Teala kendilerine cenneti nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükretsinler diye Allah-u Teala cennete gireceklerin hepsini de önce cehenneme ulaştırıyor. Ve Meryem suresinin 73. 72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala içinizden kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Cehennemde kalacak, cehenneme girip çıkacak demiyor. Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Öyleyse bu uğramak ya kalmak içindir ya da oradan çıkmak içindir. İşte burunları sürünerek cehenneme girenler, cehennemin hangi katına aitseler, o kata hemen ulaştırılırlar ve orada ebediyen kalırlar. Oradan kurtulmaları ve cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse tartışmaya gerek var mı? İşte Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bazıları 2-3 ayetten oluşuyor. 29 grup afet diyelim, ayet diyelim. Ki en az 29 tane ayet oluyor. Cehenneme girenlerin orada ebediyen kalacakları. Şimdi birinci ayet Araf 36. Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kezzebu bi ayatina" ve onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. "Ve stekberu anha" bu yalanlamalarıyla da bir de kibirlenirler. "Ülaike ashabun nar hum fiha halidun" onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Ahzab 64 ve 65. Ahzab 64'te Allah Teala diyor ki: "İnna Allahe
le'anel kafirine ve addellehum se'ila. Muhakkak ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara bir ateş hazırlamıştır. Hangi kafirler bunlar? Başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veren kafirler. Ve Ahzab 65, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. La yecidune veliyen ve la nasira. Onlar ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. Üçüncü ayet, Ali İmran 116. İnnellezine keferu len tuniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan gelecek bir şeye karşı yetmez. Ve ulaike ashabun nar, onlar ateş ehlidirler. Hüm fiha halidun, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet, Bakara 39. Vellezine keferu ve kezebu bi ayatina ulaike ashabun nar. Arap 36 ile Bakara 39 birbirinin aşağı yukarı aynı. Onlar ki kafirlerdir ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Onlar ateş halkıdırlar. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. Bakara 39'da kafirler ve tekzip edenler diyor. Araf 36'da sadece ayetlerimizi tekzip edenler ve onunla tekzipleriyle büyüklenenler. Beşinci ayet-i kerime, Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi. Hayır diyor Allah Teala. Yani onların iddia ettiği gibi değil. Kim günah iktisap etmişse, seyyiat iktisap etmişse, kazanmışsa ve ahatat bihi hatiyetühü ve hataları kendisini kuşatmışsa, فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ, onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet, Bakara 217. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ قُلْ قِتَالٍ ف۪يهِ كَبِيرٌ وَسَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِحْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ اِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرِ مِنَ الْقَتْلِ. Ve la يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّكُمْ اَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَتَاتُ وَمَنْ يَرْتَدِتْ مِنْكُمْ اَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, o ayın içinde savaşmak büyüktür, büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyüktür. Daha da büyük bir günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyük bir suçtur, günahtır. Eğer onların güçleri yetse de sizi dininiz yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Bakara 217. Bakara 257. 7. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine amenu
yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati ülaike ashabin naru hum fiha halidun. Allah amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete çıkarılır. İşte onlar ateş halkıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ateş halkıdır. Onlar orada ebediyen olacaklardır. Kimdir onlar? Tağutun dostları. Ne zaman kurtulursunuz tağutun dostu olmaktan? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ayet-i kerimenin üstünde amin olanlar diyor. Mümin olanlardan bahsediyor Allah Teala. Nasıl mümin olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Onun üzerine Allah onun dostu olmuş. Allah onun sahibi olmuş. O kişi Allah'a kul olmuş. Ama kafirler tağutun dostları ve aynı zamanda tağutun kulları. 8. ayet Bakara suresinin 275. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yekulunner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbe tuhuş şeytanu minel mes." O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri zalike biennehum kalu innevel bey'u mislir riba, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallahul bey'a ve harramer riba, Allah bey'i yani alışverişi, ticareti helal kılmış ve ribayı, faizi haram kılmıştır. Ve men ca'ehu mevizetun min rabbihi fenteha felehu ma'selef. O artık bundan böyle Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi, kendisi de işi de Allah'a kalmıştır. Geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani eğer vazgeçmişse Allah'ın onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kim de hemen caihü mevizetun min rabbihi fenteha felehu ma'selef ve emruhu ilallah ve men ade fe ulaike ashabinnar hum fiha halidun. Kim de faize dönerse, yani faizciliğe devam ederse, işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyne suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ilaike şerrü beriyye." Kitap ehlinden ve puta tapanlardan, müşriklerden olan kafirler şüphe muhakkak ki içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. Cehennem ateşinin içindedirler. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşinin içindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüleridir. Onuncusu, 10. ayet, Cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullahi ve resuluhu fe inne lehu nare cehenneme haline fiha ebeda. Ben ancak Allah'tan, onun gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır.
Dikkat edin, hep aynı şey. Ebediyen kalacakları. Halidine fiha ebeda. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Ateşin içinde devamlı kalacaklar. On birinci ayet-i kerime, Enbiya 99. Levkâne hâvilâ-i âliheten mâ veredduhâ ve küllün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar ilah olsalardı, cehenneme girmeyeceklerdi. Ama hepsi ebedi olarak orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Haşr 17. Fekâne akıbetehuma ennehuma finnâri haldine fîhâ ve zâlike cezâyuz zâlimîn. İkisinin de akıbeti ebedi olarak kalacakları cehennem ateşidir. Zalimlerin cezası işte budur. 12 ayet oldu sevgili kardeşlerim. Ebedi olarak kalacakları cehennem ateşi. Ve 13. ayet-i kerime Mücadele 17. Len tuniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Malları ve evlatlarının onlara Allah'ın nezdinde hiçbir yararı olmaz. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, neden bütün bu ayetleri burada size tekrar ediyoruz? Çünkü bu konuşma da bilgisayarın hafızasına bu konuşma tamamlandığı zaman girecek. Bu konuyu kim merak ediyorsa, gerçekten Allah-u Teala 29 tane ayet-i kerimeyle cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmayacağını kesinleştirmiş mi diye merak ediyorsa, bu derse bakacak. Bilgisayarı açacak www.mir.com'dan bugünkü bu derse bakacak ve görecek ki tam 29 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkamayacağını söylüyor. Ondan sonra insanların uydurduklarına değer verir mi? İşte bu gerçek için bunu yapıyoruz. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Allah Teala diyor ki: Meselül cennetilleti vu'idel müttekun, takva sahipleri için vaat edilen cennet şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları ve enharun min lebedin lem yetegayyer tamih ve enharun min hamrin lezzetin nişşaribin ve enharun min aselin musaffa ve lehum fiha min küllis semerati ve mağfiretun min rabbihim kemen hüve halidune finnari ve suku ma'men ma'in hamimen fekata em'a'ehum. Allah'a karşı takva sahibi olanlara vaat edilen cennet şöyledir. Orada tat ve kokusu bozulmayan temiz su ırmakları, içenlere zevk veren, yani sarhoş etmeyen şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her çeşit yemiş ve bir de Rablerinden mağfiret vardır. Hiç bunların durumu ateşte ebediyen kalan ve bağırsaklarını parça parça eden kaynar suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Ateşte ebediyen kalan kemen o kişiler gibi mi? Hüve onlar halidun, ebediyen kalırlar finnari ateşte. 15. ayet-i kerime ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Müminin 103. bundan zaten bahsetmiştik. Tartıları hafif gelenler ise onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime
Mümin 76. Uttülü ebvâbe cehenneme hâlidine fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir. Febise mesfel mütekebbirîn. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne kötüdür. On yedinci ayet-i kerime Fethulü evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ felibîse mesfel mütekebbirîn. O halde içinde ebedi olarak kalmak üzere hepiniz cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların, kibirlenenlerin yurtları ne de kötüdür. 18. ayet-i kerime Nebe 21 ve 22. İnne cehenneme kânet mirsaden. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme merkezidir. Nebe 22. Lit tâgîne meâben. Cehennem azgınların varacakları bir yerdir. Bir sığınaktır. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Nisa suresinin 14. ayet-i kerimesi 19. cehennem ayet-i kerimesini ifade ediyor. Cehennemde ebediyen kalacakların 19. ayet-i kerimesi. Ve men yasıllâhe ve resûlehu ve yetaadde hududehu yuthilhu naren haliden fiha ve lehu azabin muhin. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, hudutlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Ateşe girdirilir. Ateşe sokulur, ateşe atılır. Onun için, o kişi için alçaltıcı bir azap vardır. 20. ayet-i kerime, Nisa 93. Ve men yaktül müminen müteammiden fe cezaühü cehennemü haliden fiha ve gıdıballahi aleyhi ve lanehu ve addelehu azaben azima. Bir mümini kasten öldürenin cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Ebediyen kalmak üzere cehennemdir. 21. ayet-i kerime Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesûrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştıranlar, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği insanlar, gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalacaklar. 22. ayet-i kerime, Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi, 22. cehennemde ebediyen kalacak, kalınacak olmasına ait ayet-i kerime. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. 22. ayet-i kerimeyi okuyorum. Rad 5. Ve in ta'ceb fe acebün kavlühüm eyza künna turaben eyinna lefî halkın cedîd. Ülâikellezîne keferû bi rabbihim ve ülâikel ağrâlu fî anâkıhim ve ülâike ashabün nâr hüm fîhâ hâlidûn. Habibim, kafirlerin eğer seni yalanlamalarına, burası parantez içinde, eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte bunlar kıyamet gününde boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Bunlar cehennemliktirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime, Tegabin 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Onlar kafirdirler ve ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. O ne kötü varılacak yerdir. Yirmi dördüncü ayet-i kerime, Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَأْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْدُفْرِ اُلٰيكِ حَبِيتَتْ اَمَالُهُمْ وَف۪ي نَارِهُمْ هَالِدُونَ O müşrikler küfürlerine bizzat kendileri şahitlik ederler. Allah'ın mescitlerini onaramazlar. Onların yaptıkları işler boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. 25. ayet-i kerime, Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadillillahe ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ zâlikel hizmül azîm. Bilmediler mi ki Allah'a ve peygamberlerine karşı koyanların, Allah'a ve Resullerine karşı koyanların ebediyen içinde kalacakları cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük rezilliktir. 26. ayet-i kerime. Ve adallahül münafıkîne vel münafıkâti el küfâre nâre cehenneme hâlidîne fîhâ hiye hasbühüm ve le'anehumullah ve lehum azabin mukim. Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennem ateşini vaat etmiştir. Bu azap onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap da vardır. Yunus suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor: "Vellezine kesebus seyyiati cezaü seyyiatin bimisliha ve terhe kuhum zille. Ma lehum minallahi min azim. Kennema uşiyet vucuhuhum kıtaan minelleyli müzlima. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun." Kötülük işleyenlere gelince yalnız kötülükleri kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak hiç kimse yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden bir parçayla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Seyyiat işleyenlere gelince. Onların kaybettikleri dereceler yaptıkları cürümle eşdeğerdir. O kadar seyahatlerinin karşılığı o kadardır. Ama o insanlar ebediyen cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Zümer suresi 72. ayet-i kerime bizim sıradaki 28. ayet-i kerimeyi ifade ediyor. Kıylet hulü ebvabe cehenneme halidine fiha febise mesvel mütekebbirin. Onlara şöyle denilir: İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. İşte bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Tekebbür edenlerin yeri ne kötüdür. İçinde ebediyen kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kıylet hülü denir ki onlara girin, evvabe cehenneme cehennemin kapılarından halidine fiha devamlı kalacağınız. Ve 29. ayet-i kerime, son ayet-i kerime, innel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Doğrusu mücrimler cehennemde, muhakkak ki mücrimler
cehennemde devamlı olarak kalacaklardır, ebediyen kalacaklardır. La yuftetteru anhum ve hum fiha mublisun. Bu azaba hiç ara verilmez. Onlar orada tamamen umutsuzdurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bu ayetleri size tek tek okuduk, bir defa daha söylüyoruz? Bundan muradımız, bunun bir belge olarak bilgisayarın hafızasında kalması. Kim bunları merak ediyorsa, gerçekten cehenneme giren insan bir daha çıkar mı çıkmaz mı konusunda kesin bir fikri olmasını istiyorsa, kesin ispatları görmek istiyorsa, işte ayetler burada hepsi açıklandı. Tam 29 tane ayet Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin oradan bir daha çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse kim aksini iddia ediyorsa, o hiçbir delile sahip olmayan, sadece zamanımıza kadar gelen hurafelere dayalı olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, bu hurafeleri ortadan kaldırmakla vazifeliyiz. Öyleyse sahtekarlıkların yerini hakikatler alacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Aldığımız emir bu istikamette. Her yanlış Kur'an'a vurulacak ve Kur'an hükümleri istikametinde yanlış doğruya dönüştürülecektir. Bugün sizlere sadece bir hurafenin yıkılışı için gerekli delilleri ulaştırdık. O hurafe, biz Allah'a inanıyoruz, müminiz. Biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Cehenneme gideceğiz tabii. Ama Allah Teala bir süre bizi cehennemde tuttuktan sonra cennete alacak. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle bir olay yok. Kesin olarak kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan herkes cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onlar da cehenneme girerler ama görmek için. Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek için girerler, görürler bütün cehennemleri. Ondan sonra da oradan çıkıp uçarak cennetin hangi katına gideceklerse oraya ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, kim size derse ki cehenneme giren oradan çıkar da cennete girer, ona deyin ki hayır kardeşim, sen doğru söylemiyorsun. Eğer doğru söylüyorsan bize ayet göstermek mecburiyetindesin. Tam senin söylediğin aksi olan 29 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sen bize bu masalları artık yutturamazsın, o devirler bitmiştir diyeceksiniz. Bu bilgisayara dikkatle bakın. www.mihir.com ya da University of Allah. Hangisi söz konusu olursa olsun, şu geçerli, burada Kur'an Furkan'dır. Kim başka şeylerle Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmek istiyorsa, onlarla mücadelemiz biz hayatta olduğumuz sürece devam edecektir. Öyleyse artık İslam dinine girmiş olan hurafelerin hepsinin yok edilme zamanı gelmiştir. Bu devir o devirdir, hidayet devridir. Allah Teala'nın hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine almasını, sonsuza kadar sizleri cennette mükafatlandırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidedir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz. Allah'ın kulu da olamaz. Küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu

tek zümre, tek fırka, üçüncüsü de teslim, ruhun ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz. Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var.

cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah-u Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah-u Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır koddan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah-u Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sebil, sebillerin, mürşitlerin her birinin bir sebili var. Bu sebil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Ve kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a
mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da ve ennehum ileyhi raciun ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o hücud sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devren-i imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devren-i imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah-u Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş, derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. ihsanda, Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, o kişiye der ki, senin Allah'a ulaşma günün yevmüt telakın geldi. Yani
Ey bu vücuttaki ruh, vücudu terk et ve yevmit telakının, yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor. Devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki, Ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmit talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah Teala günahlarını affediyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala, ama diyor kim tövbe eder de böylece amine olursa, mümin olursa ve amin-i salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese, arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana, Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et, çünkü senin bu sebeple, benim gelişim sebebiyle Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah'a mülaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp
o kişinin gözünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade, nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşit ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyr-i sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde, fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur.
Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu babta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu babta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var, Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu.
Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için, Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek. Sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşmiş olan
yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir. Sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde beraberiz. Başka ne var ki zaten? Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sadece tek bir şey sevgili kardeşlerim, mutluluk. Yani sizin mutluluğunuz. Siz mutlu oldukça etrafınıza mutluluk saçacaksınız. Nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa, siz de başka insanlara o mutluluğu vereceksiniz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olacak sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Mutluluklardan mutluluk beğenim. Cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Arkasında da nasıl sualini sorun. Hepsine cevap vermek için buradayız. Cennet mutluluğu diyorsanız, ben cennete gitmek istiyorum diyorsanız, daha kolay bir şey düşünemiyorum. Hani kimsenin umamadığı bir olay, bir takım Kur'an'dan haberi olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Bizim gibi garibana mı kaldı, cennet mi diyorsunuz? Evet, cennet sizin için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Ve cennet, cennet dedikleri melekler, huriler, kılmalılar, muhteşem bir hayat. Ve giriş bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim, hanginiz cennete gitmek istiyorsunuz? Evet. Siz mi? O gideceğiniz cennetin anahtarı sizin elinize teslim edilmiş vaziyette. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda cennet sizindir. Anda demeyeyim, 7 dakikalık bir zaman farkı koyuyoruz. Allah-u Teala'nın size Furkanlar vermesi 7 dakikalık bir süreç oluşturabilir. Veya bir defa da Allah-u Teala size hemen Allah-u Teala'nın güzelliklerinin sahibi kılabilir. Ama en uzun devre olarak 7 dakikayı düşünün. Ve sevgili kardeşlerim, o zaman bir muhteva tahakkuk ediyor. Allah sizi cennetine almaya hazır. Siz onun cennetine girmeye hazır mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olan milyonlarca insan bu söylediğim gerçeklerin farkında olmadan ot gibi bu dünyada yaşarlar. Sonra da cehennemin yolunu tutarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın katında ilim bu kadar kıymettir. Bu kadar kıymete binmiş bir müessesedir. Düşünün ki ilim sahibi olan insanla olmayan insan aynı değildir. Birisi cehaletin kör karanlıklarındadır. En kötüsü kendisini alim zanneden cahillerdir. İşte mesela onları dersiniz ki, ey aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? O da ne demek diyecektir size. İşte yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Diyecek ki, ne ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması? Ruh senin kardeşim, ruhun vücudundan çıktığı anda sen ölürsün. Hiç kurtuluşun yok. Bu zırvaları size kim öğretiyor?
diyecektir. Siz de bizi söyleyin. Ondan sonra da adresini versin, ona ihtarları gönderelim. Bakalım onları okuduktan sonra da o manasız cehalet ilminde ısrar edecek mi? Edebilecek mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'ın ilminin sahibiyiz. Bu ilmi kendimizden öğrenmedik. Zaten üniversitelerden ilim öğrenen birisi olsaydık, biz de onların söylediğini söyleyecektik sizlere. Onlardan birisi olacaktık. Ve cehenneme gitmeniz için zarfın üzerine bir pul da biz yapıştıracaktık. Ama öyle olmadı. Biz ilmi onlardan öğrenmedik. İlmi Allah'tan öğrendik. Bu yüzden aramızda bir uçurum var. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmemelerinin sorumluluğunu onlara yüklemiyoruz. Biliyoruz ki onlar neyi öğrenmişlerse sadece onu öğretebilirler. Öyleyse böyle bir dizaynda onlar öğrendiklerini öğretmek için devletten para alıyorlar. Ama ard arda gönderdiğimiz ihtarlar bildiklerinin yanlış ve eksik olduğunu onlara ispatladı. Bunca yıllık öğrenimlerinin neticesinde farklı bir yere ulaştıklarını, kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladılar. İşte sevgili kardeşlerim, ibret aynasında olaylara baktığımız zaman bir vaka ile karşı karşıyayız. Sizlerin Allah'ın cennetine girebilmeniz, onların hiçbir zaman tahmin edemeyecekleri kadar basit bir sebebe dayalıdır. Sadece bir tek dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah yapacak. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz Allah-u Teala'nın geri kalanını yapacağını? İşte söyledikleri. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim kendisine, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Evet, onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlar bana ulaşır demiyor sevgili kardeşlerim. Ben ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala kendisine görev vermiş, kendisini görevlendirmiş ve Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hurf, hilaf olmaz. Allah söz vermiş. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun üzerine kendi kendine yüklendiği yükümlülükse sizleri hepinizi kendisine ulaştırmak. Allah'ın zatı bütün ruhların çıkış yeridir ve bütün ruhların dönüş yeridir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bilin ki şu anda bir emanet taşıyorsunuz. Ruh bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. İnsan cahildir ve zalimdir. Öyleyse insan denilen varlıktan Allah Teala bahsederken burada
Nefsin iki tane işaretini vermiş zalim ve cahil olmak, nefsin iki afeti. Öyleyse bu iki afet orada konulduğuna göre ruh adı verilen emaneti şu fizik vücudumuzla o içimizde bulunan nefsimiz, ikisinde görüntüsü %100 birbirinin aynıdır. İkisi beraber emaneti almışlar.

Bir günah işlerseniz bilinç ruhunuz sizinle birlikte değildir. Dışarı çıkmıştır, olayı inceler, elindeki mizanla kaybettiğiniz dereceye bakar ve o kadar bir sıkıntıyı size tattırır. Huzursuz olursunuz bilmediğiniz bir sebeple. İşte o ruhun nefsinize verdiği sıkıntıdır. Öbür taraftan her günahınızın arkasından Allah da size azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte yolları açık ve kesin. Mutluluğun yolu Allah'laşmayı dinlemekten geçer. Cennet, Allah'laşmayı dilemenin sonucudur. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Siz Allah'laşmayı dileyeceksiniz, geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a, Allah'ın ulaştıracağı kişilerdir. İşte mutlulukla mutsuzluğun arası bu kadar. Eğer o kişinin gözleri körse, kulakları sağırsa, kalbi ekinet kaplıysa, kalbinde ekinet varsa, o kişinin görme hassasının üzerinde ışığa ve tatlı perdeyle görme hassası mühürlüyse, kulakları işitme hassası mühürlüyse, idrak hassası o da mühürlüyse, kişi idrak edemiyorsa, o kişi kesinlikle bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ona mutlaka yapılmıştır teklif. O yapılmış olan teklifi kabul etmemişse veya karşı çıkmışsa, öfkelenmiş karşı çıkmışsa, o zaman Allah Teala o kişiye 7 tane kan verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse muhatap olduğu zaman, o zaman Allah Teala o kişiye ihbat veriyor. Onun muhtevasında idrak hassasını oluşturuyor. Bu idrak hassası var olduğu için bakan kişi irşat makamını İrşat makamı olarak görmeye başlıyor. Sözlerini dinlediği zaman işitmeye başlıyor. Ve Allah'ın kendisine verdiği o Furkan'la idrak hassasını kalbine indiriyor ve idrak ediyor. Öyleyse üç türlü insanla karşı karşıyayız. Allah'ın

Rebi, bana ulaşmayı dileyin ki sizi cennetime alayım. Talebi ve vaadi o kişiye ulaştığı zaman ya o kişi kabul eder, ya ilgisiz kalır, ya da reddeder ama ilgisiz kalmaz, karşı çıkar. Üç alternatifin üçü de geçerlidir. Ama burada bir başka faktörü de dikkate almalıyız. İnsanlar davete muhatap oluyorlar ama bunu değerli bir şey olarak düşünmüyorlar. Ve sadece zihinlerine ulaşan, belleklerine giren, dosya almış olan bir konuşma, önem vermedikleri bir şey. İşte görünen ve kendisine talep ulaştırıldığında onun değerli bir şey olduğunu hiç düşünmeden, aklına bile getirmeyen, bir kişi üzerinde durmayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, o ceviz kabuğu programında biz 1986 yılında bu söylediklerimizi sizlere orada 3 defa anlatmıştık. Kim hatırlıyor ki? Her seferinde sözümüz engellenmiş ama biz gene yakaladığımız her fırsatta bu hususu size yeniden anlatmış, yeniden anlatmıştık. Sadece 3 defa anlatmak imkanını bulabildik. Ama hepiniz bizi dinliyordunuz. Ve sonra hiçbiriniz bunu hatırlamıyorsunuz. Yani bizi tanımayan kişilerin hakkımızdaki notu zaten negatifti. Allah Teala'nın orada bir muradı vardı. O insanlar kamuoyuna bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı. Dört profesörle bir Cevizoğlu, hepsi birlikte bir kumpas kurmuşlar, bir hile kurmuşlar, mekir kurmuşlar. Akılları sıra bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Ve kamuoyuna bizim hem deli olduğumuzu kabul ettirdiler, hem de şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş birisi olduğumuzu kabul ettirdiler. Ve de biz de sessiz sedasız sunucu kabullenmiş göründük. Acaba Allah-u Teala'nın muradı neydi? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor hile yaparlar. Ve hilelerini başardılar zannederler diyor. Ama Allah'ın mekri, Allah'ın hilesi her zaman onların hilesinden üstündür diyor. Peki ne dediler? Ben dediler, peygamberlik iddia ediyorsun dediler. Yalandı tabii. Ve küçültebilmek için her şeyi yaptılar. Sonuçta da kamuoyu bizim hem deli olduğumuza inandı, hem de öğretilmiş olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza inandı. Allah'ın muradı neydi? Allah'ın hilesine bakın. Bu söylediklerimi bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala devreye soktu ve bir şeyi ispat etti. İspat etti ki Duhan suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde yer alan Resul
O biziz. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. O geleceğe bak diyor. O günkü bütün yerleri gökleri bir duman kaplamış olacak diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu duman Arapça adıyla duhan bütün dünyayı saran fitnedir. Yani Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir devrede Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir fitne devresi. Bütün insanları kavramış durumda. Onlar derler ki diyor Allah Teala ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala da cevap veriyor. Nerede onlarda ibret almak? Allah'ın bir Resulü onlara apaçık bir şekilde geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Dediler mi? Şimdi kendinize sorun suali. Öyle olduğumuza inanmadınız mı? Bizim oradaki sükunetimiz belki birçok kişiyi şaşırtmıştır. Ama o Allah'ın bir tuzağıydı. Onlar bizi tuzağa düşürdüklerini zannediyorlardı. Esprilerle ve bizi değersiz bir kişi olarak gösterme konusundaki gayretleriyle hayli başarılı bir mizansını sahneye koymayı başardılar, oluşturdular. Her biri kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirdi. Ama netice bizim tuzağa düşmemiz değildi. Onların tuzağa düşmesiydi. Çünkü bugün biz size o ayetlerden bahsettiğimiz zaman bunun kesinlikle ispat edilmiş olduğunu gördünüz. Allah'ın bir Resulü kendisine öğretilmiş ve dedi deniyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hilesi her zaman insanların mekirlerini, hilelerini alt eder ve ispatı kesindir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığınız zaman ne kadar net olarak göreceksiniz hakikatleri. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine aynı konulara dokunuyor Allah Teala. Onlar dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke o Resul'e tabi olsaydık. Ah keşke falanları kendimize dost edinmeseydik ki onlar bizi dalalette bıraktılar. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'dan hicret ettiler. Senelerden beri size söylediğimiz şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın terk edilmiş olduğu değil mi? Hangi Resul'den bahsediyor acaba Allah-u Teala? Peki ya Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor Allah Teala? Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona
yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır misakimi kabul ettiniz mi? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Kabul ettik ve ikrar ettik dediler. İşte orada bu konu da gündeme gelmişti. O dediler ki o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim şu ulul azm olan nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de misak aldık diyor. Yani Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah'ın kendilerinden sonra gelecek bir Resul'ün kendilerine söylendiği nebiler arasında bu dört nebiden başka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beşinci nebi olarak yer alıyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu bu beş tane nebiye, ulul azm peygamberlere söyleniyor. Sizden sonra diyor bir peygamber gelmeyecek. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize dair ben sizden misak istiyorum. Bu misakimi kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le diğer dört nebi, hepsi nebidir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve her şey ayan beyan ortada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 14 asır evvel koymuş o Resulünü. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan, hidayete vesile olacak olan hidayetçiyi. İşte o biziz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda inkar neyi değiştirir ki? Kur'an'ın ilmine sahip olmayanlar hep insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten insanlar elbette bu ilmin sahibi olamazlar. Kur'an'ın ruhunu da sadece Allah'ın Kur'an öğrettiği kişi bilir. Öyleyse biz bu ilmi ondan alırız. Onun için bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisini hiçbir din adamı inkar edemedi. Hayır böyle değildir diyemedi. Ve hepsinden acısı onların tasavvufu yaşamakta olanları hariç hepsi dalalette olduklarını, fıskta olduklarını, hidayette olmadıklarını, Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördüler. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki, sizin kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlayan bir vetireler dizisini ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Geri kalanların gireceği yer
cehennemdir. İşte son derece açık bir biçimde Allah Teala hükmünü veriyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ la يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah Teala, bize ulaşmayı dilemezler, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, diyor Allah Teala. Dünya üzerindeki esirler hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Peki ne bu adamların suçu, ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İnsanları dövmüşler mi, yaralanmışlar mı, hırsızlık mı yapmışlar? Nedir bunların suçları? Başkalarıyla alakalı değil, kendileriyle alakalı. Bir tek suç. Bütün insanları cehenneme götürecek bir tek suç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama Allah'ın emrettiği İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmişse bu kişi cehennemden kurtulabilir mi? Kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. İşte bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış ve İslam'ın 5 şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ömrü boyunca devam ettirmiş. Bütün şartlarda her gün 5 vakit namazını kılmış, Ramazan boyunca orucunu tutmuş, zekatını vermiş, kelime-i şehadet getirmiş, hacca da gitmiş. Ve ömrü boyunca da ibadetlerini yapmış. Bu saydığımız İslam'ın 5 şartını ve Allah Teala beni acaba cennetinin hangi katına alacak diye bekliyor. Ama gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Sırf Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden haberdar olmadığı için. İşte İblisin hilesine dikkatle bakın. İblis ne diyor? Beni, diyor, kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver, diyor Allah Teala'ya. Çünkü Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum, diyor İblis'e. Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar yakacağım, diyor. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu emri verirsen, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşılarına dikileceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve
sırat-ı müstakime ulaşmalarına, hiçbirinin ulaşmasına müsaade etmeyeceğim, engel olmaya çalışacağım. Ve bir başka ayette de diyor ki, o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Peki iblis bunu başarmış mı? İşte kıyametten verdiği kesit Allah-u Teala'nın Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bütün fırkalar hepsi şeytana kul olmuşlar. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olanlar mümin olmayanlar. Müminlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Eğer lügat manaları açısından bakıyorsanız haklı görünüyorlar. Mümin imanın sahibi demek, inanan demek, inançlı kişi demek, Allah'a inanıyor. Ve insanların bütün yanlışlığı burada Kur'an-ı Kerim bilgisizliği. Diyorlar ki mümin inanan demek. Allah'a inanan demek. Gerçekten öyle. Allah'a inananın adı Kur'an-ı Kerim'de mümindir. Biz de diyorlar inanıyoruz. Ve Allah-u Teala müminlerini cennetine alacağını söylüyor. Söylüyor mu? Söylüyor hakikaten. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40. ayeti kerimesi Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ama mümin kimdir sualinin cevabını Allah'a inanandır diye cevaplandırıyorlar. Lügat manası öyle. Gerçekten öyle. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan mümin olamıyor sevgili kardeşlerim. Dalaletten kurtulamıyor. Küfürden kurtulamıyor. Mümin olduğuna göre küfürde olmaması lazım. Mümin küfürden kurtulan kişidir. Hayır, küfürden kurtulan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişidir. Ve inanmak kimseyi kurtarmıyor. Küfürden kurtulan kişi, o inananlardan her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi küfürden kurtulur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi muhtevasını alan bir faktör olduğu gün o kişi mümindir. Allah'a inanan kişi için de Allah-u Teala aminü kelimesini kullanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtuluşa ulaşamıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Net olarak Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyullezine amenu yuhricuhum minezulumati ilen nuri. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nuru ulaştırır. Yani mürşitlerine ulaşırlar. Ondan sonra kapkaranlık olan kalplerinin yarısını Allah Teala nurla doldurur ve kendi zatına ulaştırır. Allah ulaştırıyor, biz ulaşmıyoruz. Sonra devam ediyor ayet-i kerime ve lezine keferu, o kafirlere gelince ve o kafirler ki evliya ümit tagute, onlar tagutun dostudurlar. Öyleyse müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tagut. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala.
ve bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Evvela şu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüze dikkatle bakalım. Amin olanların Allah-u Teala dostu. Onları zulmetten nura ulaştırıyor. Nurun yarısını geçtiği anda kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel o kişinin kalbi kapkaranlıktı, zulmet içindeydi. Kimin dostu bunlar? Müminler. Amini olan müminler. Amini olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle Allah'a münip olanlar. Yünip olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelenler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada o kişi kurtuluşa imzasını alıyor. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek. Bu kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a inansa da cehenneme gidecek, inanmasa da cehenneme gidecek. Allah cennete veya cehenneme girmenin sebebi Allah'a inanmak değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennete girebilirler. Bu da dört tane şart gerektirir. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, mülaki olacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Ve dört, Allah'ın kişi ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim bu dört şartın sahibi ise o, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde geçen amin olan kişidir. Allah onu mutlaka zulmetten nur ulaştıracak ve kendisine de ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız, bu istediğiniz mutluluk bütün boyutlarıyla Kur'an'da mevcut. Ve sadece dileğiniz, istemeniz sizin o hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, sadece onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden tek faktör olarak alıyoruz? Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan seçilenler Allah'a ulaşmayı diler. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Elbette. Ama insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Sadece kalbinde zevk olanları, yani başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanları, kalplerinde maraz olanları ve uzak bir dalalet içinde olan başka insanları sırat-ı müstakimden men edenleri Allah-u Teala seçmez. Bunlar da toplumun %10'undan her zaman az bir değer, az bir miktardır. Geri kalan herkes seçilir. Onun için seçilmeyi kimse bir engel olarak görmesin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, onları sırat-ı müstakimden men ediyorsa, şu dünya üzerindeki sahip olduğu bir titre dayanarak böyle yapıyorsa ve diyorsa ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, bir cihi emri, bir ölüm emridir diyorsa,
ki burada da ne kadar büyük bir yanlışlık var. İrciyi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön demek. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ve bunun bir ölüm emri olduğunu söylüyorlar. Allah Teala yani herkese diyor ki intihar et. Halbuki Kur'an-ı Kerim intihar eden kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala bütün kullarına bu emri verir mi sevgili kardeşlerim? İntihar edin de sizi cehenneme alayım. Böyle bir şey sadır olabilir mi Allah Teala'dan? İntihar eden herkesin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Ondan sonra diyorlar ki bu ayet Şems suresinin Fecr suresinin 9. ayet-i kerimesi 27-28 Şems suresinin 27-28-29-30. Ayetleri. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki ircu'i ila rabbiki rabbine rücu et. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması. Fetuli fi ibadi. O zaman fizik vücuda hitap ediyor. Allah Teala kullarım arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir. İlk talep nefse. İkinci talep ruha. Üçüncüsü nefsin iki vasfı. Sonra fizik vücudun devreye girmesi. Sonra da kişinin cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın sonsuz mutluluğuna ulaşasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sizlerden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuzun anahtarı ise başka birinde değil. Sadece sizde, sizin serbest iradenize bağımlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörlerden kendinizi kurtaracaksınız. Dilemezseniz kurtulmanız mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan her halükarda en güzele doğru bir yolculuğu yapmakla vazifeli kalınmış Allah-u Teala'dan. Ama bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulurlar. Ve Allah'a kul olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbudûhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâli. Onlar tâgûta kul olmaktan iştenâb ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve ne olmuşlar? Tağuta kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Sonra kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuş sahabe. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Demek ki kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktada kişi net bir şekilde tağutu kul olmaktan kurtuluyor. Ne gördük? Küfürden kurtuluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kafirler değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah'a inansa da kafir olmaktan kurtulamıyor. Tağutun dostları
kafirler olduğu cihetle, hem bu ayet-i kerime gereğince sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulur. Yani Zümer 17 gereğince, hem de Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince kafirler tağutun dostudurlar ve Allah'ın dostları kafir olmayanlardır. Yani müminlerdir. Tağuttan kurtulanlar, tağuta kul olmaktan kurtulanlar, Allah'ın kulu oldukları anda zaten mümin olmak şerefini elde etmişlerdir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek, sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bütün engellerden kurtulacaksınız. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Yani dünya hayatının her gün yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Geri kalan yarısını da mutsuzlukla. Çünkü buraya kadar geldiniz. Henüz nefsinizin kalbinin yarısı kapkaranlık. Ama başlangıçta bütünü kapkaranlıktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsunuz? Tümen tümen. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine kalkan bir uçağa binmiş olacaksınız. Seçim sizin. İsterseniz o uçağa binersiniz, İsterseniz yaya kalırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna kimse kimseyi alamaz. Kimse kimsenin hidayetine sebebiyet veremez. Kendi hidayetinin sahibi herkes kendisidir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayete erer. Öyleyse hidayet çağının içerisinde sizlere sesleniyoruz. Hidayete gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayeti mutlaka elde eder. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşmakla ikinci safhaya ulaşır. Ruhu Allah'a teslim etmekle üçüncü safhaya ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudu Allah'a teslim ederseniz fizik vücudunun hidayeti tamamlanır. Nefsi Allah'a teslim ederseniz nefsin hidayeti tamamlanır. İrşada ulaşırsınız. İradenizi de Allah'a teslim ederseniz iradenizin de hidayeti tamamlanır. Böylece hidayetin en üst noktasına ulaşmış olursunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Childhood.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz.

sizlere Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın 7 safhası. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe tarafından Kur'an'da farz olan bu 7 safhanın bütünüyle yaşandığı vakasını da sizlere sunmak istiyoruz. Kur'an'da İslam'ın 7 tane safhası yer alıyor. Madde 1. Bu 7 safhanın 7'si de farz. Madde 2. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. O kadar mı? Hayır. Onlardan sonra tabi'in ve tebe-i tabi'in de yaşamış. Ama biz şu anda sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan ve onun sahabesinden bahsetmek istiyoruz. İslam'ın 7 safhası perspektifinden konumuza bakarak İslam 28 basamaklık bir dizayndır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar karşısında insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İslam'ın birinci safhası üçüncü basamakta başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse o kişi hep ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi, dilemediler mi? Sualinin cevabından evvel Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sadece dilekten bahsediyoruz. Dilemek üzerimize farz mıdır? Farzdır. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Rum 32. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. 72 tane fırka oluşmuş. Hepsi dinden uzaklaşmışlar. Ve de 73. fırkada her birinin içinde küçük azınlıklar olarak yaşıyor. Gördük ki farz. Sadece bu ayet-i kerime de mi farz? Hayır. Allah Teala ve enübü ile Rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a müdaki olmayı dile, Allah'a yönel ve ona teslim ol.
min kable entikül azabe üzerine azap gelmeden önce sümme la tunsarun yoksa sonra yardım olunmazsın.

Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, münip olmuşsa, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol.

Allah Teala dilemeyenlerden bahsediyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde innellezine la yercune likayna meradu bil hayatet dünya batmeyenne biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahumun naru bima kâni yeksibun buyuruyor. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor. Bundan 14 asır evvel Allah Teala bu söylediğimiz 3 ayetle, daha ondan sonra da birçok ayet var, Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek farz mı? Gördük ki 3 ayet-i kerime farz olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulaşmayı dilemişler mi? Evet, bütün sahabe ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şimdi aranızdan birisi çıkıp da hayır bu farz değildir diyebilir mi? Bugünün din öğretiminde bu yoktur diyebilirsiniz. Bu gerçekten büyük bir eksikliktir. Çünkü olay burada başlıyor. Bu yoksa her şey yok oldu demektir. Çünkü böyle olan bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Üzerimize farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i kerimeyi söyledik. Özü evvela tamamlayalım diye konunun can alıcı başka noktalarını dikkate almadan ikinci safhaya geçiyorum. Mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın üzerinde Rahim Esma Senet tecelli eder. Onun kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Ve ona bu imkanları bahşeder Allah Teala. Ondan sonra kalbine ulaşır, kalbini kendisine çevirir. Göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar.
Ondan sonra da

bu kişinin zikir yapmasına, değilsin kalbine %2 civarında rahmet girer. O zaman kişi huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar. Allah mutlaka ona, böyle bir insansa, Allah'a mülaki olmayı denemişse, mürşidini mutlaka gösterir. Gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet. Allah Teala diyor ki Allahu kastü sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşide tabi olmak için onu mutlaka Allah'tan isteyin diyor. Vesileyi, sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi mutlaka Allah'tan isteyin. Bundan 14'te sıra ver, bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz var ortada ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asır evvel hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme

Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra nefsinin kalbine insanın iman yazılıyor. O güne kadar Allah Teala bir on verirken her bir derecelik sevabına bire yüze çıkartıyor. O kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi gerçekleştiğinde, fazla birikimi gerçekleştiğinde birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi oluştuğunda ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor diğer ruhlarla birlikte. Ve bir gün Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan zikir hücrelerindeki zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yani Allah'a dönüyor, ulaşıyor. Öyleyse bütün sahabe mürşide tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine. Şimdi ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış mı? Elbette kılınmış. Allah Teala Müzzemmil 8'de buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın zatına ulaşmak farz kılınmış. Bu hususun bir emir olduğu, bu sebeple de farz kılındığı bir defa daha kesinleştiriliyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşması görülüyor ki üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah-u Teala hidayete ermiş diyor. Hidayete ermeye ruhun Allah'a ulaşması diyor. İşte iki ayet-i kerime.

Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. El hüda hidayettir diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve o işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve üzerimize

farz kılınmış. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar mı? Yani hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor.

O 17. ayet kerimesinde söylediği Allah'a dönerek, Allah'a milaki olmayı dileyerek, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olan sahabenin bir sonraki ayet kerimesi, onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ömer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline uyarlar. Zaten bunlar sahabe. İşte onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe için söylüyor bunu. Bütün sahabe için. Onlar sözün en güzeline uyarlar. Ne demek? Peygamber Efendimiz sözleri ahsen olanına uyarlar. Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Onun için ahsen. Allah'ın peygamberi söylüyor. Onun için ahsen. Ve o Allah'a mülaki olmanın mutlaka farz olduğunu söylüyor. Üzerimize farz. Bakıyoruz ki onlar sözün ahsen olduğuna tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 21. basamaktaki 3. safa ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır.

Öyleyse 28 basamaklık İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safayı birer birer gözden geçiriyoruz. 7 safanın 7'si de farz mı? 7'si de farz. Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmiş mi? Bütün sahabe bu 7 safayı da gerçekleştirmişler. Şimdi 3. safadayız. Bütün sahabenin gerçekleştirdikleri de kesin, üzerimize farz olduğu da kesin. Sonra ne olur? Bir kişinin ruhu bu safhalardan 7 tane gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatında yok olunca Allah'ın zatında fani olur. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Allah Teala En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor, ona bir altın taht ihsan edildiğini. Sonra o kişi zikrini artırır, zikri günün yarısını aşar. Sonra da nefsinin kalbini %80'den fazla nurlar bürüdüğü zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Acaba veçimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı?

Allah Teala diyor ki femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Demek ki Allah Teala veçin Allah'a teslim edilmesi diye bir husustan bahsediyor. Peki farz mı böyle bir husus? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Şeytana kul olacak olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse ezelde Ademoğulları adı verilen fizik vücutlarımızdan Allah Teala ahd alıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a fizik vücutlarımız kul olsun diye, yani Allah'a teslim olsunlar diye. Üzerimize farz kılmış Allah Teala ve görüyoruz ki fizik vücutlarımız için farz kılınan bu husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz. Bütün sahabe veçlerini Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşırsa ne olur? Ulul elbab olur. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Li ulul elbab yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için yattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek onların üzerinedir. Onların yaptıkları şey, ayaktayken de onlar, otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala Ulul Elbab için. Ulul Elbab olmak üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de öyleyse hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Öyleyse sahabe ulul elbap olmuş mu olmamış mı diye bakmamız lazım. Bakıyoruz ve görüyoruz demin söylediğimiz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin hem hidayete
erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, hem de ulul elbab olduklarını söylüyor. Ulul elbab da olmuşlar. Bütün sahabe hidayete ulul elbab seviyesinde de ermiş, daimi zikrin sahibi olmuş. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insan olur. O kişi artık ömrü boyunca bunu devam ettirecektir. Bu nokta, ulul-elbab noktası o kişiye yedi kademe yerlerin melekutunun gösterildiği yerdir. Bir de zemin kattaki devrin imamına ait olan ana dergahı gösterir. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanacaktır. Kim birinci kat gökleri Allah-u Teala kalp gözüyle ona gösterirse, bu noktadan itibaren o kişi muhlis olmuştur. Yani irşad olmak konusunda adımlarını atmaya başlamıştır. Yedi tane gök katı Sitret-i Münteha'ya kadar tamam olduğunda bu kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh tamamlandığı anda bu kişi muhlis olur. Üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar muhlisler olarak onun dininde hanif kişiler sıfatıyla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar, nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Hanifler olarak ve onun dininde. İşte muhlis olmak üzerimize farz. Peki, Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü, bu farzı ortaya koyuyor. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Allah-u Teala ona diyor ki onlara de ki diyor Allah-u Teala sizin dışınızdakilere kitap sahiplerine de ki Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. 27. basamak. Bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçmiştir. O kişinin günahları örtülecektir. Salah nuru verilecektir. Artık salah makamındadır. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Teslim edince de onun daimi zikri artık tesbihe dönüşecektir. Kendi iradesiyle zikretmediği için. Ve Allah o kişinin iradesini teslim alarak artık sadece Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi hüviyetine sokar kişiyi ve ona irşada
memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim eder. 28. basamakta, 5. kademede kişinin iradesi Allah'a teslim edilmiş ve Allah onu irşat makamına tayin etmiştir. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına kişi tayin olunur. Sevgili kardeşlerim, biz dünyaya kavga için gelmedik. Sevgi için geldik. Hepinizi çok seviyoruz ve din adına bütün konuşanları Allah'ın doğrularına davet ediyoruz. İslam aleminin çöküşünün arkasında İslam'ın unutulması var sevgili kardeşlerim. İslam unutulmuş. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu. Bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. İşte Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-ebenin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Allah Teala bütün sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi'in adı verilenler tabi olmuşlar. Her şey gizlenmiş sevgili kardeşlerim. Soruyoruz tabi'in kimdir? Sahabeyi görenler. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler. Hayır, görenler değil. Sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da kesinleştirdik. Tabi'in sahabeye tabi olanlardır. Sahabeyi görenler değildir. Tabi'in kimdir diyoruz? Sahabeyi görenlerdir diyor. Kişi diyoruz ki yahu adı üstünde tabi'in, tabi olmuş, tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne uğruna acaba insanlar bu öğrendikleri insanları cehenneme götürecek olan bir ilmi hakikati öğrenmelerine rağmen nasıl devam ettirirler? Nasıl vicdanları razı olur 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine? İnanılacak bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otuz yıldır insanları sadece ikaz ediyoruz. Ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Allah Teala bize doğruları öğretiyor, biz de söylüyoruz. Şimdi belki birçok insan bize diyecek ki ne olur yani? Onlar kabul etmiyorsa sen de çekil köşene. Bunlardan elini eteğini çek. Öyle mi zannediyorsunuz? Bu kadar kolay mı? Eğer Allah Teala size ilim öğrettiyse, insanlara
bu ilmi açıkla ve onları kurtar emrini vermişse, o zaman bu can bu tende kaldıkça Allah'ın emrine itaat etmeyeceğimizi mi zannediyor acaba insanlar? Sevgili kardeşlerim, şimdi sonuca geliyoruz. Ne gördük? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. 1. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Daha doğrusu Allah'ın ruhu kendisine ulaştırması. Çünkü bunu garanti etmiş Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse, Allah diyor ki ben ulaştırırım onun ruhunu kendime. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah kendisine ulaştırır.

Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı, dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder, ulaştırır. Men yunib, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Bu ayet-i kerime münib olmanın, münibine, yunib, enibü kelimeleri hep aynı kökten gelir. Bu münib olmanın Allah'a ulaşmayı, yani buradaki dilemenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bu ayet kesinleştiriyor. Allah çünkü diyor kendisine ulaştırır diyor. Münip olan kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Üzerimize farz, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. 14. sıraya bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmek farz, ulen vef olmak, bütün sahabe teslim etmiş. Muhlis olmak farz, bütün sahabe muhlis olmuş. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak farz, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinize bir sualim var. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın 7 safhasını da farz kılmış mı? Hiç kimse bize hayır kılmamış diyemez. Bu varan bir, varan iki, bütün sahabe bu İslam'ın 7 safhasını, üzerlerine farz olan bu İslam'ın 7 safhasını yaşamış mı? El cevap, evet yaşamış. Ayetler kesin olarak bunu ispat ediyor. Bu konuşmamızda ispat ettiğimiz gibi. Hiç kimse yaşamadıklarını iddia edemez. Ve bütün bunlar hadislerde değil, Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yer alıyor. Hiç kimse karşımıza çıkıp da sen bu hadisten bahsediyorsun ama bu hadis mevzu bir hadistir diyemez bize. Çünkü söylediklerimiz her konu bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olarak en sağlam bir kale gibi bugün insanlığa sunulmuştur. Öyleyse Allah-u Teala 7 safhayı da farz kılmış mı sualinin cevabı? Evet, kılmış. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde yaşamış mı sualinin cevabı? Evet, yaşamışlar. Ve bizim sizlere sualimiz. Bugün bu dünya hayatını yaşayıp da din konusundaki ilmin sahiplerine sualimiz. Siz İslam'ın 7 safhasının farz olduğunu, sahabenin hepsinin Kur'an ayetleri gereğince bunları yaşadığını ve hepsinin 7 safhayı gerçekleştirdiğini, bugün yaşayan insanların da üzerine bunların hepsinin farz olduğunu, ey din uleması, insanlara anlatıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ihtiva ediyorsa,
7 Safa'nın 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşadılarsa Kur'an-ı Kerim'deki bu farzları ve bunları Kur'an ayetleri söylüyorsa, farz olmasına rağmen siz yaşamıyorsanız ve bu Kur'an farzlarını, sahabenin yaşadığı Kur'an'da farz kılınan bu farz, Kur'an farzlarını öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, o zaman omuzlarınızda bu 70 milyondan fazla insanın vebali yok mu?

Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili din öğreticileri. Neden böylesiniz? Bu kadar insanın vebali, kalbinizde bir sızlama oluşturmuyor mu? O öğrendiğiniz ilimle İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanızın mümkün olmadığını anlamamakta ısrar edecek misiniz? Biliyorsunuz artık Allah'a bırakınız ruhunu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a ulaştırmak, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bırakınız onları. Konu daha Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediğiniz noktada bitmiştir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ayetleri söyleyerek gidelim bari. Yunus 7 ve 8'de Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne dikâinâ ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etmeyennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette diyor Allah Teala, bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Öldükten sonra ruhun ulaşması Allah Teala tarafından gerçekleşiyor. Eğer o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmadıysa, öldüğü zaman, ceset ölünce ruha artık bir mekan değildir. Ruh açıkta kalmıştır. O açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 tane gök katını beraberce çıkıyorlar. Sitret-i Münta'ya kadar beraberce ulaşıyorlar. Sitret-i Münta'dan yukarıda ruh yalnız başına yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'a mülaki olmayı onlar muhakkak surette dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor ve sonunda da şunu söylüyor. Onların gidecekleri yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili din adamları, bu veballe beraber nasıl yaşayacaksınız? Onlara bunların hiçbirini söylemiyorsunuz. Büyük çoğunluğunuz bilmiyor, tamam. Ama 30 yıldır bununla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere bu hakikatleri anlatmakla meşgulüz. En az son 10 yıl her şeyi çok iyi bir şekilde gördüğünüz şu anda bilgisayarların hafızasında bizim tarafımızdan hazırlanmış, yayınlanmış televizyonumuzda 6.000 saatten fazla konuşma var. Bu konuşmalar bütün bu Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Sevgili kardeşlerim,
eğer üzerinize düşen görevi yerine getirmezseniz, bu insanların hepsi cehenneme gidecekler. Bırakınız ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dahi kimsenin bilgisi yok. Bu yoksa kişinin görüyorsunuz ki gideceği yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Rad 27'de onların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah zaten dalalette olan insanları dalalette bırakır. Zaten o insanlar dalalette. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor Allah Teala ve bunu diliyor. Bu anlattıklarımızdan sonra bütün bunlar farz ise, bütün sahabe bu farzları gerçekleştirmişse, 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, suçlu aramıyoruz. Yok edilmişse, yok edildiği kesin değil mi? Hanginiz biliyordunuz biz bunları anlatmadan evvel? O zaman üzerinizde vebal yok mu? Birazcık aklı erenler, din konusunda birazcık araştırma yapanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamızı tamamlamayı nasip kıldı Yüce Rabbimiz. Bir defa daha 70 milyondan fazla insanın vebalinden sizleri kurtarmak için ey din öğreticileri bir defa daha konuştum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler bir defa daha Allah'ın hakikatlerini söyleyerek sizleri cehennemden kurtarmak üzere ikaz ettik. Allah-u Teala'dan duamız olur ki bu söylediklerimizden inşallah ibret alırsınız. O vebalden kendinizi kurtarırsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünleri olarak. Neden üstün? İnsan. Neden üstün? Çünkü Allah'ın yarattığı bunca yerleri gökleri dolduran mahlukatı arasında muhtevasında ruh, Allah'ın ruhu mevcut olan ikinci bir yaratık yok. Sadece insan Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmiş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve Nefaha 'fihi in min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Adem Aleyhisselam'ı organik hale dönüşebilen salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan yaratmış Allah-u Teala. Ve onun içine ruhundan üfürmüş, ona can vermiş, hayatiyet vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Peki bizim şu anda ruhumuz var mı? Hayır, şu anda biz ruhsuz. Ruhsuz olmak edebiyatta çeşitli manalara kullanılabilir. Ama bunlar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz şu anda ruhsuzuz. O kadar. Yani izahı çok basit. Ruhumuz orada, Allah'ta. Ne yapmışız? Mürşidimize tabi olmuşuz. Sonra ne olmuş? Tabi olur olmaz ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikrimizi arttırmaya başlamışız. Arttırdıkça ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşmış. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmiş. Zikir hücrelerinde zikir keyfiyeti tamamlanmış. Sonra da Sitet-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış ve de Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. İfna olmuş. Fani olmuş. Yok olmuş. İşte orası fenafillah makamıdır. Herkesin inanılmaz bir kolaylıkla ulaşabileceği bir muhteva taşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi, senin bunca evliyan var. Bunlara biz Türkçemizde ermiş diyoruz. Yani ruhlarını sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar ve böylece sana ermiş olmuşlar. Beni de o ermişlerden biri yap. Ya Rabbi diyorlar ki, sen Kur'an-ı Kerim'inde söz vermişsin. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ben de ey Yüce Allah sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kim Allah-u Teala'ya bu tarzda bir kalbi yakarışla talep ulaştırırsa, Allah bu kalbi olan, kalpten gelen samimi dileği mutlak olarak yerine getirir. Çünkü Allah-u Teala bizlerden daha fazla istiyor. İnsan olarak yarattığı bütün mahlukatını şeytanın elinden kurtarmayı. Biliyorsunuz ki şeytan insanlara, en çok insanlara düşmandır. Cinlere olan düşmanlığı ikinci planda kalır. Neden ikinci planda kalır? Çünkü şeytan, Adem Aleyhisselam'ın devreye girmesi, yaratılması sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdükten sonra bütün cinlere ve bütün meleklere emrediyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Bu sebeple o hepinize üstün kılınmıştır. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, bütün cinler secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Şeytanlardan sadece bir tanesi, İblis, secde etmiyor. Secde tamamlandıktan sonra Allah Teala İblis'e soruyor. Ya İblis o diyor. Ey İblis, neden emrime karşı geldin? Adem'e neden secde etmedin? Şeytanın cevabı, sen beni dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın diyor. Onu ise diyor, çamurdan yarattın. Bu sebeple diyor, yaratılış açısından ben ondan üstünüm. Ben onun önünde eğilmem. Şeytan, nefsine tabi olan bir zavallıdır. Gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Ve bütün devirlerde şeytanın taraftarları hep üst seviyede görevler almışlardır. Bugün de dünya üzerindeki hakimiyet hala onlardadır. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde dünyaya baktığımız zaman dünyanın şeytanın en yakınları tarafından idare edilmekte olduğunu göreceksiniz. İşte kıyamete kadar devam edecek olan bir husumet, düşmanlık var. İblisin insanlara olan düşmanlığı.
İnsanlığı mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Şu anda hemen bütün ülkelerde genetik kodlar bozulmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve onları kullanarak insanların yapılarını değiştirecekler diyor. Genlerini bozacaklar diyor. Ayet açık ve kesin. Bakıyoruz ki o genetik kodların negatif istikamette dizayn edilebilmesi bütün hayvanların sadece kulaklarından alınabilecek olan onlara ait olan bir parçayla mümkün. Başka bir yerden alınan hiçbir parça bu görevi yapmıyor. Allah-u Teala 14 asır evvel, 14 asır sonra dünya üzerinde vücuda girecek olan şeytanın hakimiyetini en açık delillerle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Gerçekten bakıyoruz ki bütün dünya şu anda zehirlenmekte. Daha yıllar evvel o genetik kodların bozulmasıyla oluşan mahsuller bütün dünyaya dağıtılmış. Şu anda bütün dünyada onlar ekilmekte. Sentetik olan, tabii olmayan hiçbir şey oğul vermez. Bir de bakıyoruz ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün ülkelerde aynı şey söz konusu. Her sene yeni tohum almak mecburiyetindeler. Eski ektikleri buğdayın tohumları yeni bir nesil yetiştirmek için müsait değil. Her sene yeniden etkilenmiş olan genetik kodları bozulmuş olan gıda maddeleri toprağa atılıyor. Onlardan üretilen ürünle yapılıyor her şey. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya küresel bir zehirlenme içerisinde. Burada neden böyle oluyor diye aklımıza bile gelmeyen, neden bir nesil sadece bir defa ekilebiliyor, neden ondan sonra oradan alınan buğdayla o buğdayı toprağa attığınız zaman vermiyor mahsul. Arkasında sadece bu var. Bir küresel zehirlenme bütün dünyada şu anda genetik kodları bozulmuş gıda maddelerinde her şeyde var. Hayvanlar onlarla besleniyor. Onların da otomatik olarak genetik kodları bozuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. İnsanı en üstün mahluk olarak yaratan Allah-u Teala en çok mutluluğa onu layık görmüş ve Kur'an'ı baştan aşağı mutluluk reçetesiyle süslemiş.

Ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmamızı istiyor. Mutluluk, insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkinin pozitif olması halinde, insanın çevresiyle bir uyum halinde yaşaması

irci'i ilâ rabbike diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön. Münibine ileyhi ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, içini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a dönmesi üzerimize farz kılınmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Neyle karşı karşıyayız? Karşı karşıya olduğumuz şey çok açık olarak ortada. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Sonra fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana teslim olacağınız konusunda ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en vuduni hazal sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Elem ehad ileyküm. Ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları. Yani Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlar. Sadece fizik vücudumuz Ademoğludur. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacağınıza dair, şeytana kul olmayın diye. İnnehu muhakkak ki o lekum sizin için adıvün mübin, ap açık bir kesin bir düşmandır diyor Allah Teala. Ta ezelden gelen bir düşmanlık, ilk Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından gelen bir düşmanlık. Bütün Ademoğullarına iblis onun Allah'ın huzurundan kovulmasına sebebiyet verdiği için düşmandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu düşmanlık mertebesi içerisinde Allah Teala bize açık açık onun düşmanlığını söylüyor ve şeytana kul olmamamız gerektiğini söylüyor. Şeytana kul olmaktan kaçınmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Ve en ibuduni, bana abd olun, bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim ne demek? Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere. Nereye istikamet üzere? Allah Teala diyor ki sıratı o sırat-ı müstakim, sıratı ileyye müstakimdir diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor. Bir yol insanı bir hedefe götürür. İşte bu yol sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde

onların ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştıracaklarını garanti etmiş Kur'an-ı Kerim'de. Rahat suresinin 27. ayet kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakmaz ki başlangıçtan itibaren herkes dalalettedir. Bırakır insanları diyor. Ama bazılarıyla meşgul olur diyor. Kim onlar? Kim Allah'a onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse ben onların ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te de Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Ama o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala insanların sadece kendisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri onları seçmez. Onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığı zaman zamanımızın din adamlarının kendileri açısından ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıkları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki birçok din adamımız insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür fikrine inandırılmış. Sevgili kardeşlerim, nasıl bugün insanlar hayvanların kulaklarından aldıkları genetik genleri suni olanları içine katarak değiştirmek suretiyle insanları bir nevi zehirlemeye tabi tutuyorlarsa, onları mahvediyorlarsa, bu da öyle bir şey. Burada ruhlarla alakalı olan konuda korkunç bir sonuçla karşılaştık sevgili kardeşlerim. Bizim ülkemizde 22 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada olan. Belki şimdi biraz daha artmıştır sayısı. Ama bu araştırmayı birkaç sene evvel yaptık. O gün piyasada ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa hepsini topladık Türkiye'de. Hepsinin vuslat ayetlerine teker teker baktık. Tablo tüyler ürperticiydi. Nerede hidayet kelimesi geçmişse, Allah'a ulaşmaktan bahsediliyorsa, o ayetlerin hepsini teker teker aldık. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de hepsinin Türkçelerini tespit ettiğimiz zaman gözlerimiz fal taşı gibi açıldı.
Çünkü herkes insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması demek olan hidayeti gizlemek için olmayacak sözler devreye almışlar. Sevgili kardeşlerim ve bize dışarıdan bakanlar, o kitabı alıp bir karşılaştırın. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali, ülkemize satılan bütün Kur'an-ı Kerimler de insanlar hidayeti gizlemek için nasıl bir gayretin içinde olmuşlar. Bir bakın. Bir korkunç tablo göreceksiniz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Bu insanlar zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Halbuki ruh vücuda hiçbir zaman bağlı kalmaz. Her an, dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücudun içine girer. Hiçbir şey onu engelleyemez. O Allah'ın kumandasındadır. Allah'ın ruhudur. Dilediğini yapar. Dilediği an ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda girer. Sonunda da zaten hiçbir değişime uğramadan ya biz hayattayken onu Allah'a göndeririz. İşte bu sözleri söyleyen kişi öyle ruhumuzu hamdolsun ki hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Bize tabi olan tüm kardeşlerimizin de yaptığı şey bu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sadece yeni giren için 7-8 aylık bir devre var önlerinde ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayı gerçekleştirmek mecburiyetindeler. Ve nefslerindeki nurlar ilk %7 fazlı oluşturduğu zaman ancak onların ruhları zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Burası nefsi emmare kademesidir. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına otomatik olarak yükselir. Yani ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize tabi olduğu an mutlak olarak ayrılır. Eğer biz bir gerçek mürşide tabi olduysak, nereden anlayacağız gerçek mürşit olduğunu? Allah-u Teala'ya sorup da eğer ulaşmışsak, hacet namazını kıldıysak, Allah-u Teala bize mutlaka mürşide tabi olmayı istiyorsa gönlümüz, Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Bir defa kıldık görmedik, tekrar kılacağız. Eğer samimi isek ikinci de üçüncü de veya dördüncü de ama Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Eğer tereddüdümüz varsa iki kişi den birisini seçemiyorsak, gönlümüze yatan iki kişi varsa, üç kişi varsa onlardan birini seçemiyorsak, hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala onların arasındaki farkı da göstererek kime ulaşmamız lazım geldiğini bize net olarak gösterir. O mürşide ulaşıp da tabi olduğumuz zaman da ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Önce tabi olduğumuz mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan safları, insan ruhları safları arasında yerini alır. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikiminde bir üst gök katına çıkmak yetkisini kazanır. 7 tane gök katını
aşacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nur birikimiyle birinci gök kata yükselebilir ruh. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmâretin bisuî. Ben nefsimi beraat ettiremem. Yani mahkeme-i kübrada nefs beraat edemez benim nefsim. Çünkü o şerri emreder diyor. Eğer nefs şerri emrettiği hüviyette kalıyorsa beraat edemez. Temize çıkamaz. Ama nefs tezkiyesi bir nefsi %51 nura ulaştırır. Nefs tasfiyesi ise ruhu %100 nura ulaştırır. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikirle nefsin tezkiyesi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Nedir zikir? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya Allah, Allah, diye sessiz olarak veya dili de kımıldatmadan, sesle çıkartmadan Allah kelimesini iç dünyamızda yankılatmak en güzeli üçüncüsüdür. Ve de Allah kelimesi Allah'ın katından eğer mürşidimize ulaşmadıysak ama Allah göğsümüzden kalbimize yol açmışsa o noktadan itibaren nefsimizin kalbine %2'ye kadar ulaşan rahmet nurlarını ulaştırır bizim zikrimiz. Daha öteye geçemez. Taviyet yoksa daha ötesine ulaşamayız. Ama tabi olmuşsak nefsimizin kalbindeki nurlar yaptığımız zikirde devamlı artacaktır. Onun artışına paralel olarak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimlerinin her birinde birinci %7 nefsi emarede birinci gök katına, ikinci %7 nefsi levhamede ikinci gök katına, üçüncü %7 mülhime kademesinde Allah'tan ilham alınan kademede üçüncü gök katına, mutmainne kademesine, doyunluğa ulaşma kademesinde, dördüncü gök katına, radiye kademesinde, Allah'tan razı olma kademesi, beşinci gök katına, mardiye kademesinde, Allah'ın da bizden razı olduğu kademede, altıncı gök katına, tezkiye kademesinde ise, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Ve kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir yücelerini buralardaki görevlerini birer birer tamamlayarak aşacak. Zikir sayısı tamamlandığı zaman zikir yücelerinden Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitretül Münteha'ya varacak. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olur. Bu kapı bütün insanlara açılmıştır. Allah Teala garanti etmiştir. Bir insan sadece bir dilekte bulunacak. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediğini Allah'a ulaştıracak. Allah Teala da bu dileğin sahibinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte bize düşen, insanlara düşen görev böyle bir talepte bulunmak.
Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan Allah'a münip olanları, Allah'a ruhlarını hayatta ulaştırmayı dileyenleri kendisine hidayet eder. Yani ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yol öylesine güzel, öylesine mutluluk verici ki Allah ile olan ilişkiler bütün insanları mutluluğun her noktasında hedefe götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı düşündüğünüz zaman onun sizi ne kadar çok sevdiğini buradan anlayın. Bir hiç karşılığında, yani sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah Teala sizi birinci kat cennete ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir kişi. O kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Kendisine ulaştıracak olan da Allah'tır. Mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman ana dergâha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli yolculukla diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşar, 7 alem aşar 7. gök katında, 6 alem aşar, 7. alem olan Cind-i İlahiye ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine geri dönmüştür. Allah'a dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı bu sözleri dinleyip de hala dilememiş olan birisi varsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki nefs teskisinden o güzelliği yaşasın. Dünya mutluluğunun yarısına mutlaka sahip olsun. Allah Teala tarafından verilen bir hibedir bu. Karşılıksız verilen bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karşılıksız. Sadece bir dileğin sahibisiniz, o kadar. Gayretleriniz sizin zorlamanızla oluşacak olan işlevler değildir. Allah size öyle bir zikir sevgisi verecek ki, zikir yapmaktan çok hoşlanacaksınız. Öyle bir namaz sevgisi verecek ki, namaz kılmak sizi mutlaka mutlu edecek. Eskiden hiç oruç tutamazken, açlıktan bayılma raddelerine gelirken, orucu hiç sıkıntı çekmeden, sanki oruçlu değilmişsiniz gibi açlığı duymadan tamamlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi çok seviyor. En çok sevdiği insandır. Yani sizlersiniz. Ve hepinizin ruhunu kendisine ulaştırmak ister. Hepinizin fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de kendisine teslim etmesini ve saadetlerin büyüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü ve en büyüğünü yaşamasını ister. Kim ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de
Allah'a teslim etmişse o mutlulukların en büyüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi o en büyük mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Unutmayın, nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala temizler. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Onun tarafından garanti edilmiştir. Bir tek dilek karşılığında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti hak edersiniz. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti elde edersiniz. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurla dolduğunda üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı gittiği için dünyada da yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlak olarak yaşarsınız. Bir hiç karşılığında sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Yani apsis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan, kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ondan bahsetmek bir zevk, sizlere bahsetmek daha büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Bizim atalarımız Osmanlı demişler ki mal alıcıya satılır. Dinlemeye teşne olan, dinlemeye iştiyaki olan insanlar ancak onlar bizim sohbetlerimizden kâm alabilirler. Ve o onlar için bir ziyafettir. Ama öyle insanlar var ki onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamazlar. Ve de o kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimle mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamına irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşkurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların
Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler. İki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler. Sonra da manasına varamazlar. İşitemezler. Çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar. Çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var. Kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi? Yetmez. Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki enkinnet isimli engel sebebiyle idrak edemezler. Öyleyse gözlerimizde Allah Teala hicab-ı mestureyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ekinneti alıyor Allah Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah-u Teala talanette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor. Azanuhum diyor. Gözleri vardır ve kulakları vardır. La yesmeun diyor. İşitmezler diyor. Kulakları vardır ama işitmezler. Ve diyor onların kalpleri vardır diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.
Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların vasıfları neymiş? Araf 179'a göre vasıfları görmemek, işitmemek, idrak etmemek. Uzuvlardaki engeller. Kim bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah-u Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah-u Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde gözlerin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp. Hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikte olan insanlar, kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki, biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra, buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra, şimdi beraberce Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala,
Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası, kalpler mühürlü, kalplerin idrak hastası mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastaları gışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor, hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görme ile, işitme ile ve idrak etme ile alakalı. Ama Araf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle, idrak etmezler diyor Allah-u Teala.
Kim bu insanlar? Velayette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kışaveh diyor. İşitme hastalarının semi isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hastasının da mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Üç hasta Câsiye 23. Üç uzuv Araf 179. Sonuç aynı. Dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar, ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hastasını perdeyi alarak görür hale getiriyor. Görecek hale getiriyor. İşitme hastasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hastasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor.
Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı, onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları. Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen, onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse dalalet olanların gideceği yer cehennemdir. Küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Ve sonra da Allah-u Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse şirkte olan, furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayetleri.
Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Büyük 8, 9, 10. Ve onlara derler ki o kapıya gelen cehenneme girecek olanlar evet geldiler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, 3 ayet-i kerime arka arkaya. Bize onlar geldiler. Ama biz

Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi Allah'ın Resulüne diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan, görme hassamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki icab-ı mestüre alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hastaların üçünün çalışması idraki oluşturuyor. İdrak müessesesinin temelinde kalp var. Kalbin idraki, kulağın duyması ve gözün görmesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman o kişi akletmiş olur. Akledebilen kişi kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konmuş olan kişidir. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinnet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar, baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır, beyindeki görme

hastasına ulaştırır. Ama görme hastasının üzerinde hicab-ı mestüre, görme hastasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicab-ı mestüre görme hastasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fırtınayla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Yetmez. Görme hastaları perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. İdrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane Furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hastasının gışavetinin alınması 2. Kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması 4. Kalbin, kalpteki ekinetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki idraksizliği oluşturan müessesenin ekinetin alınması 6. Yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinnetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var artık. Bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir? Mümin olmadı, özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hastasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hastasının üzerindeki sem'i isimli işitme hastasının üzerindeki mühür bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine ihbat konulmuş 7. Kalbindeki mühür alınmış, başka kalbindeki ekinnet de alınmış. 6. Yerine ihbat konulmuş. 7. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki 3 unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış,
İşitme hassasının mührü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer üç tane Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakrayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah-u Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihfat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi. Sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Münivine ileyhi ve yettekun." Ona yönel. Ona mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona mülaki olmayı dile. Ona yönel ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i Kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar?
şeytanı kul olanlar, tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah Teala kiramen katime meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. E bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur.
gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'ın bir muhteşem dizaynı var. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn hepiniz için geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise üçüncü katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Yakin abdu ve yakin istayni. Tansıratel müstakim. Sıratel ezine ila abdâlihim kâlema. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu.

0: Exato.
1: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Ecbilayim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Bizim dünyamızdakiler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mu? Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri nedir? Bir tek mefhumla izah etmek mümkün. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama buradan olay başlıyor ve bütün mefhumları içine alıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Müşriklerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Cehenneme gidecek olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Tağutun dostlarıdır. Kimlerdir? Tağutun kullarıdır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü ne kadar çok hüküm çıktı ortaya? Nerede Allah Teala bunlardan bahsediyor? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri ve görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olanlardır. Onlar ölülerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı birkaç ayet-i kerimesinde ayrı ayrı cephelerden açıklamış. En önemlisine bakalım. Çünkü o anahtar. Bütün kapıları açık olan anahtar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek anahtarıdır. Sizinle beraber şimdi ulaşıyoruz. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesine bilin bakalım. Hangi sure? 7 ve 8. ayetler size bir şey hatırlatmıyor mu? Hatırladınız. 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Böyle diyor Allah Teala. Onlar diyor kesinlikle muhakkak ki Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir, diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Bu insanlar Allah'a
mülaki olmayı kesinlikle dilemeyenler. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olma kavramı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. O insanların dünya üzerindeki titirleri, diplomaları, sahip oldukları ilim derecesi, hangi ilmin sahibi olurlarsa olsun ve o ilmin derecesi ne olursa olsun, bu insanların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, asırlardır en az 10 asırdan beri insanlar kitap yazarlar. Bu yazdıkları kitaplar hep Kur'an'ın açıklamaları şeklinde mütalaa edilir. Ama 14 asır bizlere ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sorarsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen kainatın en büyük mürşidinden, en büyük peygamberinden, bütün alemlere rahmet olan peygamberden bu tarafa 14 asır geçmiştir. 14 asır iblisin insanlığa Kur'an-ı Kerim'i unutturmasına yetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinin yok olması sevgili kardeşlerim. Zamanımızda da hala üst seviyede fıkıh alimleri yetişiyor. Ama onlar fıkıh biliyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve öğrendikleri ilim, fıkıh bilmeleri onları cehennemden ne yazık ki kurtaramaz. Öyleyse önemli olan Kur'an'ın insanları felaha ulaştıracak olan hükümleri ve huşu sahibi olmayanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek veya dilememek huşu sahibi olmayı veya olmamayı mı veya olmamayı mı ifade ediyor? Evet. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. İstihane, mürşidin kim olduğunun sorulması. Sormak, Allah'tan sormak üzerimize farz kılınmış. Niçin Allah'tan sormak diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde Allah-u Teala diyoruz ki, hani şu 5 vakit namazı sünnetiyle beraber kılanların günde 40 defa mutlaka okumak mecburiyetine kaldıkları Fatiha'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın anahtarı. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane ediliriz. İstihane, mürşidin kim olduğunun öğrenilmesi sadece Allah'tan dileniyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sebilin. Sebillerin, sebilin tayini ve tespiti
her sebebin başladığı yer bir mürşidin bulunduğu noktadır. Bunun manası mürşidin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki Allah'ın sebilleri vardır, ondan sapanlar da var. Allah dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Ama Allah-u Teala diyor ki burada benim dileğim değil, sizin dileğiniz önemli. Sizin dileğinize göre diyor ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırırım veya ulaştırmam. Benim için diyor sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz önem taşıyor diyor Allah-u Teala. Kim bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Diledikleri anda birinci kat cennet onlarındır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah-u Teala da onlara demiş ki kim huşu sahibiyse onlara biz söyleriz irşat makamının, onları irşada ulaştıracak olan kişinin kim olduğunu, yani istaneyi onlara söyleriz. Diğerleri için çetin bir iştir, zor bir iştir. Onlara bir şey söylemeyiz. Zaten söylese de Allah-u Teala bir kıymeti yok. Neden yok? Çünkü o kişi iki şekilde mürşide ulaşabilir. Bir, ihsanla ulaşır. İki, ihsansız ulaşır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mürşidine, bir mürşide ulaşır. O kişi onun mürşididir. Kendi seçmiştir birisini. Ona tabi olmuştur. Bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Burada ihsan yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esması ile tecelli ederse, o kör, sağır ve dilsiz olan kişinin görme, işitme ve idrak etme standartlarını çalışır hale getirirse, o kişi artık kör, sağır, dilsiz ve ölü olmaktan kurtulursa, sonra Allah-u Teala onun günahlarını örterse, sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirirse, göğsünden kalbine nur yolu açarsa, o kişi ondan sonra zikir yapmaya başlarsa, kalbine %2 rahmet nuru girer de, Allah'tan istihaneyi isterse, mürşidini Allah-u Teala'ya sorarsa, istihaneyi isteyebileceği yegane varlığa, Allah'a müracaat ederse. Allah-u Teala diyor, isteyin diyor. O zaman ne olur? Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi huşu sahibi olmuştur. Kalbine %2 rahmet nuru girmiştir. Huşu sahibi olmuştur. Ve hak etmiştir mürşidini görmeyi. Allah-u Teala diyor ki, وَبْتِقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَامَنُ اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتِقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Yani takva sahibi olun. Vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Ona, Allah'a vasıl edecek, ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa sizin için, onu isteyin diyor. Kimden? Allah-u Teala'dan. Söylediğimiz gibi, sadece senden istihane isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yani istihanenin isteneceği makamın Allah olduğu kesin. İşte böyle bir standarttan bahsediyoruz şimdi. Bakıyoruz ki orada Allah-u Teala diyor ki
İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Gene kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a rücu edecektir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse hem bir insanın ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak keyfiyeti var, hem de bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah'a dönmesi söz konusu. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama ulaşmadıysa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, ruhu hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Dönemezse, o kişinin ölümünden sonra, ancak o zaman Allah Teala o konudaki hükmünü yerine getirir. Devrin her zaman mevcut olan ölüm melekleri kişinin ruhunu vücuttan alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse iki defa Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması milaki olmak diyor Allah Teala. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buna. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, rücu etmesi, yani geriye dönmesi, Allah'a geri dönüşü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun standartları ne olursa olsun, o kişi ne kadar büyük ilmin sahibi olursa olsun, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, burada sonuç da veriliyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sonucu, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, onların diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarındır, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu dalalette bulunduğu dalalet çukurunda bırakır. Yani onu dalaletten kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalettedir. Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Takva sahibi olurlar. Öyleyse iki tür insan var. Dalalette kalanlar, Allah tarafından hidayete ulaştırılanlar. Bu dalalette kalanlar için sadece Allah'ın bir yardımı yok.
onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Nisa 167, 168, 169 bunu anlatıyor bize. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala buyuruyor.

onlar Allah'a milaki olmayı dilemezler. Onların gidecekleri yer, ihtisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için dizaynı, insanların dalalette olmaları veya Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayet üzere olmaları, dalaletten kurtulmaları.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı olayı görüyoruz. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi o kaldığı dalalet çukurunda bırakır. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah Teala da onlarla ilgilenip onları dalaletten hidayete almaz. Onları kendi hallerine bırakır. Dalalette olanlar dalalette kalacaklardır. Hidayete aldıklarına, hidayet üzere olmalarını temin ettiği insanlara baktığımız zaman, o insanların hidayet üzere olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görürüz. İşte dalaletten kurtulanlar onlar olduğu gibi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan, gafil olmaktan da o insanlar kurtulmuşlardır. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala başka açılardan da bakmış olaya. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların kim olduğuna bakıyoruz. Müminin 103. Kimin kıyamet günü günah tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalacaklardır orada. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Günah tartıları ağır gelen insanlar bunlar. Öyleyse Allah Teala Araf 178'de dalalette olanları söylüyor. Dalalette olanın hüsranda olduğunu, yani günahlarının sevaplarından daha çok olduğunu söylüyor. Şimdi bu dalalette olan insanların genel çerçeve içerisinde durumuna bakıyoruz. Kim bu insanlar? Bir sonraki ayet-i kerime onların dalaletleri hakkındaki hükmü veriyor. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Ya da insanları ve cinleri cehennem, insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Aynı anlama geliyor. Çünkü ikisinde de aynı kişiler kastediyor. Cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler diyor. Onların diyor kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler diyor. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak etmezler, fıkıh etmezler diyor, edemezler diyor Allah Teala. Onlar dalalette olanlardır diyor. Onlar dalalette olanlardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan
daha çok dalalette olanlardır. Ve arkasından bir ilave, onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse dalalette olanlar, affedersiniz, hüsranda olanlar değil oradaki ifade, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Gözleri var ama kör. Çünkü gözlerinin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulakları var ama sağır. Çünkü kulaklarında vakra var. Kalpleri var ama kalpleri idraksız. Çünkü kalplerinde ikinnet var. Yeter mi? Yetmez. Bu insanların görme hastaları da Gışavet isimli bir perdeyle kapalı. İşitme hastaları da mühürlü. İdrak etme hastaları da, kalplerindeki idrak etme hastaları da mühürlü. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki idrak etme hastası mühürlü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Ve idraksiz. Onlar diyor Allah-u Teala, Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Şimdi bakıyoruz, bir insan hangi şartlar altında bu duruma girer? Bir, uzuvlar açısından bakıyoruz. Bu ayet, yani Araf 179, uzuvlar açısından söylüyor durumu. Onların gözleri vardır, görmez diyor, kördürler. Onların kulakları vardır, gözlerinde ne var? Hicab-ı mestura, bu sebeple görmezler. Onların kulakları vardır diyor, kulaklarında ne var? Vakra, işitmezler. Onların kalpleri vardır diyor, kalplerinde ne var? Ekinnet. Onlar idrak etmezler. Öyleyse bununla alakalı ayetlere gelelim. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek, zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, onlara tebliğde bulunduğun zaman, o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana, bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız diyor. Sonra niçin? Seni irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Gözler, gözlerin üzerine perde. Onların kulaklarına diyor Allah Teala vakra koyarız diyor. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İsra 45 ve 46, tebliğe herkes muhatap olacaktır. Tebliğe muhatap olanlardan tebliğe değer vermeyen herkesi muhtevasına alıyor. Allah-u Teala onları orada tebliğe pozitif cevap vermedikleri için cezalandırıyor. Kör, sağır ve dilsiz yapıyor. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva bunu ifade ediyor. Peki bu insanlar
Belli ki Allah'ın ayetlerine karşı çıkmışlar. Hastaları değil, uzuvları kapatılmış. Ama bir de Allah Teala kişilerin hastalarının kapandığı olaylardan bahsediyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani söylediğin takdirde onlar etkilenmezler. Bir etkileşime girmezler. Onların dizaynını tarif ediyor Allah Teala. Onların diyor kulak, onların görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor. Görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde çekeriz diyor. Onların diyor işitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Onların idrak hastalarını gene mühürleriz diyor. Artık bundan sonra onları kim hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah Teala'nın tebligatı yapıldığı zaman ona karşı çıkanlar var. Onların uzuvları üzerine engeller konuluyor. Bir de kendilerine tebliğ yapıldığı zaman tepki göstermeyenler, söylemekle söylememek arasında fark etmeyenler, aldırmayanlar, her ikisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Fakat şunu görüyoruz ki bu iki grup insan da birkaç dakika içinde aynı noktaya geliyor. Yani önce uzuvları kapatılanlar hemen arkasından hastaların da kapanması olayıyla karşılaşıyorlar. Zaten uzuvları kapalıysa hastaların açık olması bir şey ifade etmez. Onlar da kapanıyor. İkinci grupta hastaları kapalıyken uzuvları açık olanlar, Allah-u Teala'nın hastalarını kapattığı kişiler, arkasından onların da hastaları kapanıyor. Öyleyse önce uzuv, sonra hasta, önce hasta, sonra uzuv, ama netice değişmiyor. Herkes hastaları ve uzuvları kapalı iki tarafta da kör, sağır ve dilsiz oluyor. Hem hastalar bölümünde hem de uzuvlar bölümünde. İşte bu insanların talanette olduğunu söylüyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, o Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenler, onları görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor Allah Teala. İşitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Kalplerini de

ayetlerinden gafil olanlar. İlim üzere dalalette bırakılan insanlar. İlimleri var ve dalalette olduklarına göre dalalette olanlarsa Allah'ın ayetlerinden kesinlikle gafil olduğuna göre insanların şu dünyada kazandıkları unvanlar Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedef tayin ettiği standartlarda eğer Allah devrede değilse, ki bu ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde geçerlidir, Allah derhal onların uzuvlarını, arkasından da hastalarını veya önce hastalarını sonra uzuvlarını arka arkaya kapatır, işi bitirir. O kişi artık kör, sağır ve dilsizdir. Dikkat edin, bir insan kendisine tebliğ yapılana kadar bu hususların sahibi değildir. Doğar doğmaz bunlar insanlarda oluşmaz. Tebliğ yapılıp da tepki göstermeyenler ama tebliği kabul etmeyenler, tebliğ yapılıp da tepki gösterenler, karşı çıkanlar, ikisi de aynı kategoriye girer. İkisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanları oluşturur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de şekillenmiş. Bakıyoruz, Allah Teala diyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila zalike biyennühüm kezevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin manasına varmaktan onları engelleyeceğiz ki, ayetlerimizin manasına varmak için onlara yardım etmeyeceğiz ki, ayetlerinden nasıl çeviriyor Allah Teala? Kulaklarını, gözlerini, kalplerini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellerle donatarak Allah'ın ayetlerinden çeviriyor. Devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir diyor. Onları çevireceğim diyor ayetlerimden. Yani onları kör, sağır ve dilsiz yapacağım diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların durumu? Rüşt yolunu, Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmeyenler. Ama gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz edilenler, ittihaz edenler. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim. Rüşt yolu 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Gay yolu da 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Ya da 7 tane sırat-ı cehim ifade eder demek daha doğru. Kademe kademe insanlar, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü kat cehennem, 4, 5, 6, 7. kat cehennem diye 7 kat cehenneme girerler. Onları ayetlerimden

Çevireceğim ki ne demek? Ayetlerimin manalarını anlamaktan, ayetlerimin künhüne varmalarına engel olurum diyor. Ayetlerimin künhüne varmalarından onları engellerim. Onlar benim ayetlerimin manasına varamazlar diyor, ben engellediğim için. Onları Allah'ın ayetlerinden çeviririz diyor. Ki onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Allah Teala çevirmiş onları. Kimdir o kibirlenenler? Bir tanesinin Ankara'da söylediklerini söyleyelim. Benden daha büyük kim var ki diyor, ben onun elini öpeyim. En büyük benim diyor. El öpmenin manasını da bilmiyor. Ama bu kişi Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış. Bir profesör. Sevgili kardeşlerim, büyüklük bizim aklımıza göre tayin etmez. Büyüklük Allah'ın dizaynına göre, Allah'ın ölçülerine göre üstün olmaktır. Üstün olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanları Allah Teala açık ve kesin söylüyor. Biz onları dalalette bırakırız diyor. Şimdi buradaki muhtevaya bakıyoruz. Yani Araf 146'daki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar zaten herkes gay yolunda. Gay yolunda kalmayı yeğliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neden? Nereden biliyoruz? İrşad yolunu gördükleri zaman, kendilerine bu tebliğ yapıldığı zaman, irşad yoluna gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin tebliğ yapıldığı zaman, onu kendilerine yol ittihaz etmezler diyor. İrşad yolunu yol ittihaz etmezler. Bir insanın irşad yolunu yol ittihaz etmesi, sadece bir tek şartla gerçekleşebilir, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemiyorsa o kişi Allah'ın irşat yolunu yol edinmemiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevayı yerli yerine oturtalım. Kim bu insanlar? Yeryüzünde kibirle dolaşanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Çünkü diyor ki onların irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri sebebiyle onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Zaten gafil olmasalar yalanlamak ne kelime? O ayetlerin standartlarına hemen kendilerini adapte edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemiyorlar. Ve de diyorlar ki Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Ruh ise insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldığı an ölürsünüz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim seviyesizliği, İlmin içindeki ilimsizlik, ilmin içindeki cehalet,
Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil olmak deyimiyle ifade ediliyor. İki özellik. Birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek. İkincisi Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Gafil olmanın temel vasıfları veriliyor. Birinci özellik kibirli olmak. İkinci özellik irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendisine yol edinmemek ve kendisini gay yolunda, dalalet yolunda, cehenneme götüren yolda bırakmak. Ve bunu yaparken de bu kibirli insanlar, ilmi en iyi bildikleri iddiasında olan bu zavallılar, açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Biz sağken, öldüğümüz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak, ölüm melekleri ruhumuzu Allah'a götürecekler, tamam. Ama sağken asla. İşte bunu söyleyenler, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Bu ayette öyle. Ama Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanların başka bir hüviyetini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti gizlerler diyor. Onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmederler, gizlerler. Hem de diyor, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla hidayeti en açık şekilde açıklamamıza rağmen, bildiride bulunmamıza rağmen, hem de ispat vasıtalarıyla, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda insanlara açıklamamıza, ispat etmemize rağmen, onlar hem ayetlerimizi hem de hidayeti gizlerler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu insanların durumu cehenneme gitmek, Allah'ın lanetine muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini bile bile isteyerek gizledikleri için. İnkar edenler de söz konusu, Allah'a milaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a milaki olmasını inkar edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler diyor. Küfrederler. Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. İşte hangi gruba girerlerse girsinler, Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, Allah'ın ayetlerini yalanlasınlar veya gizlesinler, netice değişmiyor. Başkalarının cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor bu insanlar. Onun için lanet alıyorlar omuzlarına. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine, ileri gelenlerine ve saadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, her konunun usta olarak, ustası olarak düşündüğümüz, uzmanı olarak düşündüğümüz, bize o intibaa veren insanlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle.
başkalarının hidayetine engel olan insanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Bu ciddi bir olgudur. Gaflet dalalettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki kavramları insanların yargı süzgecinden geçirerek değil, Kur'an'daki Allah'ın yargı süzgecinden geçirerek öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yoksa her şeyiniz elinizden gider. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takva meselesi var. Ama takva kelimesinin manası Allah'tan, manası sakınmak, korkmak. 7 kademedeki takvanın her birisine bu Kur'an-ı Kerim müfessirleri hep Allah'tan korkmak kelimesini oturtmuşlar. Kişinin ruhunu Allah'a teslim ettiği takvada da Allah'tan korkmak geçiyor, sadece korkmak geçiyor. Fizik vücudunu teslim ettiği takvada da, nefsini teslim ettiği takvada da, iradesini teslim ettiği takvada da hep aynı muhteva geçiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar gördünüz ki gafletteler, talaletteler, küfürdeler, gidecekleri yer cehennem. Daha pek çok vasıfları var. Ama bu vasıfların hepsini teker teker saymanın bir alemi yok. Bütün vasıflar negatif. Öyleyse bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, üzerinize titrediğimizi, kalplerimizin beraber olduğunu, biz iki tarafında Allah'ın sevgi halesiyle çevrildiğimizi, Allah Teala'nın dostları olduğumuzu sakın unutmayın. Eğer bu sözleri duyup da aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilememiş varsa, bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Dilediği an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki, yani gaflet konusundaki konuşmamız, sizlere hitabımız inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel saati daha sizlerle, el ele, gönül gönüle Allah'ın nurlarında tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz, dostlarısınız. Sırf Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlarsınız. Allah'ın ayetleri hakkında yakin hasıl edenlersiniz. İster ilmel yakinde olun, ister aynel yakinde olun, ister hakkul yakinde olun, hepsi yakin kademelerini ifade eder ki yakin hasıl etmek gafletin zıttıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır. Ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah-u Teala? En basit anladığım içerisinde Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cennete lil muttakîn, cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz. Aynen. Li için. Muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için, cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu ma şey tuadune, vaat edildiğiniz şey, işte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı aşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebine ileyhi ve ettekuhu.
Ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostuyken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cennete hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hastasını harekete geçirir. İşitme hastasını harekete geçirir. İdrak etme hastasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu taviyettir. İkinci safa taviyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti belirir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenettikullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor. Estaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istane ile bir sabrı ve salatı sabırla istane edin Allah'tan isteyin sabırla ve namazla Allah'tan istihane edin, Allah'tan isteyin. İnneha kebiretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yazınlığına kesin şekilde inanmak. Onlar ellezine, onlar ki yazınlığına inanırlar kesin şekilde. Ennehum, muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı dedikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi ilk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlar da olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşide tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahına. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sittetül Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki, Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve eslihu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinin nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sittetül Müntaha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kulmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onlar da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi.
Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleri vap olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuğudan ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüklerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ulul elbab olmuş. Ulul elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla bir Ya Abdullah'e, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâh makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâh nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 Safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da vecihlerini de yani fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu? Huzur mu? Nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e.

sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini İnsanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir?
ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün
ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol, seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar
Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu, senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah, hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş, karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek, bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O, gayba muttali mi oldu? O, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına
mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan
kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahu Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan,
Orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa, dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun, dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma. Muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş, gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi O yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs teskiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların
nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samiri onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım.
Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik fakat o unuttu ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler.
O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi: İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla inşallah bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna beraberce giriyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu anlatmak demek. Bizim Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla alakalı olmayan normal olaylardaki tefsirimiz bir şey ifade etmez. Ama tefsir herkesin harcı değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamak. O, bu ilmi Allah'tan alanların işidir. Onun için biz de onu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Kur'an-ı Kerim tefsiri, onu biz yaparız. Allah-u Teala yaptırdığı için. Arapçayı bir Arap kadar bilmemiz gerekmiyor. Arapçayı bizden çok iyi bilenler var. Biz Kur'an-ı Kerim Arapçasını biliriz ama onun ötesinde asıl Kur'an'ın ruhunu Allah bize öğretti. Öyleyse onun öğretisini açıkladığımız için Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparız diyoruz. Allah yaptırdığı için. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Madem ki bize o Kur'an-ı Kerim öğretti, işte biz öyleyiz. O kuvvetli olduğu için biz onun kuvvetli oluşu sebebiyle kuvvetliyiz. Yoksa alelade bir faniyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak için, onu öğretmek için buradayız. Bugün öğretim mevkiinde biz varız. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu onun emriyle, Allah'ın emriyle size öğretiyoruz. Öyleyse göğsümüzü gere gere, evet Kur'an-ı Kerim'in ruhunu biz öğretiriz diyebiliyoruz. Sevgili öğrenciler, bunları bize söyleten odur. Onun için sözlerimizi hiç çekinmeden rahat rahat söyleriz. Ve öğretiyi incelerseniz bir ikinci ağızdan daha bunları duyamayacağınızı hepiniz göreceksiniz. Bizim söylediklerimizin benzerleri

yani bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeleri buna benzer şekilde anlatmaktadırlar. Hepsi de bizi bilirler. Hepsi de bizi tanırlar. Öyleyse Yusuf Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yusuf Suresi 19. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve caet seyyaretun fe erselu varidehum fe adla delveh. Kale ya Büşra haza gulam ve eserruhu bidâ'ah. Vallahi alimun bima ya'melun. Ve caet kelimelere geçiyorum. Ve geldi. Seyyaretun yolcular, bir yolcu kafilesi, bir kervan. Ve böylece sonra Ersel'ü gönderdiler. Varidehum sucularını. Fe adla o zaman sarkıttı delvehu kovasını. Kale dedi ya Büşra müjde haza bu gulamun bir erkek çocuk bir oğlan ve eserruhu ve onu gizlediler. Bidaten sermaye ticaret malı olarak yani esir tüccarları. Vallahu ve Allah Alimin en iyi bilendir. Bima şeyleri yamilun yapıyorlar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve caet seyyaretun. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Ve erselü varidehum. Sonradan sucularını oraya kuyuya gönderdiler. Ve adla delvehu, böylece kovasını sarkıttı. Kale, dedi ki, ya Büşra haza gulamun. Müjde, bu bir erkek çocuk, oğlan. Ve eserruhu bidaaten. Ve onu ticaret malı olarak sakladılar. Vallahi alimun ve Allah en iyi bilendir. Bima bilendir. Ama Allah muhakkak en iyi bilendir. En iyi bilende Allah bildiği için en iyi bilendir diye vasıflandırıyoruz. Bima ya'milun. Onların yaptıklarını, yapmakta olduklarını. Ve bir yolcu kafilesi kervan geldi. Sonra da sucularını gönderdiler. Nereye? Oraya kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Bu bir çocuk, yani erkek çocuk, oğlan dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını, yani yapmakta olduklarını en iyi bilendir.

Şimdi konunun oluşması şöyle. Medyen'den Mısır'a giden bir kafile yolunu şaşırıp uzun bir süre şaşkın dolaştıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu kuyunun yanında konakladı. Kuyu şehirden uzak ıssız bir yerdeydi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği onları sevindirmişti. Onu satmak için efendisinden kaçmış köle zannedip geri isteyen olmasın diye insanlardan sakladılar. Ama Allah onların niyetlerini çok iyi biliyordu. İşte sevgili kardeşlerim, kardeşleri Yusuf'a ne yaparlarsa yapsınlar, Allah onu koruyordu. Ve böylece bir kafileye onu Allah-u Teala ulaştırdı. Ve her ne kadar onlar Yusuf'u esir diye satacaklar idiyse de aslında Yusuf için kuyudan kurtuluştu. Ve geleceğine doğru, parlak geleceğine doğru Yusuf o kervan tarafından yola çıkarıldı. Bismillahirrahmanirrahim 20. ayet-i kerime. Ve şerevhu bi semenin bahsin derahime madudeh. Ve kânû fîhî minez-zâhidîn. Ve şerevhu ve onu sattılar. Bir semenin bir fiyat ile bahsin düşük, eksik, az. Derahime, dirhemler. Madudetin sayılı birkaç. Madut sayılmak demek, sayılı. Ve kânû ve oldular, idiler. Fihi ona, onun hakkında, ona karşı min den ezzahidin kıymet vermeyen, rağbet etmeyen, önemsemeyen kişilerdi. Öyleyse birkaç dirheme Yusuf'u satanlar esir tüccarı da değiller. Bir kafile, bir kervan kimse anlamasın diye böyle bir ticaret gibi bir şey yaptıklarını gözlerden nihan olarak Yusuf'u esir tüccarlarına birkaç dirheme hemen satıvermişler. Ve şerevhu kelimeler, cümlecikler ve şerevhu ve onu sattılar. Bilsemenin bahsin, az bir fiyatla. Derahime madudetin birkaç dirhem. Ve kânu fihi ve ona karşı onun hakkında oldular. Minez zahidin, zahitlerden, kıymet vermeyen kimselerden. Ve onu yani Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerden

Çünkü ona karşı zahitlerden idiler. Ve Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar.

Sevgili kardeşlerim, burada Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde geçen zahitler, zühd müessesesi açıklanıyor. Bir şeye değer vermeyen, önemsemeyen bir insan, o şeye karşı zahittir. Zikir açısından zühd müessesesi, zahit zühd sahibi demek. Zikir açısından zühd müessesesi günün yarısıyla bir ilişki içindedir. Kim günün yarısından daha az zikrediyorsa o Allah'a karşı ve Allah'ın zikrine karşı zahittir. Dünya hayatı onun günlük yaşantısının yarısından daha fazlasını alıyor ve onun zikir yapmasına mani oluyor. Öyleyse o kişinin önem verdiği şey Allah değil. Onun önem verdiği şey yarıdan daha çok dünya hayatı. Bu kişi zikre karşı zahit. Dünya hayatına rağbet ediyor. Dünya hayatını önde tutuyor. Peki ya bir insan günün yarısından daha çok her gün zikir yapıyorsa, o zaman zikirsizliğe karşı zahit. Yani dünya hayatına zahit. Dünya hayatını tercih etmiyor. Allah'ı tercih ediyor. Günün yarısından daha fazla zikrettiği her gün Allah'a bir şey ispat ediyor. Günün yarısından daha fazla zikretmese Allah'a karşı bir şey ispat ediyor. Ya Rabbi demiş oluyor, ben sana rağbet ederim. Dünya benim umurumda değil. Sen varsın benim için. Ön planda sen varsın. İşte bunun için her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparım ben. Sana olan rağbetimden, senin zikrini günün yarısından daha fazla senle meşgul olarak gerçekleştiririm. Ve her gün sana ispat etmek isterim ki ben dünyaya zahidim. Dünya hayatı benim için ikinci planda kalır. Birinci planda sen varsın ve bunu senin zikrini günün yarısından daha fazla yapmakla her gün gerçekleştiririm. İşte zühdün negatif açıdan değerlendirilmesi bu ayette. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde. Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor o kervan halkı. Ayet 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî işterâhu min Mısra limre'etihi ekrimi mesvâhu asa. En yenfe'ânâ ev nettehüzehu veledâ. Ve kezalike mekkennâ li Yusufe fil ardı. Ve li nuallimehu min tevilil ehadis. Vallahi galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la yalemun. Kelimeler ve kale ve dedi. Ellezi iştirahı onu satın alan kişi. Ellezi iştirahu onu satın alan kişi. Min Mısra, Mısır'dan. Mısır'da. Li emreetihi, eşine, hanımına, onun eşine, kendi eşine dedi ki, ekrimi, ikram etti. Kerim ol, güzel yap, özenle hazırla, ikram et. Kerim ol, güzel yap, özenle hazırla. Mesvahı,
onun mekanını, onun yerleşme yeri. Asa umulur ki belki en yenfe'ana, bize fayda verir, bize faydası olur. Ev nettehizehu, onu ittihaz ederiz. Yani odunu ediniriz. Veleden evlat. Ve kezalike, ve böylece mekkenna, biz yerleştirdik. Mekan sahibi kıldık. Mekanlandırdık. Li Yusuf'e, Yusuf'u fiil ağırdı yeryüzünde. Ve li nuallimehu, ve ona öğretelim diye, öğretmemiz için. Min tevili el ehadis, olayların sözlerin yorumundan. Olayların sözlerin yorumundan onu öğretmemiz için. Olayların, rüyaların, sözlerin yorumunu onu öğretmek için. Vallahu ve Allah galibün, galip olandır. Ala emrihi, emri üzerine, emrinde. Ve lakinne, ve fakat lakin, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemun, bilmezler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâlellezî işterâhu min. Ve Mısır'da onu satın alan min Mısra. Mısır'da onu satın alan kişi şöyle dedi. İmraetihi hanımına. Ekrimi mesfehu. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona ikram et. Asa en yenfeana. Belki umulur ki bize faydası olur. Evnettehizehu veleden veya belki de ona evlat ediniriz. Ve kezalike mekkenna li Yusuf'e fil ardı ve işte böylece Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve li nuallimehu min tevilil ehadisi ve ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye. Vallahi galibun ala emrihi ve Allah emrinde galip olandır. Ve lakinne ekseren nasi ve lakin insanların çoğu la yalemun bilmezler. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Onu satın alan Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Lakin insanların çoğu bilmezler.

Böylece Yusuf'un kaderinin sonucunu Allah-u Teala ortaya koyuyor. Onu ona kıymet verecek olan birisi satın almış. Mısır'da onu satın alacak olan kişi ona evlat etmeyi dahi düşünüyor. Ve hanımına onun yerini iyi hazırla, ona ikramda bulun diyor. Ve 22. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma belagha eşuddehu ateynahu hukmen ve ilma ve kezalika nezil muhsinin. Ve lemma ve olduğu zaman belaga erişti, ulaştı. Eşuddehu, kemal, olgun çağına, en kuvvetli çağına. Ateynahu, ona verdik. Hükmen, hüküm, hakimiyet, hüküm sahibi olma, yetkisi, hikmet. Ve ilmen ve ilim. Ve kezalike ve işte böyle. Nezzi, ödüllendiririz, mükafat veririz. Karşılık veririz. Cezadan geliyor. El muhsinin, muhsinler. Biz ceza kelimesini Türkçe'de yalnız verilen ceza istikametinde kullanırız. Bir kişiyi cezalandırmak, ona yaptığının bedelini bir çeşit ona sıkıntı vermekle ödetmek. Ama Arapça'da mükafatlar da ceza olarak kullanılıyor. El muhsinin, muhsinler. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma belega eşuddehu. Ve en kuvvetli çağına, olgun çağına, kemale ulaştığı zaman.

Ona hikmet verdik. Hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız.

en kuvvetli çağına ulaştığı, buluğa erdiği zaman ona hüküm, hikmet, yani hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Aslında burada nezzi kullanılmış, cezalandırmak. Ama Arapçada cezalandırmak hem mükafat vermek hem de ceza vermek istikametinde ikisinde birden kullanılıyor. Öyleyse ne yapmış Allah-u Teala? Hikmet vermiş, hüküm vermiş, hüküm sahibi olmayı nasip etmiş. Kime? Hazreti Yusuf'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi, hakim kelimesi, Türkçedeki hakem kelimesi hep aynı kökten geliyor. Hakim, hüküm sahibi demek. Hikmet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah-u Teala kime Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verirse, vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Gerçekten hikmet sahibi olan kişi hayrın sahibi olmuştur. Çünkü hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibidir. Burada da Allah-u Teala işaretini koymamış daimi zikrin sahibi olduğuna dair. Ama en kuvvetli çağına eriştiği zaman, buluğa erdiği zaman sadece fizik vücudun kuvveti değil, zikir açısından da en kuvvetli çağa, daimi zikrin sahibi olduğu çağa. Öyleyse Hazreti Yusuf kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Zaten Allah-u Teala açık bir şekilde söylüyor ki biz öğrettik diyor. Öğrettiğine göre kalp kulağını mutlaka açmış, ona söylüyor, o da işitiyor. Allah'tan öğrendiklerini tatbik ediyor. Mutlaka kalp gözü de açık. Yani daimi zikrin sahibi Hazreti Yusuf. Allah razı olsun. Ve devam ediyoruz 23. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ravedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallikatil ebvabe ve galet heyte lek gale maazallahi innehu rabbi ahsene mesvay innehu la yuflihuz zalimun. Ve ravedethu. Ondan murat almak istedi. Onunla olmak istedi. Beraber olmak istedi. Ravede beraber olmak. Elleti ki o hanımlar için. Ellezi değil, elleti. O, hüve, o. Fi beytiha, onun evinde. An nefsihi, onun nefsinden. Ve gallekat, sımsıkı kapadı. Ve el evvave, kapıları. Ve kalet ve dedi, hayte, haydi gel. Leke senin için, sana, sen. Gale dedi, maazallahi, Allah'a sığınırım. İnnehu, muhakkak ki o, Rabbi, benim, Rabbim, benim efendim, beni besleyip koruyanım. Ahsene, en güzel şekilde, mesfaye, benim yerleşme yerim. İnnehu, muhakkak ki o, çünkü o, la yuflihu, felaha kurtuluşa ermez,
Ez-zalimun, zalimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve râvedet hulleti. Ve o kadın ondan murat almak istedi. Ki o, hüve fî beytihâ, onun evinde kalmaktaydı. Yusuf, onun evinde kalmaktaydı. An nefsihi, onun nefsinden, ondan. Ve gallekâtil ebbâbe, ebbâbe. Ve kapıları sımsıkı kapadı. Ve kâlet heyte leke, ve haydi gel, senin için, dedi. Kale maazallahi innehu rabbi ahsene mesvaye. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı, dedi. İnnehu ya yuflihuz zalimun. Zalimler felaha, kurtuluşa eremez. İnnehu muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremez. Ve cümlecikleri birleştirelim. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler.

Burada kapıları sımsıkı kapatan bir kadın var ve Hazreti Yusuf son derece güzel bir gençmiş. Nadir bulunur güzellikte bir insan, bir erkek güzeli. Ve kadın belki farkına bile varmadan ona aşık olmuş. Ve aynı evde kaldıkları bir gün aynı evde kalıyorlar. Evlatlıkları Yusuf. Bir gün Yusuf'a böyle bir davette bulunuyor. Kadın bütün kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel diyor, ben senin içinim. Ben senin için hazırım diyor. Gel. Ve Hazreti Yusuf diyor ki benim Rabbim, ben ona sığınırım. Benim Rabbim var. Rabbime sığınırım. Yani senin istediğini yaparsam zalimlerden olurum diyor. Ve zalimler felaha ermez diyor. Burada Hazreti Yusuf'un iffetini koruması söz konusu. Hazreti Yusuf, Allah Teala'nın kalp gözünü, kalp kulağını açtığı, kendisini son derece güzel yarattığı bir Allah dostu, Allah sevgilisi. Ve 24. ayeti kerime. Ve lekat hemmet bihi ve hemme biha levla en rea burhane Rabbi. Kezalike linasrife anhus su'e vel fahşa innehu min ibadinel muhlesin. Ve lekat ve andolsun kelimeler. Ve lekat andolsun hemmet arzuladı bihi onu. Yani Yusuf'u. Ve hemme ve arzuladı biha onu. Bayanı. Levla eğer olmasaydı enrea görmesi bürhane, burhan, delil Rabbihi kendi Rabbinin kezalike işte böyle böylece linnasrife çevirmemiz için anhu essu'e onu kötülükten vel fahşaya ve fuhuştan innehu muhakkak ki o çünkü o min ibadina kullarımızdan el muhlesin muhlis olandır. Yani Hazreti Yusuf oradan kesinlikle anlaşılıyor ki en az ihlas makamında. Şimdi cümlecikleri veriyoruz. Ve lekat hemmet bihi. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Ve hemme biha ve o da Yusuf da onu arzuladı. Levla en ra'a burhane rabbihi. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi. Kezalike linasrife. İşte böylece onu uzaklaştırırız. Uzaklaştırmamız için anhüssü evvel fahşaya kötülükten ve fuhuştan innehu min ibadinel muhlesin. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır.

Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi o, Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandı.

Muhakkak ki o munis kullarımızdandır. Hazreti Yusuf da kadını arzulamış, kadın da Hazreti Yusuf'u arzulamış. Ama Allah Teala burhanını, dilini kesin, kanatını gösteriyor. Delilini gösteriyor ki Allah'ın Hazreti Yusuf'un o kadınla temasta bulunmasını Allah yasak ediyor. Zina hükmüne giren bir fiili işlemek üzereyken Hazreti Yusuf o fiili işlemiyor. Ve 25. ayet-i kerime

Burada 24. ayet-i kerimede Allah Teala Hazreti Yusuf'un muhlis olduğundan bahsediyor. Yani kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden temizlendiği kesin. Böyle bir noktada Hazreti Yusuf

Allah Teala Hazreti Yusuf'u bu istikamette önlüyor. Hazreti Yusuf İhlas makamının sahibi. Yani ruhunu da, veçini de, iradesi, nefsini de Allah'a teslim etmiş. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ve Allah'ın delili geliyor ve Yusuf kadınla bir ilişkide bulunmuyor. Yusuf suresinin 25. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vestebe kal babe ve kaddet kamisahu min duburin ve elfeya seyyideha ledel bab. Kalet ma cezaü men erade bi ehlike su'en illa en yüscene ev azabın elîm. Ve istebeka koştular. Elbabe kapı ve kaddet ve yırttı kamisahu onun gömleği min duburin arkadan. Ve elfeya ve ikisi karşılaştılar, karşılarında bulundular. Seyyideha onun efendisi, bayanın efendisini. Leda elbabi kapının yanı galet dedi ki bayan ma nedir cezası men erade isteyen kimse bir ehlike senin ailene suen bir kötülük illa ancak yalnız en yüzyene zindana atılmak ev veya azabın eleyim acı bir azap.

Burada Seyide Ha, eğer Seyide Hu olsaydı Hazreti Yusuf'un efendisi olacaktı. Buradaki Seyide Ha hanımın efendisi. Bayanın efendisi, hanımın efendisi.

cümlecikler. Vestebekal babe. Ve ikisi de kapıya koştular. Ve kaddet kamisahu ve onun gömleğini çekerek yırttı. Min duburin arkadan. Ve elfeya seyyideha ledel babi ve kapıda onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Kâlet mâ cezâü men erâde bi ehlike su'en. Ve kadın şöyle dedi, senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası nedir? İlla in yesfine ev azabin elimin, zindine atılmak veya acı bir azaptan başka. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir dedi.

İkisi de kapıya koşuyorlar ve kadın arkadan yetişerek Hazreti Yusuf'un gömleğini yırtıyor. Arkadan yırtıyor. Tam o sırada kapının dışında hanımın eşiyle, beyiyle karşılaşıyorlar. Ve kadın sureti haktan görünerek diyor ki, senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?

Acı bir azaptan başka ne olabilir? Burada kadın hem suçlu hem güçlü. Arkadan kovalıyor, yakalıyor, yırtıyor gömleğini. Ve buna rağmen de kocasına diyebiliyor ki senin ehline saldıran, yani bu adam bana saldırdı diyor. Yusuf bana saldırdı diyor. Şimdi bakalım ne cevap veriyor eşi.

Bismillahirrahmanirrahim. Kale hiye revedetni an nefsi ve şehide şahidun min ehliha. İnkâne kamisuhu kudde min kubulin. Fe sadakat ve hüve minel kâzibîn. Kale dedi hiye o kadın. Revedetni, ravedetni, beni elde etmeye çalıştı. Benimle beraber olmak istedi. An nefsi, nefsimden ve şehide ve şahitlik etti. Şahidim, bir şahit. Onun, min ehliha, kadının ailesinden. İnkâne, eğer olduysa ise, kamisuhu, onun gömleği, kudde, yırtıldı. Min kubulün, önden. Fesadakat, o zaman o takdirde doğru söyledi, haklıdır. Ve hüve ve o erkek minel kazibin, yalancılardan. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gale Yusuf şöyle dedi. Hiye revedetni an nefsi, o beni, nefsimi elde etmek istedi.

Ve şehide şahidun min ehliha. Onun kadının ailesinden biri şahitlik etti. Onun kadının ailesinden bir şahitlik etti. İnkâne kâmüsuhu kudde, eğer onun gömleği yırtılmış olsaydı, min kubulün, önden, fesedekat, o takdirde o bayan kadın doğru söyledi. Ve hüve minel kâzibin, ve o erkek yalancılardandır. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun kadının ailesinden bir şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış olsaydı, o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada kadının ailesinden birisi şahitlik ediyor. Ama şahitliği doğru bir şahitlik. Ve orada bu şehadette doğruyu görüyoruz. Bu şahitlik eden şahit diyor ki, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylüyor, erkek yalancılardandır. Neden böyle olay? Çünkü ikisi birden koşuyor kapıya doğru. Birisi kaçıyor, öteki kovalıyor muhakkak. Öyleyse gömlek arkadan önden yırtılmışsa, o zaman saldırıya uğrayan kadındır. Kadının üstüne hücum ederken, kadın kendini korumak için onun gömleğini yırtmıştır. Ama hal böyleyse, yani Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, o zaman bu konuda kabahatli olan mutlaka erkektir ve kadın doğru söyleyenlerdendir, erkek yalancılardandır diyor. Mantıklı bir izah tarzı. Nitekim bundan sonraki ayet-i kerimede de tersini söylüyor, gene doğruyu söylüyor. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, o zaman erkek doğru söylüyor, kadın yalan söylüyor diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizinle olan bir güzel beraberlik daha burada sona eriyor. Her şeyi Allah-u Teala muhakkak ki en güzel standartlarda cereyan eder, dizayn eder. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bugünkü din adamlarının söyledikleriyle, anlattıklarıyla cennete girmek mümkün mü konumuz? Cevap daha baştan mümkün değil diye geliyor. Neden mümkün değil? İşte onu izah edelim. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirildi. Ve 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz." diyor Allah Teala. Peki bugün

Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safa. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safa. İrşada ulaşmak 6. safa. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve bir hakkın takvanın sahibi olmak, hakkül yakine ulaşmak 7. safa. Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Tatbik edilmiyor. Yani demek ki Kur'an'ın Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğuna mütalik ayetlerine iman edilmiyor. Tatbikat yoksa bütün bir kitle bunu tatbikattan kaldırmışlarsa Allah'ın bu ayetlerinden sorumlu olmadıklarını kabul ediyorlar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya. Mürşide ulaşıp mürşide tabi olma konusu tatbik edilmiyor. Öyleyse Kur'an'ın buna mütalik ayetleri de devre dışı, onlara da iman edilmiş olmuyor. Ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa üzerimize farz. Bu ayetler de dikkate alınmıyor. 77-73 ayet Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasıyla alakalı. Ama dikkate almıyorlar. Tatbik etmiyorlar. Ve yüzlerce, binlerce din adamından birisi çıkıp da ortaya bunlar hakikat, ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz demiyor. Tam aksine ruh insana hayat verir diyorlar. Öyleyse hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz diyorlar. Yani tam aksi iddia ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı 12 farz ayet-i kerimesine, 73 tane vuslat ayetine inanmıyorlar, iman etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi farz ve tatbikatı yok. Nefsin Allah'a teslimi farz, tatbikatı yok. İrşada ulaşmak farz, tatbikatı yok. İradeyi Allah'a teslim etmek farz, tatbikatı yok. Hepsi devre dışı. 14 asır evvel yaşanan İslam. Bütün peygamberler zamanında yaşanan İslam. Hazreti İsa zamanında da İslam yaşandı. Hazreti Musa zamanında da İslam yaşandı. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler, bütün resuller aynı dini yaşadılar. Ama bugün 7 safhadan ibaret olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini artık yaşanmıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İman edilmiyor ayetlerine ve hepsi tatbikattan çıkarılmış. Öyleyse cennet açısından meseleye baktığımızda onlar yoksa cennet de yok. Öyleyse din öğretisi bir faydasız ilim haline getirilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım.

Eğer Kur'an'daki İslam 7 tane safa içeriyorsa, bir, bütün sahabe bu 7 safanın hepsini yaşamışsa, Kur'an ayetleri sabitse, iki, ve bugün bunların hiçbiri İslam aleminin %90'dan fazlası tarafından yaşanmıyorsa, ancak bizler gibi sahabenin yaşadığı hayatın aynını yaşamayı kendilerine şiar edilmiş olanlar yaşayabiliyorsa, bu sayı hiçbir zaman %4-5'i geçmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu işte bir yanlışlık var. Onun için Allah-u Teala bu zamanki insanlardan sahabeyi ayırt etmek için, çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Kitabın bütününde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve bugün 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir yer almıyor. Zikri Allah istediği kadar farz kılsın. 14 asırda din öğretenler farzların arasından çıkarmışlar. Söylediğimiz 7 safayı da çıkarmışlar. Zaten o zaman ortada İslam kalmıyor. İslam Allah'a teslim demektir. Ruhun ve çin, nefsin, iradenin teslimi. Eğer bunları teslim edecek olan tatbikat tamamen yok edilmişse ve sahabe bu teslimleri gerçekleştirmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, büyük bir problem var demektir. Kurtuluşun imkansız olduğu bir devrede yaşıyoruz. Daha başlangıçtan konu bitiyor. Allah-u Teala insanları ikiye ayırmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci bölüm. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikinci bölüm. Cennetle cehennemi de birbirinden ayırmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse benim cennetime girer diyor. Kim dilemezse giremez diyor. Daha burada başlangıç noktasında her şey bitmiş sevgili kardeşlerim. Artık din öğretisi Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram ihata etmiyor. Muhtevasını almıyor, içermiyor. Öyleyse daha buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezsek ne olur? Cehenneme gireriz. Hadi gelin beraberce ayetlere bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani onları mutmain kılacak olan husus, saha sadece dünya hayatıdır. Şimdi konunun can alacak yerine geldik. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
Allah-u Teala onların hepsini Allah'ın ayetlerinden gafil sayıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dilemeyen mutlaka cehenneme gider. İşte 8. ayet. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler sebebiyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor. Daha burada her şey bitti. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, insanların gideceği yer hangi sebeple olursa olsun dilememeleri. Kurtuluşları yok. Gidecekleri yer cehennem. Bundan 14 asır evvel sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeyen zaten ruhunu Allah'a ulaştıramaz ama dilediklerini de Allah Teala gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki onlar için اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler, getirdiler ve misaklerini bozmadılar, bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. İyi hesap, sevapların günahlarından fazla olması mutlaka cennet. Kötü hesap, günahların sevaplardan fazla olması mutlaka cehennem. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yuhafune su'el hesap ve kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, zata ulaşmayı dilemek, üçüncü kat cenneti, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, yedinci kat cenneti, başarıldığı takdirde yedinci kat cenneti ifade eder. Ama hangi standart olursa olsun, onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ve

O Allah'a ulaştıranlar var ya, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, kim bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenler. Ama ayet-i kerimenin başında onlar Allah ile olan ahdlerini ifade ederler buyurduğu cihetle Allah'ın ahdini ifade ederler, yerine getirirler buyurduğu cihetle onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler oluyor zaten. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Peki, tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Fetihon'da, Habibim, Allah'a sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi biat edildiğini, tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Neyse, çok şükür ki 7 tane safhadan sadece buna kimse itiraz etmiyor. Bütün konulara hiçbir delil mevcut olmamasına rağmen sadece onlar yanlış bildikleri şeyin başkaları tarafından anlaşılmasından fena halde korktukları için, yanlış olduğu, kendilerinin bunları tatbik etmediği için cehenneme gideceği falan önemli değil onlar için. Aman başkaları öğrenmesinler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, öğrenmeleri hayır değil mi? Eğer öğrenirlerse, o zaman siz kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Haklı bir müdafaanız yok mu? Biz ancak bize öğretileni öğrettik. Böyle diyeceksiniz, doğrusu da budur. Yaptığınız yanlış değildi ki. Bu doğruları öğrendiğiniz güne kadar yaptığınız yanlış değildi. Çünkü bilmiyordunuz. Hatalı değildiniz yaptıklarınızda. Ama şimdi hakikatleri öğrendikten sonra üstünü örterseniz, saklarsanız, gizlerseniz, o zaman milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için hidayet çağının dışında yaşarsınız. Kendinize değil, sadece milyonlarca insana da, 60 milyondan fazla insana da yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek faslını geçtik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biat müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepsi tabi olmuşlar. Ama ondan sonra itiraz başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son mürşidiydi. Artık ondan sonra mürşit gelmez. Kimseye de tabiyet söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır da derler. İyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 4 halifeye tabi olunmadı mı? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali kim inkar edebilir ki? Onlar Hulefai Raşidin değil mi? İrşad yetkisinin sahibi olan halifeler değil mi onlar? Cevap yok. Peki.
Ya sahabeye ne buyuracaksınız? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. Adları da tabi'in. Hiç kimse tabi'ini inkar edemez. Tebe'ye tabi'ini de inkar edemez. Bunlar inkar edilmeyecek bir şekilde açık ve kesin bir hüviyet kazanıyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiiyet Kur'an'ın esası olduğu gibi Tevrat'ın da, Zebur'un da, bütün nebilere indirilen bütün şeriat kitaplarının da esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Tabiiyet. Kur'an-ı Kerim boyunca kaç yerde geçiyor? Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim, sizi rüşte erdireyim, irşat yollarına ulaştırayım, Allah'a ulaştırayım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak diye bir vaka var. Allah'ın kendi zatına hidayet etmesi, ulaştırması, kendisine hidayet etmesi, kendisine ulaştırması. Şimdi böyle bir dizaynda insanları düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemiyorlarsa olay zaten bitiyor. Dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ayetlerimizden. Gafildir diyor. Ve bugünkü din anlayışında ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ona tabi olundu. Ama onunla beraber tabiyet bitti diyorlar. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an'da aksini ispat ediyor. Sahabe, irşat makamının sahibi, bütün sahabeye tabi olunmuş. Öyleyse tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bitmemiş. Ama öyle olduğunu iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu asılsız iddialar yüzünden milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın sadece bizim ülkemizde cehenneme gireceğini düşünmek bir kabus gibi sırtımızda bir yük. Ve bu tertemiz insanlar söylenenlerin doğru olduğunu zannediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim her devirde tabiiyeti esas alıyor. Üzerimize tabiiyet farz kılınmış. Sahabenin hayatını anlattığımıza göre onların tabiiyeti kesin, kimsenin bir itirazı yok. Demek ki tabi de olmuşlar. İslam'ın ikinci safhasını da yaşamışlar.
birinci safa da yaşanmıyor bugün. İnsanların %95'i, %90'dan çok daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay yok. Ve mürşide tabi olmak diye de bir olay yok, kabul edilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırma. 12 defa farz. İşte farzlar. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a dönmek, ruhun Allah'a dönmesi ve Allah'a teslim olması. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Rabbine rücu et. Ruha sesleniyor Allah-u Teala.

Dördüncü ayet-i kerime fefirru ilallahi, üçüncüsü fefirru ilallahi, dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana dönmüşse sen de onun yoluna uy. Aynı yola, sırat-ı müstakime tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse Allah'a geri dönüş söz konusu. Sonra 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön.

8. ayet Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Gördük ki Yunus 125'te Allah kendi zatına davet ediyor. Peki sonra bir sonraki ayet-i kerime, yani 9. farz Rad 22. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Rad 21. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'ın kendisine o kişi hayattayken bir şeyi ulaştırmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Ve bu insanların misaki. Ve la yenkudunel misak. Onlar misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Dokuz oldu. 10. ayet-i kerime Enam 152. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de. On birinci ayet-i kerime Maide 7. İşittik ve itaat ettik dediniz. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılması konusundaki yeminimizin Kur'an-ı Kerim'deki adı misak olarak geçiyor. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 125. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahibine, ehline iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Onların sahibine, yani onların sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz bir emanettir. Bu ikisinin tesliminden sonra rehine olan nefsiniz, bunların teslimi konusunda rehine olan nefsiniz, o da emanet oluyor. Onu da teslim ediyorsunuz. Sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse 12 defa üzerinize farz olan ruhunuzun Allah'a teslimi. Peki bütün sahabe Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki

Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Vellezî neştenebut tagute. Onlar taguttan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yabuduha. Ona, taguta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a döndüler. Febeşir ibadî. Allah'a döndüler ve Allah'a kul oldular. Manası dolaylı olarak çıkıyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a döndüler, Allah'a yöneldiler. Allah'a yöneldiler, Allah'a döndüler. Kullarımı müjdele diyor. Yani kullarım dediğine göre, onları kulluklarına, kulluğuna kabul ettiğine göre Allah Teala şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Neydi fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd? Hadi gelin beraberce bakalım. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidüş şeytane. İnnehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye ve ben siz, çünkü o size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın ahdi şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız. Ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi? Kullarımı müjdele ediyor. Yani bana kul oldular, ruhlarını bana teslim ettiler diyor. Ama daha açık bir ifadede kullanıyor 18. ayette. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Kim o hidayete erenler? Ruhlarını Allah'a teslim edenler. Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aynı ayet-i kerime onunla kalmadıklarını, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Çünkü sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi bize burada üçüncü aşamada sahabenin ruhlarını Allah'a teslim edip etmedikleri konusu kalıyor. Bakıyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, hidayete erdiklerini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini açık bir şekilde dile getiriyor. Bugün ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşıp tabi olmak, ne ruhu Allah'a ulaştırmak artık tatbik alanı bulmayan ve dinin muhtevası içinde açıklanmayan hususlar. Yani artık dinde, İslam dininde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öğretilmiyor. Hiçbir üniversitede bu istikamette bir öğreti mevcut değil. Mürşide tabi olmak öğretilmiyor. Sonra
Ne öğretiliyor? Bunların dışındaki şeyler. Ruhun Allah'a ulaştırılması da öğretilmiyor. Üzerimize 12 defa farz demiştik ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Ve bütün sahabe gördük ki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse 7 safhanın 3'ünü sahabenin gerçekleştirdikleri, 14 asır evvel gerçekleştirdikleri kesin, bugünkü din anlayışında bunların hiçbirisi mevcut değil. Bunları yapanlara aşırılığa kaçanlar diyorlar, aşırı dinciler diyorlar. Oysa ki Kur'an'ın temel emirlerinden bahsediyoruz. Aşırılık falan değil, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları ve bundan 14 asır evvel dinin, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le tatbikatına başlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı bu. Ona tabi olan sahabenin de hayatı. Kur'an o devre inmiş, o devre tatbik edilmiş, tam 7 safhanın hepsi tamamlanmış. Öyleyse devam edelim. Bundan sonra ne oluyor? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bundan sonra ne gelecek? Fizik vücudun teslimi. Acaba sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kur'an böyle söylüyor. Bütün sahabenin veçhini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 21. basamakta ruh Allah'a teslim ediliyor. Daha evvel başlayalım. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Sahabe ikisini de gerçekleştirmiş. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sahabe bunu da gerçekleştirmiş. Sonra sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi olur. Kim daimi zikrin sahibi ise hikmet sahibidir ve zemin katı Allah-u Teala ona mutlaka gösterir. Zemin katın büyük sırrını, devrin imamının dergahını. Sonra kişiye birinci katın ve gök katlarının üst katlarının diğerlerinin gösterilmesine başlanır kişi. Ullelvab makamını aşmıştır o zaman, ihlas makamına geçmiştir. Ve daimi zikrin sahibidir. Burası kim daimi zikrin sahibi ise o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi kesindir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olunca nefsinde hiç afet kalmıyor. Afetin sıfırlandığı yer nefsin Allah'a teslimidir. Nefsin tezkiyesinden sonraki fasıl tasfiyenin tamamlandığını gösterir. Nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Ve nefsin kalp gözü açılmıştır. Nefsin kalp kulağı açılmıştır. Artık o kişi Allah'ın bütün kendisine söylediklerini işitir. Allah'ın bütün kalp gözüne gösterdiklerini görür. O kişi hikmet sahibidir, hayır sahibidir. Ve
tezekkür sahibidir. Bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ullelbab olduğunu da söylüyor. Kimdir ullelbab? Âl-i İmran 190 ve 191'li ullelbab. Yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ullelbab kullarımız için diyor Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'a, Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse üç halde bulunabiliyoruz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya yatıyoruz. Üç halin üçünde de sahabe Allah Teala'yı zikrettilerse o zaman daim zikrin sahipleriydi. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Bundan sonra ne olacak? Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek kişi, ondan sonra kalbi daha çok müzeyyen olacak ve irşada ulaşacak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Salah makamının 4. mertebesi, 4. kademesi. Ne olmuş? Bütün sahabe irşada ulaşmış. İşte Zariyat Suresi, Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey sahabe, eğer biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi dikkate alıp onlara itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Bütün sahabe irşada ulaşmış. Böyle bir dizaynda sahabenin geriye sadece bir tek şeyi kalıyor. Bir hakkın takvaya ulaşmak, Allah'ın irşat makamına davet edilmek. Onu da gerçekleştirmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bütün sahabeye tabiiyet söz konusu. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların diyor Allah Teala sabikunel evvelinin bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne diyor ayet-i kerime? Ensar olsun, muhacirin olsun, hepsine ihsanla tabi olunmuş. Tabi'in, ensara da muhacirine de tabi olmuşlar. Onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlardı. 7. mertebeye de ulaşmışlardı.
7. safhasına da ulaşmışlardı İslam'ın. İslam 7 safhalı bir vetiredir. İradenin teslimiyle son bulur. Tüm sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah Teala hepsinin irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiriyor. Yetmez. Allah Teala bir hakkın takvaya, iradenin teslimine herkesi davet ediyor, üzerlerine farz kılıyor insanların. Diyor ki Bakara 102'de ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Tüm sahabe bir hakkın takvaya ulaştılar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade eden bir açıklama getiriyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimin. Kimdir böyle bir standartta Allah'a teslim olanlar? Onlar bir alameti farikaya dayalı olarak teslim olanlar. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir hakkın takvadan bahsettikten sonra bunun tanıtıcı işaretini veriyor. Diyor ki orada يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنِتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani sadece siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesi nerede geçiyorsa orada bir hakkın takva var. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 132. ayet-i kerimeden itibaren Bakara suresinde 136. ayet-i kerimeye kadar Allah-u Teala teslimlerden bahsediyor. Diyor ki ...132'de... ve vassa biha İbrahim'ü benihi ve Yakup. Evvela 131'den başlayayım. İskalu lehu rabbuhu eslim. Kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala onu ona dedi ki Rabbine, alemlerin Rabbine teslim ol. O da dedi ki alemlerin Rabbine teslim oldum. 132 ve vassa biha İbrahim'i benihi ve Yakup ya beniye innallâhe estefâ ekümmüddîne felâ temutunne illâ ve entüm müslimun. Ve 132'de ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimun diye Allah Teala işaretini veriyor. Ve İbrahim de bunu oğlu Yakub'a ve diğerlerine vasiyet etti diyor. Allah sizin için bu dini seçti. Teslim dinini seçti. Hazreti İbrahim nasıl Allah'a teslim olduysa onlara da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve 133'ü geçiyoruz. 134'ü geçiyoruz.
Ve 133'te biz tek olan o ilaha, Allah'a nahnu lehu müslimun diyorlar. Ona teslim olanlarız. Nasıl teslim olanlarız? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sonra 136'da Allah-u Teala diyor ki La nüferriku beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz onlar arasında, peygamberler arasında fark gözetmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız.

İşte görülüyor ki bütün sahabe en son teslimlerini de gerçekleştirmişler ve aynı dizayn içerisinde Allah'a Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar gibi, Hazreti Yakup ve ona tabi olanlar gibi onlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bir hakkın takva ile teslim olmuşlar. Bir hakkın teslimine. Ve bugün bu safhalardan hiçbirisi mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan tatbikat da yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş. Ve İslam kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itilmiş. Milyonlarca insan, 1 milyar insanın en az 900 milyonu 1 milyar olduğu söyleniyor İslam'ın. Kurtuluşu olmayan bir yolculukta, cehenneme doğru yapılan bir yolculukta ve gidilecek yer ne yazık ki cehennem. Bu endişelerimizi hep dile getiriyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Bize yardımcı olsun. Hidayeti bütün dünyanın anlayabileceği standartlarda onun emri üzerine herkese öğretelim ve yaşatalım diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kenâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâs-sırâta. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: كاتب
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Mümin olmak. Birincisi mümin olmak. Herkes zanneder ki Allah'a inanan mümindir. Eğer lügat manasında hareket ediyorsak yanlış bir teşhis sayılmaz. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inanan demektir. Kime inanan? Allah'a inanan. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim inancı doğru gibi görünür. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indindeki değer ölçüsüdür. Ve Allah-u Teala salt bir insanı Allah'a inanıyor diye mümin kavramının hüviyeti içerisinde kabul etmiyor. Allah'a inanmanın ötesini istiyor kişinin mümin olabilmesi için.

gene aminu kelimesi Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için kullanılmış. İşte Enfal suresi 29. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün ve daha sonra da size mağfiret etsin. Buradaki amin olma kelimesi Allah'a inanan birisini ifade ediyor, fakat daha takva sahibi olmamış. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak, yani mümin olacak. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, münibine ileyhi vettekuhu, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse şirkte olan bir kişinin durumu anlatılıyor. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkaları, 73.'sü Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kişi Allah-u Teala'ya inanıyorsa o kişi aminudur, ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu Allah'a inanması onu kurtarmaz. Bu konuyu net olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü kafirler adım adım birikirler cehennemin kapısında, cehennem kapıları açılır, içeri girerler, bölük bölük, grup grup içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün burada olacağınızı, cehennemde olacağınızı söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki, dediler. Ama bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalet olarak görüyoruz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı kesin. Bu ifadeyle, Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesiyle kişinin Allah'a inandığı kesin. Ama Allah'ın kitaplarına inanmıyor, Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var, amir olan, böylece takva sahibi olanlar var. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar var. Onların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olan aminulardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu takva sahibi olduklarını ifade eder Rum 31'e göre. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşan o tek fırkada olanlar, yani mümin olanlardır. Öyleyse

iki tür mümini birbirinden ayıralım. Ne yazık ki asırlardan beri bir büyük yanlış süre gelmekte. Bütün amili olanlara mümin denmektedir. Amili olanların alaylaşmayı dinlemeyenleri müminler safında değildir. Gördüğünüz gibi Mülk suresindeki gibi onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse mümin olma kavramı gerçek anlamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa kaybetmiş durumda. Adım adım yok olmuş. Hidayet ve dalalet kavramları kaybolmuştur. Hidayet konusunda hazırladığımız o araştırmayı bilgisayarın hafızasında var. 23 tane Kur'an-ı Kerim min ayetlerinde hidayet müessesesinin nasıl yok edildiği ifade edilmişti. Ve hala bilgisayarın hafızasında sizleri bekliyor. Hidayet nedir dediğimiz zaman diyorlar ki hidayet doğru yoldur. O zaman soruyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim mi? Doğru yoldur diyorlar. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım müfessirler diyorlar ki hüdallahi Allah'a ulaşmaktırması Allah'a ulaşmak olarak değerlendirmiyorlar. Allah'ın ulaştırması olarak değerlendiriyorlar. Tamam. Lügat manası olarak öyle olduğunu kabul edelim. O zaman başka bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer oradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmaktır şeklindeyse zaten mesele yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır oluyor. Allah'ın ulaştırmasıdır deniyorsa gene problem yok. Çünkü bu sefer ikinci bir ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Amin olmanın da mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesinleşiyor. Dilediği takdirde kişi amini olur. Yani kurtuluşa ulaşan bir mümin amini olur. Bakara 120'de de bir defa daha tarif veriyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Veya muhakkak ki Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Gene ikinci ayetle birleştirdiğimiz zaman bu sefer de Maide suresinin 27. ayet kelimesini kullanalım. Allah dilediğini dalalette bırakır ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa o Allah'a inandığı zaman amenü olur. Ama onun Allah'a inanması kendisini cehennemden kurtaramaz. Ve görülüyor ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama hidayet nedir diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap
bütün Kur'an meallerinde doğru yoldur şeklinde. Kur'an'dan kopan bir diğer kavram da dalalet kavramıdır. Dalalet konusunda kesin bir tarifte verilmemiştir. Hidayette olmayan dalalettedir deyip işin içinden çıkılmıştır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalet hidayette olmama vasfıdır. Bir kişi Allah'laşmayı dilemediği sürece o kişi dalalettedir. Gördük ki Rad 27'de sadece Allah'laşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Ama onlardan, o dalalet olanlardan kim Allah'laşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Dalalet kavramı hidayette olmamak vasfının ifadesidir. Dalalette olanların hepsi diğer bütün vasıfları bir tarafa ama kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Bu takva sahipleri de hidayette olanlardır. Dalalet müessesine baktığımız zaman Rad 27 kesin bir hüküm veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Öyleyse dalalet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ister Allah'a inansın ister inanmasın, herkesi muhtevasına alır. Ve dalalet müessesesi Kur'an'da unutulmuş kavramlardan birisidir. Doğru yolda olmamak diye tarif edilir. Kişinin karanlıklarda olması diye tarif edilir. Ama gerçek anlam, ne zaman kişi dalalettedir, ne zaman hidayettedir müessesesine aydınlık getirilmiyor. Hidayetin tersi bir kavram, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan kavram, hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. Öyleyse hidayet hangi noktada başlar? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Dilemediği takdirde dalalette kalır. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hidayette değildirler diyor. Onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Hidayette olmayan herkes dalalettedir. Öyleyse iki ayet-i kerime bize ispat ediyor ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalaletin başka tarifleri geçerli değildir. Dalalet müessesesi hidayetin aksidir. Hidayet doğru yoldur deyince doğru yolun dışında olanlar dalalettedir manası çıkıyor. Ama doğru yolun tarifi verilmiyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Hele Allah'a inanıyorsa mutlak kurtuluşa ulaşacağını düşünüyor ama ulaşması mümkün değildir. Üçüncü kavram sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama Kur'an-ı Kerim müfessirlerinin tefsirlerine ya da verdikleri meallere baktığımız zaman gördüğümüz şey yürekler acısı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde 23. ayet-i kerimede diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak
Allah'a ulaşana kadar üzerinden geçeceği yolun adıdır. Sırat-ı müstakim. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılır. Ruh artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Ana dergaha ulaşır. Birinci sırat-ı müstakim, birinci sebil, sırat-ı müstakimin birinci sebili yatay. Oradan yedi kat gökleri aşar. Dikey sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim adını alır. Yedinci katta sağa doğru yatay bir yol izleyip yedi alem geçer. Üçüncü sebil, yatay sırat-ı müstakim ve sitret-i mintadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil, dördüncü sırat-ı müstakim. Dört tane sebilden oluşan bir sırat-ı müstakim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sırat-ı müstakim doğru yoldur denilince yanlışlık mı yapılıyor? Hayır, sırat-ı müstakim gerçekten doğru yoldur. Ama doğru yolun ne olduğu konusunda hiç kimse bir açıklamada bulunamıyor. Bu sebeple İslam'ın beş şartı hiç kimseyi kurtaramayacağı halde İslam'ın beş tane şartını yerine getirenler kendilerini sırat-ı müstakim üzerinde zannediyorlar. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bu vücudun insan ruhu tarafından terk edilmesi ve sırat-ı müstakime ulaşmak zaten mürşide tabi olmakla gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim kavramı yok edilmiştir. Doğru yolla ne olduğu belirsiz bir izlenim bırakılmış ve üzeri örtülmüştür. Açık ve kesin olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Takva sahibi olmak. Kim İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsa onlar takva sahibidir diyorlar. Takva sahipliğini bu standart içinde kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Teala Rum 31 diyor ki minibine ileyhi ve yettekû hu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i Kerime'nin sonrasında müşriklerden olma diyor. Müşriklerde, böylece müşriklerden olma diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikleri tarif ediyor. 72-73 fırkanın 72'sinde bulunan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Onun dışında hiç kimse takva sahibi değildir. Halbuki İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes takva sahibidir deniyor. Sevgili kardeşlerim, bir kavram kargaşası bütün boyutlarla etrafı sarmış durumda. Takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse takva sahibi olabilmek için mutlaka Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Beşinci konumuz teslim. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah tarafından teslim alınır. Bu teslimin birincisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu teslim alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onların teslim olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Çünkü kalbine ihbat koyuyor Allah Teala. Bunu gerçekleştirdiği zaman o kişiyi idrak eden bir insan, Allah'a teslim olmuş bir insan.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ama bu aslında Allah tarafından teslim alınmaktır. Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kontrolü altına alıyor. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13'e göre Allah'ın seçtikleri insanlar %90'dan fazlası, Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, o zaman Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın garantisi sebebiyle Allah kontrolü ele alıyor. Kişi üçüncü basamakta bu sebeple Allah Teala tarafından teslim alınıyor. Ama bu ruhun Allah'a ulaşmasını ihata etmeyen sadece bir talep üzerine teslimdir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor, mürşidine teslim oluyor. Mürşid o kişiyi Allah adına teslim alıyor. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruh Allah'a teslim oluyor. İşte kişinin yapması lazım gelen asıl teslim budur. Ruhunu 21. basamakta Allah'a ulaştırmak ve ruhunu Allah'a teslim etmek, burası da 22. basamak. Ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala şöyle diyor: Zalikel yevmül hakkı fe men şahittaze ile rabbihi meaba. İşte o gün, yani mürşide tabi olunduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Bu ana teslimlerin birincisidir. Normal standartlarda ruh 7 tane gök katını aşmıştır, 7 tane alem geçmiştir, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir vücuda sahip oluruz, fizik vücuda. O noktada fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. 26. basamakta nefsimizdeki bütün afetler yok olur. 7 tane vasıf kazanırız ve nefsimiz de Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise irademiz Allah'a teslim olur. Böylece teslim müessesesi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Fizik vücudumuzun tesliminde, ruhumuzun tesliminde nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i aşar. Fizik vücudumuzun tesliminde %81'i aşar, nefsimizin tesliminde %100'e ulaşır ve 7 tane yerlerin melekûtu gösterilir. Nefsimiz 7 kademede müzeyyen olur. Nefsimizin tesliminde irşada ulaşırız, nefsimiz 14 kademe müzeyyen olur. Burada bir teslim söz konusu değil. Ama 5 kademe daha müzeyyen olan nefsimiz, 19 kademe müzeyyen olan nefsimiz salah makamında irademizin Allah'a teslim olmasıyla sonuca ulaşır. Böylece Kur'an-ı Kerim 4 tane ana teslim içerir. İslam ya da kainatın yegane dini, ister İslam deyin adına, ister Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyin, ister bütün peygamberlerin dini deyin, din 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha, 3. teslim.
İrşada ulaşmak altıncı safa. İrşada ulaşmak altıncı safa. Burada teslim yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa, dördüncü teslim. Böylece sevgili kardeşlerim, din yedi safadan ve dört tane teslimden oluşur. Ama kişi diyor ki İslam, İslam'ın beş şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve İslam Allah'a teslim demektir. Madem ki İslam'ın beş şartı vardır, ben de İslam'ın beş şartının hepsini yerine getiriyorum, öyleyse ben Allah'a teslim olanlardanım diyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28. basamakta son teslim gerçekleşir. İradenin teslimi ve teslimler tamamlanır. Bu teslimlerin hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Tamamen unutulmuştur. Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere hiçbir şey öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Altıncı konu zikir ve ehli zikir Kur'an'dan kopan kavramlar arasındadır. Zikir deyince hatırlamak manası geliyor ve namaz bir zikirdir diyorlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir ve Allah'ı hatırlamak da bir zikirdir. Oysa ki zikrin esası Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, nefs tezkiyesi diye bir olayı vücuda getirir. Bununla insan ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse kişinin Allah, Allah, Allah diye zikretmesi, belli bir seviyedeyse kişi onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarının girmesini ifade eder. Fazıllar nefsin kalbinde birikerek o kişiyi nefs tezkiyesi denilen bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır, kalbin yarısı temizlenir. Tasfiyesi ise nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Bu ancak zikir adı verilen bir ibadetle olur. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı aşabilir. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında kesin bir ilişki vardır. Her %7 fazıl birikiminde insan ruhu bir gök katı aşar, aşar, aşar ve 7 defa teslim %49 fazıl birikimini ifade eder. İlk teslimden evvel alınan %2 rahmet nuru ile beraber bu nurların toplamı %51'e ulaşır. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır zikir sebebiyle. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa o kişinin adı ehli zikirdir. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ulul elbabın tarifi, ulul elbab kullarım ki diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte onlar ehli zikirdir. Yedinci kavram zühd. Zühd bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. Zahit olmak, onun zıttına değer vermek anlamını taşıyor. Negatif zühd Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesine geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Ama pozitif zühd bir kişinin 24 saatlik her gününün 12 saatten fazlasını zikirle geçirebilirse o noktadaki halidir.
Ne zaman bir insan günde 12 saatten daha fazla zikrederse ve her gün bunu gerçekleştirebilirse o kişi zahit olmuştur sevgili kardeşlerim. Öyleyse züht müessesesi, zikrinizin mutlak olarak günün yarısını geçmesini ifade eder. Ama zahidi dünyadan elini eteğini çekmiş kimse olarak telakki ederler. Dünyadan elini eteğini çekmeden de bir insan değil zahid, daimi zikrin sahibi olabilir. Allah Teala'nın da bir lokma bir hırka diye elini eteğini dünyadan çek diye bir emri söz konusu değil. Allah'ın emri daimi zikre ulaşmak. Herkes için kapılar açık. Sekizinci konumuz ihlas. İhlas halis olmak demektir. Nefsin kalbinin halis tutması üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde, onun dininde nefslerinin kalbini halis kılmış olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresi 139. Deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muhlasin. Muhakkak ki biz ona karşı, Allah'a karşı ihlas sahibi olanlarız. Bütün sahabe ihlasa ulaşmış. İhlas bir kişinin nefsinin kalbinin daimi zikir sebebiyle mutlaka %100 Allah'ın nurlarının dolmasıyla ulaşılan bir yerdir. Bu muhlis olmaktır. Halis olmaktır. Ve bir kişinin muhlis olabilmesi için daimi zikre ulaştığı 26. basamakta 7 mertebe yerlerin melekutuyla şereflenmiş olması gerekir. Allah ona 7 kat cehennemi gösterir. Sonra da zemin katı gösterir. Bundan sonra kişi gibi göğün birinci katı kendisine gösterilmeye başladığı andan itibaren ihlas makamındadır. 7. katta Sitretül Münteha'yı gördüğü anda ihlas makamı da sona erer. Kişi burada irşada ulaşır. Nefsinin kalbi halis olur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Muhlis de olmuşlardı. Yoksa hadi gelin bakalım muhlisler olarak bir la ilahe illallah diyelim. Hadi gelin muhlisler olarak bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Böyle bir ifadede ihlas kelimesi kimseyi muhlis yapmaz. Muhlis nefsinin kalbini bütün afetlerden kurtararak üstelik de 14 mertebe kalbi müzeyyen olan bir kişi olması lazım. Kişinin muhlis olabilmesi için. Hala camilerimizde hep söylenir. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Yani bunu derken kalpten söylerlerse bunu ihlasla söylenmiş kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar unutulmuş, öyle değil mi? Ulul Elbab kelimesi bir mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demektir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye kendilerini Ulul Elbab zannediyorlar. Gene Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olduğu için ehli zikir zannedenler gibi. Ulul Elbab bir
makamdır. Nefsin Allah'a teslim edildiği 26. basamağı ifade eder. 28 basamaklık İslam merdiveninde 26. basamak ulelbab basamağıdır. Ulelbab olan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulelbab'ın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmrân 190 ve 191. Allah Teala diyor ki o ulelbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulil elbab yeskürallâhe kıyâmen kuuden ve alâ cunubihim. Kimdir ulil elbab? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Yani daimi zikrin sahipleri. Lüplerin sahipleri. Ama biraz dini bilgisi olan kişi kendisini ulul elbab kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği şeyleri görür, söylediği şeyleri işitir. 5. Allah ile her zaman konuşmak imkanına sahibi olduğu için ehli tezekkür adını alır. 6. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hayır adını alır. Ehli hayır olmak, ehli tezekkür olmak onun 5. ve 6. vasıflarıdır. 7. vasıfı da ehli hikmet olmaktır. Hüküm ehli olmaktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine olduğunu derhal tespit eder. Yetmez. Bu kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah-u Teala'dan mutlaka sorarak, Allah ile tezekkür ederek karar aşamasına geleceği için bütün verdiği hükümlerde ilahi bir anlam vardır. Hiçbir zaman yanlışlık olmaz. 10. Tezkiye. Tezkiyeyi temizlenmek istikametinde alıyorlar. Kıyamet günü Allah onları tezkiye etmez ayeti kerimesine dayandırıyorlar. Yani Allah onları kıyamet günü temize çıkarmaz manasına alınıyor. Oysa ki nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmekle mükelleftirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ancak bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur gelir. Bu nurlar kalbe ulaşır. O kişinin göğsünü Allah-u Teala yardığı için o yarıktan giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Kalbin içine girerler. Kalbe Allah-u Teala'nın o kişi tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte toplanmaya başlarlar. Bu kalbin nurlar tarafından işgali demektir. İşgal, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi böyle başlar. Ve bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 fazıl olarak arttıkça ruh 7 tane gök katını birer birer aşar. %49 fazılda ruh Allah'a ulaşır. 7. gök katından 7. gök katını tamamen aşarak sitre-i müntahadan Allah'a ulaşır. Burada nefsin kalbinde %49 fazıl birikmiştir. O kişinin mürşidine ulaşmadan evvel kalbine sızabilen %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne zaman bir insanın kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikirse o kişinin ruhu Allah'a mutlak olarak ulaşır, ermiş evliya standartlarına ulaşır, nefsi de tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ.
Kim nefsini tezkiye ederse bu kendisi için gerçekleşmiş olur. Onun için bir hayırdır. Bu hayrı gerçekleştirmiş olur kişi ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi nefsimizin %51 nurla kaplanmasıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin %100 nurla kaplanmasıdır. Nefsin müzeyyen olması ise, nefsin kalbinin müzeyyen olması ise bunun üzerine 19 mertebe nefsin tezyin edilmesidir. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun mutlaka görülmesini ve kişinin salah nuruyla şereflenmesini de ihtiva eder. On birincisi zaten tasfiyeydi. Tasfiyeyi de böylece verdik. Tezkiyenin sonunda 11. konu, İslam'dan kopanların 11.'si tasfiye geliyor. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması, afetlerin %100'ünün kapı dışarı edilmesi, nefsin kalbinde %98 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle o kişinin kalbinin pırıl pırıl olması hali. Tasfiyenin ötesi tezyindir. Bu da 19 mertebe devam eder. 12. konu Resul kavramı. Kur'an'dan kopan kavramlardan bir tanesi de budur. Resul ve Nebi birbirine karıştırılan iki tane konudur. Resul ve Nebi kelimesinin manaları birbirinden farklıdır. Lügat manası Resul'ün gönderilen elçi manasına gelmesidir. Nebi ise haber veren demek. Lügat manaları bu. Ama fonksiyonlarına ve salahiyetlerine ve sahip oldukları yetki alanına bakarsak çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resuller deyince iki türlü resul var. Bir, kavim resulleri, bütün kavimlerde olan resuller. Bir de devrin imamı olan resul. Öyleyse resuller iki ana grup oluşturuyor. Kavim resulleri ve devrin imamı olan resul. Nebi, Türkçemizdeki peygamber kelimesinin karşılığıdır. Peygamber kendisine şeriat kitabı verilmiş olan kişidir. Şeriat kitabı. Allah Teala diyor ki biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki onunla hükmetsinler diye. Peygamberlere şeriat kitabı verilir. Sadece nebilere verilir. Bütün nebilere de verilmiştir. Ve Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an verilmiştir. Hepsi şeriat kitabıdır. Ve nübüvvet müessesesi fetret devirlerini muhtevasını alır. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa görev almıştır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev almıştır. 1400 senedir dünya peygambersizdir. Kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. 1400 senedir yoktu peygamber. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. Hiç olmayacak. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Öyleyse resullere baktığımız zaman iki grup resul görüyoruz. Bir, kavim resulleri. Müminin suresi 110. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini
inkar ettiler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine diyor, biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimler mutlaka her devirde bir resulü ihtiva eder. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama bakıyoruz ki bütün insanlar cennetle cehennem arasında bir yerde bulunacaklar. Ya cennette bulunacaklar ya cehennemde. Ama önce bütün insanlar cehenneme ulaşacaklar ve cehenneme ulaşan insanlar kafirler ve müminler olarak iki grup oluşturacak. Kafirler cehenneme girdikleri zaman mutlaka o sualle karşılaşacaklar. Size Allah'ın Resulleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Ayetleri okuyup size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların da söyledikleri cevap evet geldi ama biz onlara inanmadık. Müminlerin üzerine azap hak oldu diyorlar. Öyleyse resul kavramı manasını tamamen kaybetmiştir ve resul konusu Allah Teala'nın emrinin tamamen dışında bir şekil almıştır. İnsanlar resul olmadan nebi olunmaz diyorlar. Bütün nebiler resuldür diyorlar, doğru, ama bütün resuller de nebidir diyorlar. Yanlış. 13. konu mürşit. Mürşit irşada ulaştırmaya vesile olan kişinin adıdır. Mürşit denildiği zaman bir aydınlatıcı manasına kullanıyorlar ve irşat heyetleri çıkardıklarını söylüyorlar her tarafa. Aslında kendileri mürşit değiller. Nasıl irşat heyeti olacaklar? Mürşit eli öpüldüğü zaman Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği kişidir. Yani mürşide tabi olunduğu zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mürşit başkalarını irşada ulaştıran kişidir. Kendisi irşat olmamış olan kişi mürşit standartlarının sahibi olamaz. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Halbuki derecat kazandıran bütün amellere amel-i salihat diyorlar. Namaz kılmak da amel-i salihat, oruç tutmak da, zekat vermek de. Hayır, öyle değil. Amel-i salihat bir insanın derecat kazandığı amelleri ifade eder. Yani nefs tezkiyesini ifade eder. Derecat kazanırken nefsinin de tezkiye olması söz konusuysa o bir amel-i salihattır. Mürşide ulaştıktan sonraki zikir amel-i salihattır. Ama herhangi bir insanın yaptığı zikir amel-i salihat değildir. O kişinin nefsinin kalbinde salaha ulaştıracak olan bir fonksiyon eda edilmediği için. 15. konu 1. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ebrar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinin sahipleridir ve bir kelimesi, ebrar kelimesi onun çoğuludur. Onların makamları göğün 7. katındadır diyor Allah-u Teala. Fücarın ise yerin yer tabakalarının 7. katındadır. Yani 7. kat cehennemin bulunduğu yerdedir. Bir müessesesi bu bapta bir
ebrarı ifade ediyor. Ebrar, cennete girecek olan insanlar. Ebrar deyince, İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ebrardır deniyor. Birin sahipleridir deniyor. Abd ve abid kelimeler arasındaki farklılık unutulmuş. Abd, kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Allah Teala abid olmayı, bizi abid olalım diye yaratmamış. İbadet edelim diye yaratmamış. Bizi ibadetleri yaparak abd olalım diye Allah'a 7 kademedeki kulluğumuzu gerçekleştirelim diye. Allah'a kul olmak Allah'laşmayı dilediğimiz anda tahakkuk eder. Birinci kulluk. Mürşide ulaştık. Tabiyet ikinci kulluk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Üçüncü kulluk. Üçüncü seviye kulluk. Fizik vücudumuzu teslim 4. Nefsimizi teslim 5. İrşada ulaşmak. İhlas sahibi olmak. Yani 6. İrademizi Allah'a teslim etmek. 7. Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe Allah'a kul olmak var. Ama nerede abd kelimesini görürlerse onu abid olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah'a ibadet eden kişi diyorlar. Ve de abd kelimesi kul anlamına geliyor. Kul anlamına da alıyorlar. Ama kulluğun ne olduğundan kimse haberdar değil. 7 kademe kulluğu bugün dünya üzerinde kimse sayamaz. Onlar bilmiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 7 kademe kulluğu ayrı ayrı anlatıyor. 7 tane takva, 7 tane amel olmak, 7 kademe kulluk. Bu abid ve abd kavramlarını birbirinden ayırmalıyı temel olarak mutlak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 17. mefhum irfan. Arif olmak, Allah'ın 5 duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah-u Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Ama arif olmak, irfanın sahibi olmak demek, bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse kişide eksikler vardır. Ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır. Ama kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için o kişi ulul elbab değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İrfan sahibi olan kişi, irfanla emreden kişi mürşittir. Arif olan kişi kendisi daha daimi zikre bile henüz ulaşmadan arif adını alır. Mürşitse, yani irfanla emreden kişi ise evvela daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-elbab makamı, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra ancak o zaman mürşit olabilecektir. İrfanla emretmek, irfan insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkes İrfan sahibi olur deniyor. Bir defa irfan sahibi olan kişi arif olan kişidir. Mutlaka kalp gözünün veya kalp kulağının açık olması gerekir. Ama her arif, her irfan sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için nefsini teslim etmemiştir Allah-u Teala'ya. 18. konu hikmet. Kim daimi zikrin sahibi olursa sadece onlar hikmetin sahipleridir. Ve demin Ulu'l-Elbab makamını anlatırken hikmet sahiplerini anlatmış olduk. Daimi zikrin sahipleri. Sadece onlar hikmetin sahipleridir.
19. konu ise tövbe ve mağfirettir. 3 çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbede bulunması, tövbe ederek günahlarının affını talep etmesi. İkinci tövbe mürşidin önünde yapılan, Allah'laşmayı dileyen kişinin 14. basamakta nefsinin kalbinde %2 birikimle mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesidir. Bu tövbe o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını örter. Ve sevaba çevirir. Daha doğru bir ifadeyle günahları zaten Allah'a ulaşmayı denediği anda örtülmüştür. Ondan sonra işlediği günahlar da burada örtülür ve günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu ikinci tövbedir. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilmesi söz konusudur. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini ifade eder. Mağfiretse bir kişinin günahlarının sevaba çevrilme müessesesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman günahları söylediğimiz gibi sevaba çevrilir. Bu mağfirettir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki eğer o nefslerine zulmedenler Habibim sana gelseler de günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affını isteseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani sahabenin günahları kendi talepleri üzerine affedilecekti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affedilecekti. Yani demin söylediğimiz günahların sevaba çevrilmesi işlemi tahakkuk edecekti. Bu işlem Allah'la sahabe arasındaki işlem olarak günahların affedilmesi manasını tazammın eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişki açısındansa şefaat adını alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ikinci defa günahları affetmesi yani sevaba çevirmesi şefaat adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, şu noktaya kadar anlattığımız 19 tane kavram İslam'dan kopmuş durumda. Bunların hepsi unutulmuş, artık adları bile öğretilmiyor. Üniversitelerimizdeki özel derslerde, tasavvuf derslerinde bunlardan bir nebze sadece bahsedilir. Ama insanlar bu kavramların yaşanması lazım gelen Kur'an kavramları olduğu konusunda hiç aydınlatılmazlar. Çünkü bunların farziyeti bilinmemektedir. Kur'an'dan 19 tane kavram kopmuş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada çok kısa bir zaman parçası içinde 19 tane kavramı ayrı ayrı açıklamak söz konusuydu. Bu bakımdan konuların detaylarına girmek elbette mümkün değildi. Ama her biri için ayrı bir sahada söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Kağıt örneği. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı

yedileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış, olması da mümkün değil. Allah-u Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah Teala ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cenneti ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine Hanif deniliyordu. Hanif gene
teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen hanifsin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. İslam'dan başka bir dinin Allah Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi silm kökünden gelir. Teslim, tesellüm, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim meselesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hazreti İbrahim'in hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in hanif dini eşittir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşitidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya kolay koyarlar. Allah-u Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah-u Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah-u Teala onların üzerinde rahim esması tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması ile tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esması ile muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu
irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah Teala o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşat makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak, ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefse emare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefse levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh.
Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, Sitre-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurda tutar. Karanlıklar tekrar o kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah Teala onun kalp yüzünü açar. Gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder.
Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye yedi kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde ulu'l-elbab makamı bitmiştir, ihlas makamına gelmiştir kişi. Ve yedi kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. Ve yedinci gök katı tamamlandığında, Sitretül Münteha görüldüğünde Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona yedi kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de yedi kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sâbikun el-evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Böylece sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülüyor ki Hanif dini İslam dinidir. Allah'a ruhunu teslim etti sahabe 22. basamakta. Fizik vücudunu teslim etti 25. basamakta. Nefsini teslim etti 26. basamakta, iradesini teslim etti 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle
sizlere de, yani sana tabi olanlara da, sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size onun için şeriat kıldık ki diyor Allah Teala, onlara verdiğimiz, onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün, o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 Safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsirinde bir defa daha bir araya getirdi. Dikkat edin, Kur'an tefsiri kelimelerin yapısına bakmaz. Onlarla ilgili bir ilişkili bir müessese değildir. Harflerin yan yana dizilmesi, kelimelerin vücuda getirilmesi, gramatikal açıdan onların değerlendirilmesi değildir. Kur'an'ın lafzı da değildir. Kur'an'ın ruhudur. 28 basamaktan oluşan İslam merdiveninin her biri hakkında muhteva tayinini ifade eder. İnşallah Kasas suresinin 71. ayet gelmesiyle konuya giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytum in ca'alallahu aleykumul leyle. Sermeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi yetikum bi diya. Yani diyain. Efela tesme'un. Kul de ereytüm, gördünüz mü? İn eğer cealallahı, Allah kıldı. Ceale Allahu aslı. Aleykum sizin üzerinize elleyle gece sermeden sürekli uzun süre sonsuz. İlâ yevmi el kıyameti, ilâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar men kim ilahün ilah gayrullahi Allah'tan başka. Yetikum bi size getirir, getirecek. Diyayin ışık, aydınlık, ziya. Mi fela tesmeun, hala işitmiyorsunuz, işitmeyeceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı,

Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? Allah Teala geceyle gündüzden bahsediyor. Diyor ki gördünüz mü? Düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, ki yapmak isteseydi yapardı. Allah'tan başka size ışığı kim getirebilirdi? Hangi ilah getirebilirdi? Allah onu yaptığı zaman müdahale edebilecek olan hiç kimse yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakmak gerek. O dizayn önemli. Geceyi gündüze, gündüzü geceye ulaştıran Allah'tır. Geceden gündüzü, gündüzden geceye çıkaran. Nasıl yapıyor? Hünnes ve künnes kanunlarına göre dünya güneşin etrafında 365 günlük bir zaman parçası içerisinde turunu tamamlıyor. Ama kendi etrafında da her 24 saatte dönüyor. İşte 24 saat boyunca her dönüşünde güneşe bakan taraf gündüz, bakmayan taraf gece oluyor. Devamlı döndüğü için değişmemesi de mümkün değil. Mutlaka gece gündüze, gündüz geceye değişiyor. Allah Teala diyor biz bu kanunu kurduk. Hangi ilah eğer olsaydı, hangi ilah bu kanunu değiştirebilirdi? Fela tesmeun diyor Allah Teala, hala işitmeyecek misiniz? Hala işitmeyecek misiniz? Biliyorsunuz dinlemek başka şey, işitmek başka şey. İşitmek dinlemenin ötesidir. 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytüm in cealallahu aleykum ün nehare sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün garullahi yetikum bi leylin teskunun fih, yani fihi. Efela tubsirun, kul de, ereytüm, gördünüz mü, in eğer, cealallahu Allah kıldı, yaptı, aleykum sizin üzerinize, ennehare gündüz, sermeden, sürekli uzun süre sonsuz. İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar. Ben kim? İlahün ilah gayrullahi. Allah'tan başka. Yetiküm bi size getirir getirecek leylin gece teskünûne. Sükût olursunuz. Dinlenirsiniz. Fihi onun içinde onda mi felâ tefsirûn. Hala görmüyorsunuz. Görmeyeceksiniz. De ki diyor ayet-i kerime gördünüz mü? Yani düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Bir evvelki ayette 71. ayet-i kerimede sonsuza kadar geceyi devam ettirseydi size gündüzü getirecek ilah kim olabilir diye soruyordu Allah Teala. Şimdi de Allah gündüzü sonsuza kadar devam ettirseydi, üzerinize geceyi
hangi ilah getirebilirdi diyor Allah-u Teala. Herkesin de sadece kendi elinde olduğunu vurguluyor. Sadece Allah-u Teala'nın elinde. Ve Kasas Suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ve nehare li teskunu fihi ve li tebtegu min fadlihi ve lealekum teşkürun. Ve min den rahmetihi ve onun rahmeti ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum size, sizin için. Elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Nites günü, sükun bulmanız için, dinlenmeniz için. Fihi, onun içinde, onda. Eli tebtegu ve iptiga etmeniz için, istemeniz için. Min fadlihi, onun fazlından. Ve lealekum ve umulur ki böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve şöyle söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve rahmetinden dolayı sizin için içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye geceyi ve onun fazlından isteyesiniz diye gündüzü kıldı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Allah Teala ayet-i kerimede geceyle gündüzü ayırt etmiş birbirinden. Geceyi sükun bulmak, dinlenmek için bir vasıta kılıyor. Gündüzü ise Allah'ın fazlından nimet isteyesiniz diye, Allah'ın fazlından isteyesiniz diye diyor. Yani çalışacağız ve Allah-u Teala'dan talepte bulunacağız. Allah da bize çalışmamızın karşılığında hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli şeyleri verecek. Çalışan kişi para kazanır. Kazandığı parayla kendisinin ve ailesinin yaşamaları için gerekli olan şeyleri satın alır. Hayat böyle devam eder. İşte kim Allah-u Teala'dan para isterse, rızık isterse, helal rızık, Allah-u Teala'ya dua edecektir, Allah'tan talep edecektir. Allah da inşallah onun duasını kabul edecek ve bu hedeflere onu yöneltecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın gündüz hayatımızda, yani yaşarken, rüyada değil, uykuda değil, yaşarken Allah-u Teala'nın istediğimiz her şey Allah'ın fazlından istemek olarak değerlendiriliyor. Aslında Allah'ın fazlı Allah'ın gönderdiği bir nurdur. Rahmet ve fazl beraberce inerler Allah'ın katında. Rahmet ve salavat da beraberce inerler. Fazl, Allah'ın rahim esmasını oluşturan rahmetle beraber iner. Ama Allah Teala burada sadece Allah'ın yolunda olanları kastetmiyor. Diğer insanlar da dahilse o zaman yediğimiz bütün yemekler, yolda olsun insanlar veya olmasın, Allah'ın fazlından istenir. Rahmetinden neden istenemez? Çünkü Allah'ın rahmeti herkese çalışmaz. Allah'ın rahim esması herkes için geçerli değildir. Allah'ın rahim esması sadece Allah'ın
yolunda olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yolundadır ve Allah'ın rahim esması sadece onun için geçerlidir. Rahmetle fazl, Allah'ın katından gelen iki türlü nur, iki türlü nurdur ki, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin üzerine ulaşmaz. Rahmet ve salavatsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler, irşat makamına ulaşıp, ona tabi olduktan sonra, İkisi birden gelmeye başlar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat iki grup nur ifade eder. Birincisi rahmetle faz bir insana Allah'a ulaşmayı diledikten sonra onun 14. basamağa gelinceye kadar üzerine gelen rahmetle fazdır. Daha henüz rahmetle salavatı kişi hak etmemiştir. Rahmetle faz da onun iç dünyasında bir değişiklik yapmaz büyük ölçüde. Sadece %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Faz o kişinin kalbine girip de yerleşemez. Çünkü kalpte fazlı çekim kuvvetini oluşturacak olan iman kelimesi henüz yoktur, yazılmamıştır. Ve fazlından insanların istediği şey tarladaki üründür, sürünün çoğalmasıdır. O zamanki insanlardan bahsediyoruz. Bugün insanlar için de fizik standartlarda istenebilecek olan her şeydir. Kasas suresinin 74. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tez umur ve yeme ve gün yunadihim ve yevme ve o gün yunadihim onlara seslenecek. Heyekulü sonra diyecek. Eyle nerede? Şürekaiye benim ortaklarım. Ellezine onlar kuntum siz oldunuz, tezumun zanda bulunuyordunuz. O gün Allah onlara nida edecek, yani seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede diyecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Şirk koşmuşlar Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Böyle bir noktada kişi nasıl bir şirk içindedir? Böyle bir noktada kişinin şirki nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydi, nefsinin afetlerini artık dikkate almayacaktı. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına alacaktı. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala onlara seslenecek.
zannede bulunduğumuz ortakların nerede? Yani bunlar gerçek anlamda puta tapanlar. Ayet 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nezana min kulli ummetin şehiden ve kulna hatu burhanekum ve alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhum ma kânu yefterûn ve neza'na ve çekip çıkarttık min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit ve sonra böylece kulna biz dedik hatu getirin burhanekum sizin burhanlarınız sizin delilleriniz ve sonra böylece alimu bildiler enne olduğu el hakka hak lillahi Allah'a aittir ve dalle ve sapıp uzaklaştı anhum onlardan ma şey kâni oldular yefterûn uyduruyorlar. Bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık. Yani seçtik. Sonra da burhanlarınızı yani delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Kıyamet çünkü dizaynlar da orada insanlar da orada onların uydurmuş oldukları tanrı diye ilah diye taptıkları taş parçaları onlardan uzaklaştılar diyor Allah Teala. Delillerinizi getirin deyince getirebilecekleri bir delil yok ortada. Böylece bu muhtevada onların uydurmuş oldukları şeylerin onlarla beraber olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnne Karune kâne min kavmi Musa fe bega aleyhim ve ateynahu minel kunuzi ma inne mefatihahu

Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Allah Teala 76. ayette bu ayette Karun'dan bahsediyor. Karun gelmiş geçmiş dünya üzerindeki en zengin kişi. Musa Aleyhisselam'ın kavmindenmiş. Sonra zenginliği sebebiyle Hazreti Musa ve arkadaşlarına karşı azgınlık etmeye başlamış.

Allah-u Teala'nın hazineler verdiği bir kişi, hem de hazinelerin sadece anahtarlarını kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Sadece anahtarlar. Anahtarları kapıda bırakması mümkün olmadığı cihetle beraberinde taşımak mecburiyetindeydi. Ve o taşıdığı anahtarlar bir kuvvetli bir topluluk tarafından sadece anahtarlar dahi zor taşınıyordu diyor. Kavmi ona demiş ki sevinme, yani gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez. Aslında kullanılan kelime ferihin, ferahlananlar. İnnallâhi muhakkak ki Allah ya yuhibbul, ya yuhibbul, yuhibbu muhabbet etmez, sevmez. Ferihin, ferahlananları. Aslında bu gururla, kibirle, şımararak sevilmeyi ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Ve Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vebtegi fima atta kellahud daral ahireti, ahirete. Ve la tense nesi beke mine dünya ve ahsin kema ahsenallahu ileyke ve la tebgil fesade bil ardı. İnnallâhe la yuhibbul muhsidin. Kelimeler vebtegî ve iptigâ et, iste, fi de, onda.

Ma şey Atakellahu ata ke Allah'ı. Allah sana verdi. Ata. Eddare dar, diyar. El ahirete ahiret. Ve la tense. Ve unutma. Nasibeke senin nasibin. Mined dünya. Ve dünyadan. Senin nasibin mined dünya. Dünyadan. Ve ahsin. Ve ihsan et. Karşılıksız ver. Kema gibi. Ahsenallahu. Allah'ın ihsan ettiği gibi. Allah bizlere her şeyi ihsan eder. Verdiği her şey karşılıksızdır. Bizden hiçbir şey istemez. Aslında çok şey ister. Burada bizden hiçbir şey istemez dediğimiz zaman Allah Teala bizden kendisi için bir şey istemez. Yoksa bizden bizim kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama Allah Teala bizden kendisi için hiçbir şey istemez. İstemesi söz konusu olmaz çünkü her şey zaten onun. Bizim Allah Teala'ya vereceğimiz bir takım güzel şeyler varsa o güzel şeyler kendimiz içindir. Allah Teala bütün insanları kendisi için yaratmış. Hepimiz Allah için yaratıldık. Bütün insanlar Allah için yaratıldı. Ve insanlardan büyük kısmını da seçmiş. Niçin seçmiş? Kendisine ulaştırmak için. Allah'a ulaşmayı dilemeleri için önce. Sonra irşat makamına ulaşıp tabi olmaları için. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri için. Sonra fizik vücutlarının nefslerini teslim etmeleri için. Sonra irşada ulaşmaları için. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmeleri için. Öyleyse biz insanlar birer yaratıkız. Bizi yaratansa Allah. Peki kendisi için ne istiyor bizden? Hiçbir şey istemiyor. Her istediği bizim için. Allah'a ibadet etmemizi istiyor. Kendisi için mi istiyor? Hayır, her ibadetimiz bize derecat kazandırır. Kanunlarını koymuş, ibadet etmeyenler etmedikleri zaman derecat kaybederler. Ettikleri zaman derecat kazanırlar. Öyleyse bir insan için kurtuluş reçetesine bakalım. İnsanın kurtuluşu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seyir takip eder.

kelimelere okuyoruz. Ve iste, hepteki ve hepteki ve iste. Fi de onda şey. Ata, atakellahi. Allah sana verdi. Eddare, dar, diyar. El ahireti, ahiret. Ve la tensebe, unutma. Nasibeke senin nasibin. Mine dünya, dünyadan. Ve ahsen ve ihsan et. Karşılıksız ver. Kema gibi. Ahsen Allah'ı. Allah'ın ihsan ettiği gibi. İleyke sana. Ve la tebgi ve isteme. El fesede. Bozgunculuk, fesat. Fiil el ardı yeryüzünde. İnallâhe muhakkak ki Allah la yubbü sevmez. El müfsidin. Müfsitler. Fesat çıkaranlar. Hadise şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret diyarını iste.

ve dünyadan nasibini de unutma. Önce ahiret diyarını istediyor Allah Teala. Sonra diyor ki ve dünyadan nasibini unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Nasıl Allah Teala karşılığını istemeden veriyorsa, bizim isteğimize mukabele ediyorsa, bizden de verdiklerini bizim de ihsan etmemizi istiyor. Sen de ihsan et, karşılıksız ver diyor. Ve yeryüzünde fesat isteme. Yani fesat

Muhakkak ki Allah müşrikleri sevmez. Şimdi bakıyoruz, kimdir fesat çıkaranlar? Rahat 21'de Allah Teala 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misake. Ve la yenkudunel misak. Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi cephesinden misaki değerlendirirsek, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Allah, eğer bu istikameti düşünüyorsak, Allah Teala'nın dizaynına bakmamız lazım. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bizden istediği misaki de, Allah'ın ahdi de bu. Allah'ın ahdi dört teslimi gerçekleştirmemiz. Ruhumuz, beşimiz, nefsimiz ve irademiz. Ve ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve Allah'ın dört tane teslimi Allah'a yaparak misaklerini bozmazlar. Misak da irademizin Allah'a verdiği yemin. İrademizin de teslimini içeren yemin. İrademizin Allah'a verdiği yemin. İradeni de Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Ve böylece yeminimiz de, misakimiz de, ahdimiz de yerine getirmiş oluyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman misakimizin irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerdiğini görüyoruz. Ama eğer bir sonraki ayet-i kerimeye geçersek, Rad 21'e, Allah Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah neyi Allah'a ulaştırmamızı emrediyor? Allah'a zaten ulaşan bir tek şeyimiz var, ruhumuz. Neden ulaşıyor? Çünkü Allah'tan geldi ve döneceği yer Allah ve farz üzerimize 12 defa Allah Teala farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamızı Allah Teala üzerimize 12 defa farz kılmış. İşte bu farzlar muvaciyesinde hareket ettiğimiz zaman misakimizin ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Niçin Allah Teala emretmiş? Çünkü bunu yapana daha büyük bir mükafat verecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete gireceği halde, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci kat cennete de atlar, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinden nasibini almamıştır. Ama Allah'a ulaştığı zaman dünya saadetinin de yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası mutlaka gidecektir. Ve böyle olunca da yok olunca nefsinin afetleri, nefsinin afetlerinin dışındaki davranış biçimlerini sergileyecek ve dünya saadetinin de yarıdan fazlasına
sahip olacaktır. Allah Teala bunu da garanti ediyor. Öyleyse evet, bizden ibadet yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi, özellikle zikir yapmamızı istiyor. Muradı ne? Her birinden kazandığımız derecelerle günahlarımızı aşalım. Muradı bu. Ancak günahlarımız sevaplarımızdan az olduğu zaman ya da başka bir ifadeyle sevaplarımız günahlarımızı aştığı zaman gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Bunların da ölçüleri olması lazım. Allah-u Teala ibadetlerle ölçülerini koymuş. Ve bu ibadetleri yaparak kimin sevapları günahlarını aşarsa onların gideceği yer cennet. Ama hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dileme şartıyla. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hangi şartlarda, nerede, ne yaparsa yapsın Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'ın cennetine giremeyenlere Allah-u Teala müfsitler diyor, fesat çıkaranlar diyor. Generat suresinin 25. ayet-i kerimesi 20 ve 21'e tamamen ters düşen bir hüviyet gösteriyor. Diyor ki Allah Teala Rad 25'te ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Öyleyse kim yeryüzünde fesat çıkaranlar? Başka insanların da hidayetine mani olanlar. İşte bu fesat çıkaranların gerçek tarifi Nisa 167 ve 168. ayetlerde veriliyor. Allah Teala diyor ki innellezine innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida innellezine keferu ve zalemu, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarını ve ruhlarının Allah'a doğru yola çıkmasını engellerler. Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerler. Engelledikleri için insanların ruhları hiçbir zaman vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi engellemek, Allah'a ulaşmayı da engellemenin en kestirme yolu. İşte böyle insanlar omuzlarına vebal alanlardır. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için bunlara müfsitler diyor Allah-u Teala. Bir insanın müfsit olabilmesi sadece bir tek şarta bağlıdır, yeryüzünde fesat çıkarmasına. Bir başka ifadeyle, başka insanların da hidayete ermesine mani olduğu takdirde geçerlidir bu olay. Yani başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine kişi mani olursa, mani olduğu takdirde olay o kişinin müfsit adını almasıyla noktalanır. Öyleyse fesat çıkaran kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fesat çıkaran mıdır? Hayır, değildir. Onun zararı sadece kendisinedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zararı sadece kendisinedir. O yerinde fesat çıkaran biri değildir. Başkalarıyla alakalı hiçbir davranış biçimi yok. Başkalarının hidayetine mani olan hiçbir davranış biçimi yok kişinin. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim kendisi Allah-u Teala'yı dilemez, dilemediği halde yetmez. Bunun ötesinde başka insanları da
Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorsa, Nisa 167'de olduğu gibi, işte o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkarandır. Allah Teala demin söylediğimiz Rahat Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş, ruhunu da Allah'laştırmamış değil. Vuslatı kesmesi hem değil, Allah-u Teala'nın burada ifadesi Allah'a ulaşma konusundaki talepleri keser. Yani başka insanların Allah'a ulaşma konusundaki taleplerini keser diyor Allah-u Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Beraberce bakalım. Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesiydi. وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini keserler diyor. Naksederler. Onlar Allah'ın ahdini naksedenler. Naksederler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ Ona, Allah'a misak verdikten sonra, misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini keserler. E yaktaune ma emerallahu bihi.

Allah'ın ona bihi en yüsere Allah'ın ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve yaktavune ve keserler, kat ederler. Ma şeyi emer Allah'ı Allah'ın emrettiği bihi ona kendisine en yüsere ulaştırmayı. Ve yufsidune fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Şimdi burada Allah Teala bununla kalmıyor. Ülâike lehumul lanetü ve lehum suiddar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Buradaki muhteva açık ve kesin. Allah Teala'nın laneti varsa o kişi mutlaka kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayan bir kişi olmasına rağmen daha öteye geçmiş bu kişi. Başka insanların da Allah'a ulaştırılmasına, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırmasına mani olmuş. Bu yüzden Allah'a ruhunun verdiği misaki kesmiş, başka insanların da ulaştırmasına mani olduğu için onların vebalini yüklenmiş ve bu sebeple lanetini kazanmış Allah-u Teala'nın. Allah'ın lanetine uğrayanlar sadece başkalarının da hidayetine mani olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki çalışmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyke ya Rabbi. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. An rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir İslam ve tasarrufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Sevgi Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli. Ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin. Ev bark sahibi olsunlar, aile yuvası kurulsun, bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder. Babadan başlayan, annede devam eden
çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi, ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Öyleyse sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek. Küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek. Aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki ondadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derecat farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden İnsanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir. Ve bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz ve vücut müdafaasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından da dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse
Sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur. Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi ard arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, seviniz sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz, nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır, ikincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah-u Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ivası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah-u Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir o husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler İnsanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir.
ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa, aslında iç dünyasında hep başkalarına kötülük etmek, onlardan intikam almak, onlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak, her zaman iç dünyasındaki hakim unsur budur. Hep buna çalışır insanlar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız, o zaman bu film bitecek. Bu kara film yerini beyaz filme terk edecek. Hem çok seveceksiniz, hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevinir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu huyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevilirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bilin ki Allah-u Teala sizi en az 1.000 kat sever. Siz 2 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2.000 kata çıkar. 2.000 ünite olur. Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3.000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin. O zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün. Gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz.
Ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını isteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına. Öyleyse onların daha çok sevgiye layık olmaları için değişmeleri lazım. Kin ve nefret dolu bir insan başkalarına ne kadar kötülük ederse etsin, mutlaka iç dünyasında bir küçücük sevgi kalmıştır. O sevgiyi onun davranışları sebebiyle ondan nefret eden insanlar onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada onun etrafındadırlar. Eğer ondan bir insandan çevresindeki herkese nefret yayılıyorsa, kin yayılıyorsa, insanları sevmiyor, onlardan nefret ediyorsa, onların en güzel ulaşmalarını değil, kendisinin en güzel ulaşmasını, başkalarının en kötüye ulaşmasını istiyorsa bir insan, o sevgisizdir. Dikkat edin, başka insanlarda olan güzel şeyleri siz Allah'tan isterseniz eğer, Ya Rabbi onlara verdiğin gibi bana da ver derseniz, bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak, Ya Rabbi onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar. Bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım, ben de insanlara sevgiyle davranayım derseniz, Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok. Bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlar da ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım diyorsa, bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim yalnız bana ver, başkalarına verme diyorsa, ondakini ondan al da bana ver diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasretidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir. Her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe ki bu sevgi Allah sevgisinden onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır.
kimden etrafına sevgiyi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayrı mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuza devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayri mümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi, ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum. Size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevmek konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış.
böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon, eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der. Sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte Allah için hizmet ediyorsunuz. Bunu iki şekilde sürdürebilirsiniz. Sevgiyle süsleyerek, özene bezene bir güzellik içinde yaşarsınız. Oraya gelmek için can atarsınız. Bir de nefret içinde yaşarsınız. Ama Allah için hizmet etmek mecburiyetinde olduğunuzu hissedersiniz. Zulüm görürsünüz. Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden Kur'an'ın merkezinden bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz.

hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu. Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır. Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa, o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer öyleyse, istiyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah-u Teala'nın katında. Çünkü orada ruhun hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın, sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi

her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hanginiz, hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır. Siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde, zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerine tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz. O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan, kuşatmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değildir. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, etrafınızdaki insanları da o kadar çok seversiniz. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir.
İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız Fıkra'yı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına, aslan ağzını açmıştı diyor, ben de ağzımı aslanın ağzına içeri soktum. Aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor. Arkadaşlar diyor ki, iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor yahu diyor, siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki, eğer etrafınızda sizden sevgi yayılmıyorsa, siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey eğer nefretse, bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder. Zulmü ifade eder. Şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka geriye kötülük olarak döner. Öyleyse nerede, kim, kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgi almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır.
bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de iki taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur. Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzlar ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa, sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez. Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak, sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz. Sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdivenidir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk
ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman, o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin, sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ve sevgiye götürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt veriyorum.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerle sohbet etmek üzere. Allah Teala sohbeti hepimizin üzerine vazife kılmış. İnsanlar konuşa konuşa hedeflere ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından bir hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutluluğu en üst boyutta yaşamasını ve gelin görün ki toplumun %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İşte din burada önem arz eder. Çünkü Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiştir. Ancak Allah'ı tanıyan insan huzura kavuşabilir. Yoksa şeytan insanları hiçbir zaman rahat bırakmaz sevgili kardeşlerim. Şeytan her açıdan herkese bir ilişkinin içindedir. Şeytanlar demek daha doğru. Bir tek hedefleri vardır. Sizleri mutsuz etmek. Ne zaman sizi huzursuz edecek bir düşünce aklınıza gelip takılırsa bilin ki o şeytandandır. Bir tek hedefi vardır, hepinizi huzursuz etmek, sıkıntı içinde bırakmak. Allah Teala bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. İşte Allah Teala bu mutluluğa ulaşabilmeniz için hedefler koymuş önünüze ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz Allah'ın dizaynı içerisinde aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bir yaratık olduklarını, Allah Teala'nın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendilerinin ise bir mahluk olduğunu, yaratık olduğunu hiç düşünmezler. Oysa ki, madem ki bizi yaratan Allah Teala, öyleyse o niçin yaratıldığımızı söyleyecektir. Ne diyor? وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kullar olsunlar diye. Hepimiz için kul olma kavramını yerliğine oturttuğumuz zaman şunu görürüz ki kul olmak her kademede daha üst boyutta bir mutluluğu içerir. İşte Allah'a kul olmanın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Dilemeyen kişi cehenneme gitmeye bilet almıştır. Gideceği yer cehennemdir. En çok sevgili kardeşlerim, burunlarından kıl aldırmayan din adamlarına acıyorum. kimselerle konuşmaya tenezzül etmiyorlar. Ama gidecekleri yer cennet değil. Dinlerini bilmedikleri için. Bir insanın en büyük negatif faktörü gurur ve kibir afetidir. Kimde böyle bir şey varsa onlar mutsuzluğa fervan çıkarmışlardır. Ne yapsalar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki İskele'den bilet alacaksınız gemiye binmek için ve bu bilet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezseniz biletiniz yok demektir. Gemiye binemezsiniz. Bu gemi kaçak yolcu da kabul etmiyor. Otomatik sistemler kaçak yolcuyu kapı dışarı ediyor. Bir başka ifadeyle başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek sebeple insanlar mutluluğu yaşayabilirler, yoksa yaşayamazlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğu yaşamak için ilk adımı atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır, taviyetini gerçekleştirecektir. Daha sonra da ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın ermiş evliyası olacaktır. Bu mutluluk kervanına neden insanlar katılmazlar? Gerçekten akıl erdirebilmek çok güç. Allah Teala diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben sizi mutluluğa çağırıyorum. Bunun için de benden bir tek dilekte bulunmanız yeterli diyor. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Veya başka bir cepheden bakalım. Benden bir ermiş evliya olma talebinde bulunacaksınız. Ey Allah'ım diyeceksiniz, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar dünya hayatını yaşarken, ermişler, evliya olmuşlar. Ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir olay olarak bakılır buna. Evliya olmak mı? Oo, onlar eskiden yaşamışlar. İşte bu türbelerin hepsi o evliyalar. Onlar o zaman varmış kardeşim, bu zamanda evliyalık mı olurmuş? Olurmuşmuş. Bu zamanda evliyalık olurmuşmuş. Bunun zamanı yok sevgili kardeşlerim. Şimdi beni dinleyip de kim derse ki işte yeryüzünde evliya olamayacak olan tek adam benim. Ben daha mutsuz kimse mi var? Evliyalık benim neyime? Sakın böyle demeyin ha. Yoksa gemiyi kaçırırsınız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Evliya olmak, ondan daha kolay hiçbir şey olmayan bir nesnedir. Bir tek dileğiniz, evliya olmanız için yeterlidir. Bir tek dileğiniz, cennete girmeniz için yeterlidir. Sadece diyeceksiniz ki, ya Rabbi, bu fakir kulun da istiyor ki ruhunu sana ulaştırsın. İstiyor ki senin onca ermiş evliyandan bir tanesi olsun. Eğer bunu sadece ağzını söylerse, dilini söylerse Allah'a yetmiyor. Mutlaka buradan, kalbinizden bir talebin Allah'a ulaşması lazım. Olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, bu bir tek dilek var ya, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken ulaştırmayı Allah'tan dilemeniz. Eğer kalbinizden bir dilekle Allah'a bunu ulaştırırsanız, kalbinizdeki bir dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir. Allah sizin kalbinizdeki talebi de görür, kalbinizin sesini işitir ve bilir. Buradan ağzınızdan söylediğiniz şeyin kalpten gelmedikçe bir kıymeti yok sevgili kardeşlerim. Ama her kim eğer kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o kişi ulaşmaz. Allah onu ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten böyle mi? Hadi gelin daha yakından bakalım konuya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cennete gitmeyi hak etmiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen veya söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal vermeyen, bunca alim bilmiyor da bu mu bilecek diyen insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir sevgilisine biz oyuz. Bühtende bulunmuyorlar mı? Biz inanılmayacak kadar kolay bir Kur'an yoluyla sizin mutluluğa ulaşmanızı bu işin nasıl yapıldığını size öğretmek suretiyle gerçekleştirecek olan kişiyiz. Bize dikkatle bakın. Biz oyuz, o beklediğiniz kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar bir bir gerçekleşiyor. Arda arda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, kırk yıldızın geçişi ve çok sayıda olay, arda arda gerçekleşen çok sayıda olay bu devri işaret ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur, cennettir. Li kulli evvâbin hafiz. Bütün evap olan ve hafiz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu mine müşrikin. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki Rum Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtulur. Şimdi bu ayet birinci ayet grubu Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin takva sahibi olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gizli şirkten kurtulduğunu ifade ediyor. Allah'ın istediği şey sadece bir tek dizaynı içerir. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala sevgili kardeşlerim bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka bütün kapıları açar. O kişi cehennemden kurtulur. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhimun nâru bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatına razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle ateştir demekle? Şunu demek istiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ancak inkar edebilir bunu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani ömrü boyunca ne kadar ibadet yaparsa yapsın o kişinin bu ibadetlerden derecat kazanmasını Allah Teala kabul etmez, sıfırlar. Amelleri boşa gider. Giderse sevap tarafı sıfırdır kişinin amel defterinde ama günah tarafında günahlar vardır. Günahları mutlaka sevap tarafı sıfır olduğu için, sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunu önleyecek olan metot var mı? Elbette. Dilemeyenler böyle olduğuna göre siz dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ve cennete gireceksiniz. Dileyeceksiniz ve hidayete adım atacaksınız. Sonra Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olan siz, mürşidine tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetiniz hala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı seviyededir. Henüz o istikamette bir şeyler almadınız. Nefsinizin kalbinde afetler azalmadığı için. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size olmadık yardımlar yapar. ne yapar? Diyelim ki siz namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdirir. Oruç tutunca fena halde acıkıyorsunuz. Hele hele sigara tiryakisiyseniz, oruç tuttuğunuzda yanınıza kimse yaklaşamıyor. Sinirli, asabi bir insan oluyorsunuz. Allah-u Teala o konudaki hastalığınızı kaldırıyor ortadan. Probleminiz her neyse, namaz kılmayı sevmiyorsanız, namazı size sevdiriyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız, zekat vermeyi sever hale getiriliyorsunuz. Zikir yapmayı sevmiyorsanız, Allah size zikri sevdiriyor. Neden öyle? Çünkü söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir başka ifadeyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hidayete erdiririm. Hidayete ermek, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. İşte Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüdâ hüdallah, inne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Yani o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur, hidayette olur. Ondan evvel dalalettedir. İnanmak, Allah'a inanmak bir kurtuluş değildir. Kişiyi aminu olanlardan kılmaz. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah'a inanması onu cennete ulaştıramaz. İşte bu devirde Allah-u Teala Kur'an'daki hakikatleri bizlere öğretti ki biz de sizlere öğretelim sevgili kardeşlerim. Ve hepinizin kurtuluşunuza, cehennemden kurtuluşunuza medar olalım, yardımcı olalım, sebep olalım. Mürşidimize tabi olduğumuz anda 7 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. O nimetlere baktığımız zaman net olarak görüyoruz durumu sevgili kardeşlerim. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra Allah Teala o güne kadar bize her sevabımız için 1'e 10 verirken o günden itibaren bu rakam 1'e 100 olur. Ruhumuz birinci kata ulaşana kadar 1'e 100 devam eder. İkinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Ve yedinci katta 1'e 700'e kadar yüzer yükselerek çıkar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin her sevabına karşı Allah'tan aldığı rakam 1'e 700'e çıkmıştır. Bu kişinin gireceği yer daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennettir. Birinci kat cennet tabiyetiyle bu kişi ikinci kat cennete ehil olmuştur. Günahları zaten örtülmüştü. Burada Allah Teala o kişinin günahlarını mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çeviriyor. Bir de günahların sevaba çevirmesi olayı ile karşı karşıyayız. Yani devrin imamının şefaati. Sadece ihsanla yapılan tabiyetler için geçerlidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olduğu noktada geçerlidir bu. Dileyemeyen bir kişi 20 tane mürşide tabi olsa, o mürşitlerden hiçbirisi onu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onun gideceği yerde muhakkak surette cehennemdir. Ayet-i kerimeyi söyledik. Öyleyse, benim canlarım, ciğerlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden? Neden kendinize zulmediyorsunuz? Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, o zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Kim? Yedi tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennet, ruhu da vücuduna ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır ve yedi safhada yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır, üçüncü kat cennetinde sahibi olur. O kadar da değil sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman nefs tezkiyesine başlar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı nurları göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbinde rahmet nurları sadece %2 oluşur. Geri kalan %98'i fazıllardan oluşacaktır. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye fazıllar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 artış gösterir. Bu her birinde bir gök katı ruhun yükselmesini ifade eder. Nihayet yedinci katın yedi tane alemini geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kadar özet anlattığımıza bakmayın. Bunlar saatlerce anlatılacak konular. Ama burada kısa bir zaman aralığında sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz için ya da mutluluğunda diyelim, sizlerle konuşmak bizim için her zaman mutluluktur sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir değersiniz, kıymetsiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu şarkıyı söyleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen şu binlerce insan gibi siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Sahabe gibi. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Ermişler mi sahiden? İşte bakın ne diyor Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve üçüncü kat cenneti hak etmişler. Ama bu süreç içerisinde nefs tezkiyesi denilen bir olayı yaşamış sahabe. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Neticede tasfiye de etmişler de orası konumuz değil bugün. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhları birinci gök katına ulaşmış. Acaba nasıl oluşuyor bu nefslerinde nur birikimi? Onlar zikir yapıyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Veya sessiz olarak diye. Ama sahabe daha sonra bunu kalp zikrine çevirmişler. Ne dilleri kımıldamış, ne ses çıkarmışlar. Ama kalbi zikri gerçekleştirmişler. Dillerini kımıldatmadan içlerindeki sesin devamlı, kesintisiz bir şekilde ömür boyu Allah demesini temin etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşirse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Peki, nefsi ne olur? O nefs ki %100 afetlerle doludur. Böyle %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibi olan kişi, bu noktaya ulaştığı zaman ne olur? Her %7 nur birikimiyle ruh Allah'a bir gök katı yükseldiği için 7 defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %49 nur birikimini ifade eder. Bunlar fazıllardır. Başlangıçta nefsimizin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle beraber sonuç %51 olur. Yani o kişinin kalbinin nurları kalbindeki karanlıkları aşmıştır. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. Afetlerle doludur kalp. Afetler ise şeytanın kontrolü altındadır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemezler. Ve yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemeyen bu afetler, yasak ettiği şeyleri de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onlardan yanadır. Zaten şeytanın talebi üzerine emrettiklerini yapmamaya, yasak ettiklerini yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman, o kişinin günlük hayatında yanlışları doğrularından daha aşağı düşer. Yani kazandığı dereceler her gün kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Böylece bu kişi cennetine ehil olur. Bu noktada, ruhunu Allah'laştırdığı noktada nefsinin kalbindeki %1 nurla o kişi ölse 3. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti her gün o kişi mutluluğun yarısından fazlasını da yaşar. Bu noktaya nasıl geldi bu çocuk? Ne yaptı? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye soruyor, cennete gitmek istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bilin ki hiç kimseyi amelleri kurtaramaz. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz bu konuda. Bir insan düşünün, 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirmiş. Namaz kılmış 5 vakit, oruç tutmuş Ramazan boyunca, zekat vermiş yüzdesi gereğince. kelime-i şehadet getirmiş ve oruç tutmuş. Namaz, oruç, zekat, hac, hacca gitmiş, parası da var. Ve kelime-i şehadete getiriyor, sık sık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu kişi hangi kat cennete acaba giderim diye merak ediyor. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. İşte size hidayeti anlatmak, bunun için üzerimize Allah Teala tarafından bir vazife olarak verildi. Bunları bilmezseniz, öğrenemezseniz, o zaman kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine girer diyorlar. Hiç kimse kalbinde inanç var diye Allah'ın cennetine giremez. Bu Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidebileceği yer Allah'ın cennetidir. Ve sevgili kardeşlerim, bir dileğiniz kalbinizden Allah'a ulaşan bir dilek ne sağlıyor size? Cennetlerden üçüncü kat cenneti sağlıyor. Birinci faktör. Ve dünya saadetinin de %50'den fazlasını sağlıyor. %51'ini sağlıyor. Öyleyse dünya saadetinin yarısı

öğretenler bunları öğretmediler. Elbette öğretmediler çünkü bilmiyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Onların, din adamlarının bilmedikleri bir şeyi biz nasıl biliyoruz? Biz bunları kendimiz öğrenmedik. O bizi seçti, bizi vazifeli kıldı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için teçhiz edildik. Sizlerin kurtuluşunuz için. Sizlerin cennete ulaşmanız için. Allah Teala bizi vazifeli kıldı. Bize öğrettiği her şeyi Kur'an'dan öğretti. Düşünün. Doğru dürüst Arapçayı bilmeyen, eski harfleri okunması lazım geldiği gibi okuyamayan, çat pat okuyabilen, bir defa da altını çizerek söylüyorum Arapçayı da, bilmeyen birisi. Sadece Kur'an'ın anlatımıyla alakalı bilgiye sahip olan, Kur'an'da geçen kelimeleri Allah-u Teala'nın öğrettiği bir kişi var karşısında. Hidayetle Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş bu devrin hidayetçisi. Hepinizi kurtuluşa çağırıyorum. Gelin, bütün kapılar cennete açılır. Yeter ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Gemi iskeleden kalkıyor. Bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İsterseniz Allah'a ulaştıran bir uçak düşünün. Bileti Allah'a ulaşmayı dilemek. O uçağı bilmedikçe Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. O uçağı bilmedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Dalaletten kurtulamazsınız. Küfürden kurtulamazsınız. Kazandığınız dereceler yok olur, heba olur. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. İşte şu tafralarından geçilmeyen sevgili, gururlu din adamları, sadece gururlu olanlardan bahsediyoruz sakın, diğerleri üzerlerine alınmasınlar. Onlar hiçbir zaman bu kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bildiklerinden o kadar eminler ki, öğrendiklerinden ve öğrendiklerinin öğrenilmesi lazım gelen her şey olduğundan, en yanılgı alanları, en büyük yanılgıları burada. O yanılgıları sebebiyle kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onlara Allah'ın hakikatlerini anlatmak için bunca yıl gayret ediyoruz. Ama bunu başaramadık. Onlar dinlemeyi istemiyorlar. Üzülmemiz sadece onlar için değil sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenemedikleri için, onlardan medet bekleyen, onların söylediklerinin doğru olduğunu zanneden, halkın da cehenneme gitmesine sebebiyet vermeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bize bu ilmi bu devirde sizler için öğrettiği için huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet mi? Evet, sohbet. Buna bizim kardeşlerimizden birisi sohbet sohbeti diyor. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için hayatımızı Allah Teala sizlere vakfetti. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler için varız. Sizlerin mutlu olmanız tek dileğimiz. Ve size mutluluğu yaşatmak için varız. Hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi iskeleden ayrılır. Dünyadaki en müstesna bir huzur yolculuğuna çıkarsınız. Huzur, iç huzuru ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizden istediğimiz sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Allah'ın ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan bizim hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Allah Teala bize bunu emretti. Hayatımızı sizin mutluluğunuza adamak. İşte sevgili kardeşlerim, 32 yıldan beri sizleri mutlu etmek için varız. Sizleri mutlu kılmak için yaşıyoruz. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala İnsan adı verilen mahlukunu kainattaki en büyük nimetiyle nimetlendirmiş. Bize ruhundan üfürmüş. Ama ruhunu, üfürdüğü ruhu geri istiyor. Manevi tekamülünüz için diyor, manevi gelişmeniz için, manevi güzellikleri yaşayabilmeniz için bunu yapmanız lazım diyor. Ruhunuzu diyor, hayattayken diyor, bana diyor, ulaştırmanız diyor, lazım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Şu insanlığa bakıyorum, ne olur ki sevgili kardeşlerim, ne kaybederler ki? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gönülden dilemek istiyorum. Ne olur? Gönülden dilememi temin et. Biliyorum ki ben bunu gönülden dilediğim takdirde ben sana ruhumu ulaştırmayacağım. Sen benim ruhumu kendine ulaştıracaksın. Çünkü öyle söylüyorsun. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır. Yoksa Allah Teala sahiden öyle mi söylüyor? Yani kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu hop kendime ulaştırırım. Öyle mi söylüyor? Aynen. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah dalalette kalanları bırakır. Dalalette olanları
dalaletleri üzere bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan, ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir, o dalalette olanlardan diyor, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o dalalette olan bütün insanlardan, her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, o bana ulaşmaz diyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, daha güzel bir müjde olabilir mi? İlk defa bizi dinleyenler, bunun ne kadar büyük bir müjde olduğunu biliyor musunuz? O Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar geçecek olan o 7-8 aylık devre, bilemediniz 10 aylık devre, bazen daha kısa zamanda 5-6 ayda gerçekleşebilen devre, sizin hayatınızın daimi zikre ulaştığınızdan daha çok mutlu geçeceği bir devreyi ifade eder. Daimi zikre ulaşan insan daha fazla memnun, mutlu olmaz mı? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamış. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Oh keka. Her şey yolunda. Evet mutlu. Ama onun mutluluğu bu 7-8 aylık devredeki mutluluktan daha azdır. Allah-u Teala bir insan şeytanın tasallutundayken, şeytanın ona devamlı engeller çıkarması olayını yaşarken, Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah Teala bıçakla keser gibi keser atar. Ne diyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Kimleri seçmez demek daha kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama aynı zamanda bütün insanları Allah'ın yolundan men eden, men etmeye çalışan, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışan insanlar, bu insanlar özel yapılıdır. Sevgili kardeşlerim, o öğrendikleri yanlış din öğretisini doğru zanneden alimler, işte şeytanın bütün insanların başına ördüğü en büyük çorap budur. Hani bir tabir vardır ya, başına çorap örmek diye. İblis ne ister? Sadece bir tek şey ister. Kendisinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren Adem Aleyhisselam olarak kabul eder. Adem Aleyhisselam Allah'tan yaratmasaydı, şeytanın da cehenneme gitmesi söz konusu olmayacaktı. Ama yarattı. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Ve onun dışındaki bütün mahluklara dedi ki, şeytanlara ve cinlere yani, onu organik topraktan yarattım ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin. Yani o, siz yarattığım ne kadar mahlukum varsa hepinizden daha üstündür diyor Allah Teala.
Onun için diyor ona, Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmek. Bütün melekler Allah-u Teala emri verir vermez hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onların arasında bulunan cin tayfesinden olan, neden cin tayfesinden diyoruz? Çünkü dumansız ateşten, enerjiden yaratılmış, enerjiden yaratılanlar cinler. Şeytan da cin. Şeytan bir cindi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Diyor ki, sen diyor onu topraktan yarattın diyor. Salsalin adı verilen bir topraktan yarattın. Ama beni enerjiden yarattın. Ben diyor ondan üstünüm.

Allah Teala diyor ki sen cehennemi hak ettin. Cehennemde seni cezalandıracağım. İblis de diyor ki ya Rabbi benim hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben senin insan adı verdiğin bu mahlukun ileride vücuda getireceği bütün nesilleri senin yolundan ayırmak için çalışacağım. Onları kendimle beraber cehenneme sürüklemek için çalışacağım. Ben ve benimle beraber olan bütün şeytanlar demek istiyor. Şeytanların sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki herkesin etrafında en az bir şeytan her zaman hazır ve nazırdır. Bütün gücüyle o insanı mağlup etmeye çalışır. Madde 1. Şeytanlar son derece zeki mahluklar olarak yaratılmışlardır. Her türlü kötülüğe akılları olağanüstü bir şekilde insan dizaynının ötesinde bir olağanüstülükle çalışırlar. Bütün gayeleri gene bütün kelimesini kullanacağız. Bütün insanları cehenneme taşımak. Kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme taşımak. İblis ve onun avanesi olan bütün insanların etrafında bulunan bütün şeytanların temel hedefidir. Şeytan isimli şeytan grubunda olan cinlerin, cin şeytanlar. İnsan şeytanlar da var mı? İnsanlardan da kim insan olarak yaratılmasına rağmen hayatını kötülüğe adarsa, şeytanın tesirinde şeytanca işler yaparsa onlar da insan şeytanlardır. İnsan şeytanlar başkalarının kötülüğünü isteyen, özellikle kötülük yapmak için yaşayan, özellikle insanları cehenneme sürüklemek üzere yaşayan kendisiyle beraber. Kendisi cehenneme girecektir. Ama insanları da her türlü aldatma metodunu tatbik ederek cehenneme sürükleyecek olan şeytanlar. Sürüklemek için hayatını vakfetmiş olan, vakfedecek olan şeytanlar. Şeytanlar binlerce sene yaşarlar. Ama iblis insanların var olduğu süre boyunca milyarlarca sene yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra gideceği yer cehennemin en alt katı olan esfel-i safilindir. Cehennemin ta dibine, en dibine girecektir. İşte bu şeytan adı verilen iblis ve onun hempaları, onun takımı herkesin etrafında bulunan bu korkunç mahluklar insanlara sanki onların kendi düşünceleriymiş gibi bu hissi vermek suretiyle insana yaklaşırlar. Yani insan sanki kendisi düşünüyormuş gibi zanneder. Şeytanın kendisine verdiği vesveseleri öyle korkunç bir mahluk ki neye karar vermek isterseniz kararı verdiğiniz anda o kararı değiştirmeniz için her şeyi yapar. Basit bir misal verelim. Bir şehirden kalkıp başka bir şehre gitmek istiyorsunuz. Gitmek isteği
aklınıza geldi, şeytan hemen devreye girer. Oraya gitmemeniz için ne kadar mantıklı sebep varsa inanılmayacak bir zekayla o mantıklı sebepleri evvela birini söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler, ikna edemezse bir tane daha söyler. Ve eğer siz bu inandırıcı delillerin karanlığı altında temel hedefinizden vazgeçerseniz, o zaman değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Bu sefer de sizi o değişmiş olan fikrinizin tamamen zıttı olan başlangıçtaki hedefiniz istikametinde o birinci hedefe dönmenizi sağlamak üzere ikna etmeye çalışacaktır. Ne kadar azim bir tecellidir ki çoğunlukla birinciyi de başarır, ikinciyi de başarır. Başarırsa ve siz o yere gitmeme kararını aldıktan sonra tekrar gitme kararını alırsanız, o ana kadar söylemediği yeni deliller ortaya sürerek sizi tekrar gideceğiniz yerden vazgeçirmeye çalışır. Bütün insanlar bunu kendi akıllarının, muhayyilelerinin birer mahsulü zannederler ve de düşünceleri devamlı değiştiren iblisin elinde oyuncak olurlar. Sevgili kardeşlerim, deneyin. Bunu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Vazgeçmezseniz eğer, belki 10 defa gitmeyi dileyeceksiniz, 10 defa da gitmemeyi, belki çok daha fazla. Ama bunu durdurabilirsiniz. Onun iblis olduğunu, bu hem pozitifi size enjekte etmesinden, onu kabul ederseniz, hem negatifi enjekte etmesinden derhal anlarsınız. Yani o sizin içinize fit sokar. Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir statüde düşmanınızı tanıyorsanız probleminiz yok. Hatta siz onunla alay edebilirsiniz. Nasıl alay edersiniz? Onun sizi verdiğiniz karardan caydırmaya çalışması üzerine ona caymış gibi görünebilirsiniz. Sonra da bir sürprizle onu karşılaştırabilirsiniz. Fikrinizi tatbik ederek. Buraya ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir, deneyen bilir. Ve sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman bu korkunç mahlukun ne kadar zeki bir mahluk olduğunu, ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sağlam bir imanla Allah'a bağlanmışsanız, Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alırsınız. Onun için bir karar alırken Allah'tan yardım dileyin. Şeytanın sizi tuzağa düşürmemesi için yardım alın. Bu yardıma rağmen iblisin çoğu zaman gene sağdan soldan taşmalar yaparak sizi etkilemeye çalıştığını hissedeceksiniz. Yapmanız lazım gelen de kararı verdiğiniz zaman, kararı vermeden önce bütün delilleri, bu konuda kullanabileceğiniz olan malzemenin hepsini düşünün, bir karara varın. Bu kararı iblisin değiştirmesine müsaade etmeyin. Ve siz de onunla alay edebilirsiniz.
onun değiştirme gayretlerine karşı çıkın. Ne kadar çok alternatif vücuda getirdiğini göreceksiniz. Sizin fikrinizi değiştirebilmek için de neticede ikna olmuş gibi görünün. Sonra mı? Sonra kararınızı mutlaka uygulayın. İşte o zaman şeytanı deli edersiniz. Orhan Veli'nin şiiri gelsin aklınıza. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Sevgili kardeşlerim, iblis mi? O sizin düşmanınız olmaya layık bile değildir. Düşmanınız bile olmaya layık değildir. O kendisini insanları cehenneme göndermek üzere vazifelendirmiş bir zavallıdır. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gideceği yer cehennem. Ve bütün gayretiyle bütün insanları cehenneme sürükler. Hedefi budur. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki bana ulaşmayı dileyin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve o seçtiği %95'den fazla insanın arasından onların belki %1'ini hedefe ulaştırır. Onlar Allah'a ruhunu hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a bunu tanıdıkça, zikrinizi arttırdıkça yaklaşacaksınız. Önce bir hoşlanmakla başlar olay. Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama önemli olan iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah'a hayran olmaktır. Ey sevgili kardeşlerim, şeytandan korkmayın. Siz onu alay konusu edebilirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altında tutun. Hatta ona kanmış görünün. Düşüncelerinizi kabul etmiş gibi onun düşüncelerini bir şekle sokun. Ondan sonra da gene o aklınızdakini gerçekleştirerek ona bir şut atın. Çok fena içerleyecektir bu işe. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Yapabileceği eli ona verilen tek imkan insanları kandırmasıdır. Kandırma yetkisinin detaylarına sahip. Kandırma standartlarının o korkunç zekasıyla bütünlüğüne sahip. Korkunç bir zekası var sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman ne kadar zeki bir mahluk olduğunu anlarsınız. Nasıl o kadar çok delil getirebiliyor, hayret edersiniz. Sırf sizi verdiğiniz karardan
caydırabilmek için ne kadar çok planlar yaptığını, ne kadar çok şey söylediğini bir konuda karar verip deneyin. Eğer birinci etapta size fikrinizi değiştirebilirse, değiştirtebilirse, değiştirmeyi başarırsa, o zaman onun tam zıttı olan sizin gerçek talebinizin ne kadar ötesinde şeylerle sizi tekrar o birinci istikamete yönelttiğini göreceksiniz. Hani bir söz vardır ya, bu şeytanın bile aklına gelmez dedikleri şey, işte bu korkunç zeki mahlukun bu zekası sebebiyle söylenmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan mutluluğunuzu eğer siz sabit kadem olursanız, yani sağlam bir şekilde ayaklarınızı yere basarsanız, istediğiniz şey Allah'ın rızası istikametindeyse Allah'tan yardım almayı dileyin. O zaman iblis bir çaresiz zavallıya dönüşür. Sizi ikna etmeye ne kadar çalışsa, siz Allah'tan yardım aldığınız için onun sözlerinin geçersiz olduğunu her istikamette tespit edersiniz. Ve onu yenecek olan bütün oyunları Allah Teala size öğretir, uygulatır. Galip olan her zaman Allah'tır. O korkunç zekasıyla ne oldu şeytan? Cehennemin en dibine gidecek. Buna mahkum edildi. Başka bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Kaderi tayin edildi. O da biliyor ki mutlaka gideceği yer cehennem, hem de cehennemin gaya kuyusu. O zaman ne kadar çok insanı yoldan çıkartabilirsem, benimle beraber cehenneme sürükleyebilirsem, o kadar memnun olurum felsefesinin sahibi bir zavallı şeytan oluyor karşınızda. Gerçekten bir zavallı sevgili kardeşlerim. Onunla konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki eğer siz sağlam bir zemindeyseniz, Allah sizinle beraberse, şeytan sizi yenemez. İşte biz Allah'ın dostuyuz. Öyleyse her zaman Allah'ın hakimiyetinde yaşarız. Onun gölgesinde yaşarız. O Allah'tır. Onun nurunda yaşarız. Gölgesinden muradımız şeytanın bize ulaştırmak istediği yıldırımları Allah Teala engellediği için, şeytanın bize ulaştırmak istediği her türlü desiseyi, hileyi Allah önlediği için, nasıl güneş ışıklarını yaprakları sık bir ağaç önlerse, altında oturan kişi her tarafı güneşin fazla miktarda ışıtmasına karşılık bir gölgede olursa, işte onun gibi sevgili kardeşlerim. Hiç endişeniz olmasın. Bu anlattığım şeyleri dikkate alırsanız, iblisle olan muhtevada hep galip gelecek olan siz olursunuz. Siz olun, onun hile ve desiselerine kanmayın. Bunu bir süre sonra gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz.
bu söylediğimiz taktiği kullanın. İnanmış gibi onu dinleyin. Sonra fikrinizi tekrar değiştirdiğinizde onun ne kadar çok sebep bulduğunu göreceksiniz. Tam sizin fikrinizin zıttı fikirde olan düşünceleriyle sizi caydırdıktan sonra tekrar birinci, yani sizin hedef göz olarak tayin ettiğiniz şeyi size tekrar kabul ettirmek için o kadar kurnazca şeyler söyleyecektir ki ikna olabilirsiniz gene. Sevgili kardeşlerim, ama bu oyunu bir defa öğrenirseniz o zaman müdafaa mekanizmasını hazırlarsınız. Öyleyse ne yapacakmışız? Onun bizi yenmesine müsaade etmeyecekmişiz. Etmeyebilir miyiz? Evet. Allah'tan yardım isteyin. Yardımın geldiğini göreceksiniz. Allah sevdiği hiçbir kulunun şeytana yenilmesine müsaade etmez. Ama eğer Allah sizi idare etmiş olsaydı, o zaman ne kadar kurnazca olaylara muhatap olduğunuzu Allah birer birer size açıklayacaktı. Karşılık olan bir silahla her seferinde Allah'ın yardımıyla onu yenecektiniz. Deneyin. Yenebildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ha, bir şey daha. Şu anda bu kainat üzerinde en çok kızdığı, içerlediği mahluk biziz. En çok kızdığı, içerlediği insan biziz. Her seferinde Allah Teala onu yenmeyi bize nasip kıldı. Çıldıracak. Sevgili kardeşlerim, o sizinle alay etmesin. Siz onunla edin. O zaman onun ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Ne kadar nefsinizi afetlerden temizleyebilirseniz, o sadece afetlere tesir edebildiği için size giderek daha az, daha az, daha az tesir etmeye başlayacak. Bir gün nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. O zaman sığınacak hiçbir sığınak bulamaz şu kalbinizde. İşte o zaman şeytan yandı. Tutuştu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak o kadar zor bir şey değil. Mutlu olmanın bir yolu şeytana hakimiyet sağlamak. Onun palavralarına tok olduğunuzu ona ispat etmek. Bu ispat için onun söylediği bir söz var. O kadar temiz ki kalbi, ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, iblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Yeter ki siz kalbinizi temizleyin. Kalbiniz hangi ölçüde temizse onun size sızması o ölçüde mümkün değildir. Öyle bir gün gelir ki şeytan sizinle değil, siz şeytanla oyun oynarsınız ve de sizi hiçbir zaman yenemez. Sevgili kardeşlerim, insanların düşünce standartlarıyla şeytanınki ayrıdır.
bir insan olarak ne kadar çok Allah'tan yardım alabilirseniz o kadar güçlü olursunuz. Ne kadar çok afetiniz azalırsa o kadar çok şeytana karşı galibiyet elde edersiniz. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulacaksınız. O zaman iblisin karşınızda bir hiç olduğunu yaşayacaksınız. İtiraf edecek ki, evet, sana bir şey yapamıyorum. Sevgili kardeşlerim, aynen şunu söylemişti. Kalbi öylesine temizlenmiş ki hiçbir açıdan ona tesir edemiyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Allah'a hayran olun. Üçüncü merhale, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmadan gerçekleşmez. Daimi zikir bu konu için yetmez. Tesbihe geçmeniz lazım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim yaşamakta olduğumuz bu sonsuz mutluluğu, bu noktalara ulaşıp hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Ne kaybedersiniz ki zikirlerinizi arttırırsanız? Ama iblis bunu gerçekleştirmemeniz için her şeyi yapacaktır. En çok korktuğu şey insanların daimi zikre ulaşıp kalplerini tertemiz yaparak onun hiçbir sözüne yer bırakmamak, sözün tesir edebileceği alanları bütünüyle yok etmek. Afet yoksa, sıfırlanmışsa, şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olmasını çok ama çok istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Şöyle bir sohbet edelim dedik inşallah. Sohbetimize evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle başlıyoruz. Sevgiden daha ötede daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaşıyoruz. Allah ki bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Şeytan ki bütün insanların mutlaka mutsuz olmasını ister. Biliyor ki cehennemin en alt katına, esfeli safiline girecek. Ve de ne kadar çok insanı huzursuz edebilirse, o sonsuz ömrü, daha kıyamete kadar devam edecek ömrü boyunca, ne kadar çok insanı, ne kadar çok cini cehenneme gönderebilirse, bundan o kadar mutluluk duyacak iblis. Allah Teala da insanları mutlu görmek istiyor. Hepiniz için ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz o kadar güzel bir sonuç var demektir. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki Allah'ı çok seviyorsunuz. Allah'ı çok seven Allah-u Teala tarafından çok sevilir. Sevmek, Allah ile olan en güzel iletişimi insanlara yansıtmaktır. Allah'a yakın olmayan kişi insanları sevemez. Sevmek, Allah'a yaklaşmanın da ölçüsünü verir. Öyleyse ne kadar severseniz o kadar Allah'a yakın olursunuz. Allah'ı ne kadar severseniz Allah'a o kadar yakın olursunuz. Ve Allah-u Teala'ya olan bu yakınlığınız insanları sevmenin de temel nüvesini oluşturur. Bu bapta mutlulukla sevginin paralel bir seviye gösterdiğini göreceksiniz. Sevgi yükseldikçe mutluluk yükselir. Sevgi azaldıkça mutluluk azalır. Nefret girince artık mutluluk uzaklarda kalır. Öyleyse bütün insanlar her biri başkalarına yardım etsinler diye yaratılmıştır. Hani hep bir kıssa anlatılır. Tasavvufu yaşayanlarla yaşayamayanlar arasındaki farkı göstermek üzere. Bir zengin kişi iki grup insanı davet ediyor. Hocalarıyla beraber, talebelerinde birlikte bir tasavvufu yaşayanlar, bir de cami adabına göre adaba sahip olanlar, tasavvufun dışındaki dini bir grubu hocalarıyla davet ediyor ve bir imtihan olmak üzere çok uzun çubuklar, kaşıklar veriyor ellerine. Öyle ki 1 metre uzunluğunda kaşıklar. Ve de karşılıklı oturtuyor. Masalar boyunca insanları. Evvela tasavvufun dışındaki
grup geliyor. Tabii o uzun kaşıklarla çorbalarını içmeleri mümkün olmuyor. Sofranın üzerine, masanın üzerine berbat edip oradan ayrılıyorlar. Yani yemeye çalışırken etrafa dökülüyor hep çorbanın suları. İkinci grup tasavvufun müntesipleri geliyorlar, karşılıklı yerlerini alıyorlar. Bir de bakıyorlar, uzun kaşıklar, 1 metre boyunda kaşık geliyor. Ve de tasavvuftakiler her biri kendi karşısındakinin tabağından alıp karşısındakinin ağzına uzatıyor kaşığı. Aynı anda karşı tarafta elindeki uzun kaşıkla bu tarafta olanın ağzına çorbayı ulaştırıyor. Böylece karşılıklı birbirlerine çorba ikram ederek, çorbayı birbirinin ağızlarına ulaştırarak çorbalarını gayet rahat dökmeden içmeyi başarıyorlar. Bu konuda bir başka misal, gene bir kıssa diyelim. Padişahla veziri arasında bir konuşma geçiyor. Tasavvuf mensuplarının ne farkı var ki diyor. Vezir ya da padişah böyle diyor. Vezir de diyor ki çağıralım diyor hocalarıyla beraber talebelerini. Beraberce bakalım diyor. Ve çağırıyorlar. Önce gelen hoca ve onun arkasındaki talebeler avludan geçerek saraya ulaşıyorlar. Avluda toprak tozlu bir toprak avlu ve birçok ayak izleri giriş kapısından bahçenin giriş kapısından sarayın giriş kapısına kadar uzanıyor. Çok sayıda 50-60 kişilik ayak izi. Ve şimdi diyor tasavvuf mensuplarını çağıralım. Zir çağırıyorlar. Ve de herkes içeri girdikten sonra padişahla beraber izlere bakıyorlar. Başvezir. Ve bakıyorlar ki bir tek ayak izi var. Tasavvufun her bir mensubu aralarındaki sıralamaya göre her biri mürşidinin ayak izlerine basarak gelmiş. Dış kapıdan saray kapısına kadar her biri mürşidinin ayak izine basarak gelmiş. Sadece bir tek ayak izi var. Hepsi içeri giriyorlar ama ayak izi bir tane. Bunlar ne anlatır? Bunlar sevgili kardeşlerim adabı anlatır. Adab sevginin nişanesidir. Edep kelimesi, adab kelimesi aynı kökten gelir. Edep bir insanın tevazuyu öğrenmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Bir başka ifadeyle edep, başkalarının hakkına saygı göstermenin ölçüsüdür. Edep, tevazuu ifade eder. Kişinin başkalarını kendisinden üstün çıkarmaya çalışması halidir. Yani nefsin afetleriyle mücehhez olan bir insan hep etrafındaki insanlara üstün olduğunun ispatını yapmaya çalışır. Nefsinin kalbindeki afetler ona bu davranış biçimini

Karşınızdakinin sadece güzel taraflarını görürseniz, yaptığı yanlışları dikkate almamayı başarabilirsiniz, nefsi sebebiyle yaptığı hatalı hareketler, sizi belki rencide edebilecek olan hareketler, dikkate alınmadığı takdirde, onlar yok sayıldığı takdirde, bu konudaki hedefe ulaşılır. Karşınızdakinin yanlış davranışlarını sizi küçümseyen, küçülten ve negatif istikamette size tesir eden olayları devre dışı bırakmayı öğreneceksiniz. O nefsin afetleriyle hareket eden kişiye ders vermeyi değil, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösteren davranışlarda bulunacaksınız. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Birisi size üstünlük taslıyorsa, siz de onun sizden üstün olduğunu, onun gönlüne göre bir ifadeyle ona ulaştırırsanız, o sizin için farklı bir insan olur. Yani nefsinin afetlerinin sizin üzerinizde oluşturmak istediği tesiri, siz o tesir oluşmuş gibi karşı tarafa aksettirebilmelisiniz. Bu bir riya değildir. Riya, bir başkasını küçültmek üzere ve kendini üstün göstermek üzere bir insanın anlattığı şeyleri değiştirmesi, olayları değiştirmesi, kendisini üstün kılmak üzere farklı sonuçları ortaya koyması, bu riyadır. Eğer bir insan karşısındakini kendisinden üstün göstermek hususunda bir gayretin sahibi ise, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bunun adı tevazudur. Bir insanın başka birisini kendisinden üstün göstermeye çalışması halidir. Bu da Allah-u Teala tarafından çok kıymetli bir davranış olarak kabul edilen Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanları yüceltin. Onları sevin. Sevdiğinizi belli edin. Onlara paye verin. Onların sizin indinizde değerli olduğunu onları hissettirmeniz gerekir. Böyle bir dizaynda ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Tevazu gösterseniz, onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi gösterseniz, ne kaybedersiniz ki? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şey kazanabilirsiniz. Çünkü bunu siz samimiyetle yaparsanız eğer, yani gerçekten onu onore etmek için, onun kendisini mutlu hissetmesi için, eğer sizin ondan

daha az önemli biri olduğunuz intibanı ona ulaştırabilirseniz, bunu onore etmiş olursunuz. Bu size bir şey kaybettirmez ama Allah katında çok şey kazandırabilir. Çünkü böyle bir davranış biçimini gerçekleştiren kişi nefsine hakim olmayı, en azından bu sahada hakim olmayı başarabilen birisi olmayı gerektirir. Öyleyse o insan mutluluğu orada görüyorsa, yani kendisinin sizden üstün olduğu zehabı onu memnun ediyorsa, nefsi bunu istiyorsa, ispat etmek istediği de hep bir gayretin içinde buysa, ona bu fırsatı verin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız fırsat vermekle kalmayın. Yani onun sözleriyle bu hedefe ulaşmasını sağlamasının yanı başında siz de onu teşvik edin. Davranışlarınızla, tevazuunuzla ona gerçekten üstün bir insan muamelesi yapın. O zaman Allah Teala size iç dünyanızda yeni bir kapı açacaktır. Bir tevazu kapısı. Acaba burada sizin kazancınız nedir? Dünyadaki en büyük kazanç odur. Başkalarını mutlu kılmanın size sağladığı Allah Teala tarafından verilen huzur. Kim başka insanların mutluluğu için yaşıyorsa, o Allah katında başkalarının mutluluğu için hangi ölçüde yaşıyorsa o kadar kıymetli bir insandır. Bunun dozajı arttıkça kişinin Allah katındaki kıymeti artar. Üstünlük yarışına girmeyin sevgili kardeşlerim. İnsanlar sizi nasıl değerlendirirse değerlendirsinler. Ama siz hedef olarak onları mutlu kılmayı esas alırsanız, bunun için de lazım gelen bütün çabayı harcarsanız, her noktasında bu konudaki çabanızın her noktasında mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ve unutmayın ki Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yarattı. İşte Allah Teala'nın bize verdiği, omuzlarımıza yüklediği bu vazife, gelecekte göreceksiniz ki bir dünya sulhunu oluşturacaktır. Bütün insanların birbiriyle kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. Son bir savaşın ardından. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını ezmekle değil, başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğrenecekler. Başka bir çıkış yolunun olmadığını öğrenecekler. O zaman her şeyin en güzeli bütün insanların olacak. Herkes başkalarını öne geçirmek için, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlayacak. İşte bunun adı başkaları için yaşamaktır. O zaman kaybettiğinizi değil,
ne kadar çok şeyler kazandığınızı göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Hayatını başkalarının mutluluğuna adayan bir insan olacaksınız. Herkes sizin için mutlu edilmeye layık bir insan olacak. Onlara yardımda bulunmak, onların sizden üstün olduğunu ispat etmeye gayretlerini en güzel şekilde desteklemek. Hangi konuda bu tatmine ulaşacaksa o konuda onları desteklemek, tevazuunuzla onların bu size ulaştırmak istediği olguyu, sizin üzerinde oluşturmak istediği tesiri siz kendiniz oluşturacaksınız. Onu sevmek durumundasınız. Allah Teala sevgili kardeşlerim size de sevgiyi öğretecek. Öyle bir sevgi pınarıyla Allah Teala sizi dolduracak ki herkesi seveceksiniz. Peki bütün bunlara rağmen sevmediğiniz insanlar olabilir mi? Ona sevmediğiniz demeyelim. Eğer insanları zehirleyen birileri varsa, Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan birileri varsa, onlar başka insanların mutluluğuna mani olanlardır. Orada bir problemle karşı karşıyasınız. Onların sürüden ayrı kalması gerekir. Burada sevgili kardeşlerim, farklı bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlar vardır, kalpleri temizdir. Ama nefsleri onları başkalarından üstün olmaya zorlar. İkinci grup, başka insanlara Allah'ın öğretisinin dışında yanlış şeyleri aşılamaya kendisini adamış olanlar. İşte onlar tehlikeli olanlardır. Onlar bir bütün toplumun mutluluğunu mahvedebilirler. Sevgili kardeşlerim, nefs şeytandan vahiy alan, şeytandan ilham alan korkunç bir mahluktur. Peki bu korkunçluğu yok edilebilir mi? Tabii yok edilebilir. Zikir nefsinizin kalbine devamlı olarak nurların, fazılların girmesini temin ederse Allah Teala'nın garantisi içinde Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu mutlaka ulaştırır kendisine. Bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Ve bu Allah Teala tarafından herkese bedavadan verilen bir nimettir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalpten bir dilek olmak kaydıyla Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah'a ulaştırır. Bütün engelleri devre dışı bırakır. Diyelim ki bu olay zikri gerektiriyor. Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. Orucu gerektiriyor, kişi oruç tutamıyor. Ona oruç tutacak vasfı verir Allah Teala. Namaz kılmaktan hoşlanmıyor kişi, onu namaz kılmayı sever hale getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir ve garanti ediyor bunu. Bir insanın ruhunun hayattayken Allah Teala'ya ulaştırılması Allah'ın bir nimetidir ki
Kim böyle bir dilekte bulunursa, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 7-8 aylık bir zaman parçası da bu konuya yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, işte tevazu odur ki başkalarını kendinizden daha öteye taşımaya çalışmanız. İnsanlarla kavga etmek niye? Nefsinizin afetlerine ram olmak istiyorsanız, nefsinizin afetlerine uymak istiyorsanız, o zaman yapacağınız şey zaten budur. Nefsiniz sizi mutlaka ona sürükleyecektir. Başkalarından üstün olmak için büyük gayretler sarf ettirir insana. Ve bu üstün olmayı bir insan istiyorsa bu mutlaka nefsani bir olaydır. Eğer bir insan başkalarına faydalı olmak için, başkalarını mutlu etmek için daha çok para istiyorsa Allah-u Teala ona beklemediği kadar çok para verir. Eğer bir insan başkalarını mutlu etmek için bir gayetin sahibi ise o kişi etrafından itibar görür. O itibarı istediği için değil, o başkalarını mutlu etmeye çalıştığı için o itibarı görür. Eğer bir insan üstün olmayı diliyorsa bu nefsinin talebidir. Bir insan başkalarına yardım için yaşamaya başlamışsa, başkaları için yaşamaya başlamışsa bu nefsinin afetlerden kurtulduğunu gösteren çok sağlam bir işarettir. Allah'ın bir sevgilisi olur. Yeter mi? Hayır, yetmez. İnsanların da sevgilisi olur. Onu tanıyan herkes onu sever. Peki istisnalar olabilir mi? Olabilir. İstisnalar nefslerine olan düşkünlükleri sebebiyle sürüden ayırmak mecburiyetinde kalınanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek her zaman temel hedefiniz olmalı. İnsanlar için yaşayacaksınız. Sizi mutlu kılan, başkalarına yaptığınız her yardımdır. Onlar için sarf ettiğiniz her gayrettir. Başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarına adayın. Onlar için olun. Onlar için güzellikleri, onlar için hedefleri oluşturun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bütün insanları mutlu olabilecek vasıflarla donatmıştır. Bütün insanların ruhu vardır. Bütün insanların nefsi vardır. Bütün insanların fizik vücudu vardır. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'ın ruhu olduğu için Allah'a teslim etmek emrini vermiştir. Bütün insanlar ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim edebilirlerse onlar üçüncü kat
cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını da mutlaka kazanırlar. Allah Teala da her ne kadar biz teslim edebilirlerse diyorsak da bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişiye sadece bir tek görev yüklemiştir Allah Teala, talep etmek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştırmamı mümkün kıl. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu bir taleptir. Ve de dünyadaki en kolay taleptir. Ama mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka sağlar bir tek talep. Cennet mutluluğunun da üçüncü katını sağlar. Allah'a milaki olmayı dileyen, sonra ölen bir kişi, daha mürşidine ulaşmadan ölen bir kişi, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Gideceği yer mutlaka cennettir. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, gerçek bir tabiyet oluşturmuşsa, ondan sonra ölmüşse kişi, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırmışsa Allah Teala onun ruhunu ve ondan sonra kişi ölmüşse üçüncü kat cennete girecektir. Bu kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölmüşse bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla doludur. Bu kişi hayatı devam ettiği takdirde %50'den fazla mutluluğu, %51 mutluluğu bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı seviyede günde 3 saat zikrini devam ettirebilirse, ibadetlerini gerçekleştirirse ve dizaynı değiştirmezse bu ona bir ömür boyu aynı faydayı sağlar. Dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Gideceği de ölünce mutlaka kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Daha ötesi, orada Allah Teala'nın ulaştırmak istediği ve bütün insanlara bu kadar kolay kıldığı bu hedefin daha ötesi gereklidir. Fizik vücudunu teslim eden bir insan, dünya mutluluğunun %80'ine ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, dünya mutluluğunun tamamına ulaşır. Neden dünya mutluluğunun tamamına? Çünkü nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır ki, onu negatif istikamette bir hedefe yöneltsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öyleyse daimi zikir noktasına ulaşan bir insan, işte o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için başkalarından üstün olmak diye bir gayesi hiçbir zaman oluşamaz. Böyle bir üstünlük davası o kişide olmadığı için o vasıfların Allah Teala'nın bir çerçeve çizdiği vasıfların sahibidir. O başkaları için yaşayan bir insandır. Burası baştan aşağı mutluluğu ifade eder. Başkaları için yaptığınız her hizmet, onların mutluluğu için attığınız her adım, onları sevindiren her davranış biçiminiz asıl sizi mutlu eder. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, etrafınızda insanlar var, arkadaşlarınız var. 10 kişi etrafınızda arkadaşınız, her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar olsun. 10 kişi olsun. Aslında çok daha fazla olabilir. Bu kadarını kabul edelim. Ama siz onların her birine, o 10 kişinin her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size onlara verdiğiniz mutluluğun aynını yaşatır.
Hatta iki katını yaşatır. Ve de eğer etrafınızda 10 kişi varsa ve siz onların hepsine mutluluk veriyorsanız, her birine iki kat mutluluk size geri döneceğine göre, her birinin sizin onlara güzel davranışınız sebebiyle verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız. Allah Teala ölmeden evvel ölünüz ki Allah size iki kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Hadisi şerifi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylettiriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, işte başkaları için yaşadığınız zaman bir muhteşem dizaynla karşı karşıya olursunuz. Herkesten daha çok mutlu olursunuz. Etrafınızdaki insanları da onlardan nefret etmeyin. Sadece acıyın onlara. Allah'ın bu güzelliklerinden haberdar olmadıkları için mutsuzlar. Onun için düşmanlar başka insanlara. Onun için kötülük yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar. İnsanları yaralıyorlar, öldürüyorlar. Arkasında sadece Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmamak var. Nefsleri için yaşamak var. Bunun arkası mutlak olarak huzursuzluktur, mutsuzluktur, sıkıntıdır, kederle bir ömür sürmektir. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini alırlar. İnsanlar sadece yaptıklarının bedelini öderler. Kim başkasına bir kötülük de bulunmuşsa Allah Teala o kötülük kadar, o kötülük yaptığı kişiye hangi sıkıntıyı verdiyse, hangi ölçüde sıkıntı verdiyse o kişi, aynı sıkıntıyı Allah Teala mutlaka ona da yaşatır. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını. Çalarlar kapını. Yani biz çalarız kapını diyor. Kim başkasına bir huzursuzluk vermişse, sıkıntı vermişse, aynı sıkıntıyı Allah o sıkıntıyı başkasına verene, başkasını sıkıntıya sokana yaşatır. Ama kim başka birine onu mutlu edecek bir davranışta bulunursa, Allah Teala mutlu eden kişiye karşısına verdiği mutluluğun iki katını ulaştırır her olayda. Allah'ın kanunu budur. Nereye ulaştık? İnsanları sevin ki mutluluğun sahibi olasınız. Huzur içinde yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi böyle insanlardı. Onlar sadece başkaları için yaşarlardı. Allah Teala'nın hepinizi başkaları için yaşayanlardan kılsın dualarımızla. Allah Teala'nın huzurunda sizlere her şeyin en güzelini diliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz emir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan gelen ve Allah'a geri dönen her şey emirdir diyor Allah Teala. Göklerden yağmurlar gelir. Yağmur bir emir midir? Hayır. Yağmur Allah'tan gelmiyor. Göklerdeki bulutlardan geliyor. Bulutların üzerinde yağmur yok. Öyleyse göklerden kar yağıyor. Emir midir? Hayır. Allah'tan gelmiyor. Ama sevgili kardeşlerim, rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları, bunların hepsi Allah'tan gelir. Allah'ın katından nötronalar gelir, antinötronalar gelir. Emirdir. Allah Teala kainatta bir denge kurmuştur. Negatifler ve pozitifler toplamı her zaman birbirine eşittir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine ulaşıyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Hacet namazını kılarak ve bu talep gecenin yarısından sonra oluşuyor sabah namazıyla. Gece saat, şimdiki saatle bir arasında bir noktada. Ve kişi Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Mürşidimi göster bana diyor. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine tabiyeti gerçekleştirdiği zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse kalbinin içine bir insanın imanı yazan kim? Allah. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah Teala kimin kalbinin içine iman kelimesini yazarsa o iman kelimesi bir manyetik alan oluşturur. Ve tabiyetten sonra bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine Allah'ın açmış olduğu yolu takip ederek kalbe ulaşar. Allah insanın göğsünden kalbine yol mu açarmış? Evet, açarmış. Allah Teala bu hususu söylüyor. Onların göğüslerinden kalplerine yol açarız diyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor.
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Onun kalbini şerh eder, yarar, İslam'a açar. İslam için açar. Yani o kişinin Allah'a teslim olması için, o kişinin İslam olması için. İslam teslim olan demektir. Teslim de dört tane teslimden oluşur ki zikirle birinci derecede alakalı konulardır. Ne zaman bir insanın kalbini Allah Teala iman kelimesini yazarsa, o kişinin göğsünü şerh ederse, onun kalbine imanı yazması Allah Teala'nın göğsü şerh etmesiyle alakalı. Evvela göğsü şerh eder. Evet, kalbin içine nurun gönderilmesi için göğsün yarılması gerekmektedir. Göğüsten kalbe bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kim için açıyormuş? Kimi kendisine, kimin ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken Allah kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ise çok kötü bir durumda bırakır diyor Allah Teala. Göğe yükseliyormuş gibi, nefes darlığı çeken nefessiz insanlar gibi onları yapar diyor Allah Teala. Daha bu kişi mürşidine ulaşmadı ama göğsünden kalbine Allah Teala onun yol açtı. Sonra demin söylediğimiz gibi tabiyet olayı tahakkuk etti. Onun kalbine Allah Teala iman kelimesini yazdı. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Başın üzerine de tabi olduğu anda kime tabi olursa olsun mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kime tabi olursa olsun tabiyet, eğer tabiyeti verebilecek olan birisi tarafından yapılmışsa bu olay mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru uzanan bir varlık olarak artık orada yerleşmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Allah Teala göğsü yarıyor? Göğsünü şerh ederiz, yararız diyor. Göğsünden kalbine yol açarız diyor. Neden göğüsten kalbe yol açıyor? Çünkü kalp Allah'ın insan vücudundaki manevi merkezidir. Öyleyse kalp insan vücudunda Allah'ı temsil eder. O kalpte Allah Teala nur birikimini başlatır. Başlangıçta sadece %2 rahmet gelir. Allah Teala o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde derhal harekete geçer. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Peki ondan evvel bir şeyler yapmış mıdır? Tabii çok şeyler yapmıştır. O kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan görme hassasını
İrşat makamı olarak o kişiyi tanıma imkanına kavuşturmuştur. O kişinin gözlerini irşat makamını herhangi bir kimse değil, irşat makamı olarak görmek yeteneğine kavuşturmuştur. O kişinin kulaklarına Allah-u Teala tesir etmiştir. İrşat makamının sözlerini işitmeye, manasını anlamaya başlamıştır kişi. Kulaklar işitmeye başlamıştır. İşitme hassası ise, semi hassası ise manaya varmaya başlamıştır. Sonra bu kişi kalbe indirmiştir bu olayları. Kalp idrak etmeye başlamıştır. İşte bu olaylar göğsün yarılmasından evvelki olaylardır. Ne zaman ki o kişi Allah için zikretmeye başlar, bu zikrin faydalı olması istikametinde Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kim bu insan? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allahu yeşte bi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer Allah Teala. Ama diyor onlardan kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte o ulaştıracaklarının Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde Allah tesir icra etmeye başlar. Onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onların kalplerinin içine imanı yazar. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve bu işlev tahakkuk ettiği zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince kişi bu işlem tahakkuk ettiği zaman yani mürşidine Allah'tan sorduğu ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Ki bu zikir onun kalbinin içine rahmet, faz ve salavat nurlarını ulaştırır. Ve fazlar Allah'ın o kişi mürşidine tabi olduğu an kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz ile rahmetle salavat nurları iki grup nur olarak o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah-u Teala'nın açtığı yarığı takip ederek o yarığın içinden geçerek kalbe ulaşır. Kalbe ne yapmıştı Allah-u Teala? İman kelimesini yazmıştı. Allah'ın yazdığı bu iman kelimesi kalbin içinde öyle bir muhteva taşır ki bu iman kelimesi Allah'tan gelecek olan nurlardan, rahmet, fazıl ve salavat nurlarından, birinci ikili rahmetle fazıl, ikinci ikili rahmetle salavat. Rahmet nurları taşıyıcı unsurdur. Fazlı taşır birinci grup. İkinci grupta salavat nurlarını taşır. Bu nurlar Allah'ın katından iner ve kişinin göğsüne ulaşır, göğsündeki yarıktan geçerek kalbin içine girer. Rahmetle bazı rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesi tarafından
çekilerek iman kelimesine yapışırlar. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Kişinin nefsinin kalbinde o zamana kadar hiç nur yoktu. Ama şimdi fazıl nurları, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan nurlar nefsin kalbine ulaşmaktadır. Kişi zikrettiği zaman Allah'ın katından gelmektedir. Göğüse ulaşmaktadır. Göğüsten kalbe açılan yarıktan geçerek kalbe ulaşmaktadır. Kalbe giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar, başlangıçtaki %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakırsak, sadece fazıllar %98'e kadar ulaşacaklardır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefs tezkiyesinin bir hedefi var. Nefs tezkiyesi, insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını sağlayan yegane yoldur. Yegane çözümdür. Nefsinizin kalbindeki nurlar dolmaya başlar. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nuru, Hazreti Yunus tarafından şöyle ifade ediliyor: ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi diyor, ben nefsimi beraat ettiremem, temizle çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Hazreti Yusuf'un söylediği bu ifade çok açık bir dizayndır. Kimse nefsini kendisi ibra edemez, beraat ettiremez. Ama Allah'ın gönderdiği rahmet, fazl ve salavat nurlarından baştan giren %2 rahmetle başlayan nur birikimi sonrasını geliştirecektir. Ne yapmıştı Allah-u Teala? O kişinin kalbine ulaşmıştı. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açmıştı. İşte bunların hepsi birer işarettir. Geleceğe açılan birer penceredir. Ve de kişi bundan sonra zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen iki grup nur. Rahmetle faz birinci grup. Rahmetle salavat ikinci grup. Bu iki nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbin içine girer. Allah'ın mürşidine tabi olduğu zaman kişi kalbine yazdığı iman kelimesi gelen nurlardan fazılları toparlamaya başlar. İşte bu fazıllar %1, %2 derken bir gün %7'yi bulur. %7'yi bulması bir işarettir. Ruhun Allah'a doğru mürşide tabiyet sırasında çıktığı yolculuğun zemin kattan birinci kata ulaşmasını sağlar. Burası nefsi emmaredir. Demin söylediğimiz ayet-i kerime, Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi bu konuda bir işaret taşıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte nefsin kalbinde böylece Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında %1, %2 derken %7'ye kadar toplanırlar. Peki ruhla nefsin bu tezkiyesi arasında bir ilişki var mı? Elbette var. Kişinin nefsinin kalbinde oluşan her %7 fazıl birikiminde ruh diğer ruhlarla beraber bir gök katı daha yukarı çıkabilir. Önce
Zemin kattan ilk %7 nur birikiminde birinci kata kadar çıkar. Çimenler üzerinde yapılan secdeye iştirak eder. Orada kalır. Diğerleri yükselirler. O bekler ki ikinci bir %7 daha nur birikimi tamamlansın. Tamamlandı. Burası nefsi levvamedir. Fela uksimu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala. O levvama nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İşte o levvame nefse kasem edilmesi, levh edilen kınanan bir nefsin var olması demektir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor. Ama nefsindeki afetler onu bu hedefe ulaşmaktan men ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Emrettiklerinde bir kısmını yerine getirebiliyor, bir kısmını yerine getiremiyor. Ve devamlı bir mücadele halinde kişi nefsini kınıyor. Bu Mimar Üzeri giden dizaynda burası ikinci defa %7 fazlın o kişinin nefsinin kalbine ulaşması demektir. Kişi burada bırakmıyor ipin ucunu, zikrini arttırmaya devam ediyor. Zikir arttıkça nefsin kalbine %1, %1 yerleşen fazıllar üçüncü defa bir %7 toplanmayı mümkün kılıyor. Burası nefsi mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. Fecr suresi, Şems suresi 7 ve 8. ve 9. ayetler. Kim nefsini tezkiye ederse ve men zekkaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse fücuru onun fücuru ve takvası ilham edilir. Fücur nefsin afetleri sebebiyle gelenlerdir. Takva ise bu afetlerden azalanlar sebebiyle gelenlerdir. Allah Teala hem güzelliklerden hem de şeytanın ilkasından da bahsediyor. Ama arkasından diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada hem takvanın hem de fücurun kişinin nefsinin kalbine ilham edildiği bir nokta var. Gece henüz onları yenememiş. Üçüncü defa %7 nur birikimi burası emmare birinci kademe, birinci gökkatı, levvame ikinci gökkatı. Burası nefsi mülhime, Allah'tan da ilham almaya başlandığı kademe, üçüncü gökkatında ruhumuz. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Buradaki kademeden sonraki muhteva nefsi mutmainnedir. Kişinin doyuma, tatmine ulaştığı kademe. Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Burası dördüncü kademe. Allah'tan razı ol. Beşinci kademe. Ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye kademesinde. Allah'ın rızasını kazanmak, mardiye kademesinde gerçekleştirir. Gerçekleştirilebilir. Ve bu arada ruha emrediyor Allah Teala. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın
Böyle bir dizaynını Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fecr 27, 28 ve 29 ve 30. ayetlerde. Ey mutmain olan nefs, nefse hitap. Radiyeten var diye Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. 5. ve 6. gök katlarına ulaş. Ruha sesleniyor Allah Teala, irci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek, rücu etmek, geri dönmek demek. Allah'tan üfürülmüş ruhumuz, Allah'tan gelmiş, Allah'a tekrar iade ediliyor, geri gönderiliyor. O zaman fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Fethuli fe o zaman Fethuli fi ibadi kullarımın arasına gir. İthal ol. Ve tuli cenneti ve cennetime ithal ol, cennetime gir. Bu da fizik vücuda hitap. Öyleyse dördüncü katta kişinin ruhunun dizaynında bir muhteva beliriyor. Burası nefsi mutmainne. Mutmain olma kademesi. Allah Teala buyuruyor ki Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah Teala. Kalplerin mutmain oluşu ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Yani kalbin içine nurlar girecek, girecek, girecek, girecek. Ve de mutmainne kademesinde kişi doyuma ulaşacak. Nefsin kalbinde emarede %7, levamede %7, mülhimede %7 ve mutmainne de %7, 7, 14, 21, 28, nur birikimi ifade eder. Dört kademe. Ve iki de baştan gelen rahmet nuru vardı. %30 nur birikimi ve kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinden kişi razı oluyor. İşte bu razı olma, mutmain olmanın arkasından mutmain olmanın arkasından Allah Teala'nın rıza makamı geliyor. Kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Sonra da mardiye geliyor. Allah da ondan razı oluyor. Ruh dördüncü katta, nefsin mutmain olduğu noktada dördüncü katta Allah'tan razı olduğu zaman mutmainneden sonra radiye geliyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta ve kişi Allah da ondan razı oluyor var diye. Ruh altıncı katta. %42 nur birikimi, fazla birikimi.

İşte burası ruhun Allah'ın zatına ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Allah'ın gönderdiği, üfürdüğü ruh, bütün insanlar doğarken kendilerine Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruh ancak kişi öldüğü zaman Allah'a döner. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse. Ama dilerse nefsini tezkiye ettiği noktada nefsinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman ne zaman bir insanın kalbi %51 nurla dolarsa o zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte böyle bir muhteva var sevgili kardeşlerim. Ruh Rabbine geri dönüyor, ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah Teala böyle bir garantiyi bütün insanlığa vermiştir. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Nehir denize kavuştu deniyor buna. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'ın ruhudur. Ve işte emir Allah'tan gelmiştir ve de Allah'a geri dönmüştür. Allah tarafından üflendiği zaman da bir emir, yukarıdan aşağı inen bir emir söz konusu. Allah'a geri döndüğü zaman da aşağıdan Rabbine çıkan bir emir söz konusu. Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şey emir olduğu cihetle bu da bir emirdir. Ruh, insan ruhu Allah'a ulaşan bir emirdir. Biliyoruz ki Allah Teala bütün kainatı elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşturmuş. Ama dikkat edin. Dünyada hiçbir zerre yoktur ki her an dönüş halinde olmasın diyor Allah Teala. İşte o zerre elektrondur. Sağ spinli elektronlar, sol spinli elektronlar biri elektrondur, biri karşıt elektron. Allah'ın katından her an elektronlar, nötronlar gelir, elektronlara dönerek gelirler. Bir sağ spinli nötronu var, sağ spinli elektrona ulaşır, dönüş enerjisini ona verir ve de tekrar Allah'ın katına geri döner. Aynı anda bir ikinci nötrino elektrona sağ spinli elektron ulaşmıştır. Birinci nötrino sol spinli elektrona ulaşıyor. İkinci nötrino sağ spinli elektrona ulaşıyor ve enerjisini bırakarak tekrar Allah'a geri dönüyorlar ikisi de. Bu ayrılırken yolda olan ikinci nötrona geliyor. Elektron enerjiyi ulaştırıyor. Karşıt nötrona geliyor. Karşıt elektrona enerjisini ulaştırıyor. Bir sağ spinli bir sol spinli nötrono elektron iki elektrona, bir sağ spinli bir sol spinli elektrona, bir sağ spinli karşıt nötrona bir sol spinli karşıt nötrona da sağ spinli karşıt elektrona ve sol spinli karşıt elektrona

elektrona ulaştırıyor enerjisini. Ve birisi ayrılırken ikinci bir elektron, ikinci bir nötrino, ikinci bir birinci elektrona, birinci nötrino, ikinci elektrona, ikinci nötrino, birinci karşıt elektrona, birinci karşıt nötrino, ikinci elektrona, ikinci karşıt nötrino ulaşıyor. Ve devamlı olarak elektronlar döndürülüyor. Hiçbir şey yoktur ki kainatta her an döner olmasın diyor Allah-u Teala. Hem de zıt istikametlerde, karşıt istikametlerde ve denge böyle sağlanıyor. Bir sağ spinli elektronun karşısında bir sol spinli elektron, ikisi ters istikametlerde dönüyor. Bir sağ spinli karşıt elektronun karşısında bir sol spinli karşıt elektron, yine ikisi karşıt istikamette dönüyor. Böylece merkezi denge bütün boyutlarıyla tahakkuk ediyor. İşte bu elektronlara ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuda getiriyor Allah-u Teala ve her an kainatın her zerresini kaplamış olan bütün bu elektron ve karşıt elektronlara kesintisiz bir şekilde hem sağ spinli hem de sol spinli bir çift nötrino gelir, enerjisini devreder, tekrar geriye döner. Hem sağ spinli sol spinli elektrona hem de sağ spinli sol spinli karşıt elektrona kesintisiz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelir. İşte bu enerji, gelen enerji gene Allah'ın emridir. Allah'tan gelmiştir. Yeryüzünde görevini tamamlamıştır. Tekrar Allah'a geri dönmüştür. Devamlı bir yolculuk, devamlı bir kainattaki her zerreye, şu anda bu salondaki her zerreye Allah'ın çift manyetik alanlı, yani bir sağ spinli, bir sol spinli nötrinosu, bir sağ spinli, bir sol spinli karşıt nötrinosu her an her zerreye ulaşmaktadır. Bu sebeple kainat sonsuz bir hareketlilik içindedir. Allah Teala bu sebeple Allah'tan gelirler ve tekrar Allah'a geri dönerler diyor. Hiçbir zerre yoktur ki her an hareket halinde olmasın, her an dönüş halinde olmasın, her an Allah Teala'dan bir enerji almasın. İşte Allah'ın katından gelen, ister nötrino olsun, ister karşıt nötrino olsun, ister sağ spinli olsun, ister sol spinli olsun, bunlar Allah'ın katından gelen emirlerdir. Elektron bir emir değildir. Allah'a gidip gelmez. Bulunduğu yerde görev yapar sonsuza kadar. Ama o da Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Fakat o bir emir değildir. Ona gelen nötrinolar ve karşıt nötrinolar emirdir. Devamlı hareket halinde olan elektronların ve karşıt elektronların gelen nötrinolarla kesintisiz bir şekilde beslenmesi söz konusudur. Enerji hiçbir zaman tükenmeyecektir. Allah kıyamete kadar enerjisini devamlı gönderecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Kur'an'dan bahsetmek üzere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalın çizgilerle üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların içinde bulunduğu bir sahayı ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin durumu, o kişi ashab-ı meşemedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes bu zümrenin içindedir. Şimdi İslam alemi, İslam'ın beş şartına kilitlenmiş. Ve diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse, gerçekleştiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama o kişi belki önce cehenneme girecektir. Cehennemde hafif tertip kavrulacaktır. Sonra da oradan hop çıkıp cennete girecektir. Başından sonuna kadar hepsi safsata. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Neden uymuyor? Evvela Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime diyor ki, cehenneme giren insanlar, suçların hepsi ayetlerine göre sayılmış, cehenneme girerler, ve cehennemden bir daha çıkamazlar diyor. Ebediyen cehennemde kalırlar. ...48 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve cehennemden çıkıp da cennete insanların girebileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok.

Allah Teala 48 ayet-i kerimeyi koyuyor devreye. Ve de cehennemden çıkış kesinlikle mümkün değil. Bizim ölçümüz Allah'ın bize emrettiği Kur'an'dır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Sadece Kur'an biliniyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini ifade eden hadisler elbette onun rahmetli oluşundan çok daha sonra birer birer ortaya çıktı, ortaya konuldu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü davranış biçimlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimleri hiçbir zaman onun hata yapmasına müsait olmadı. Çünkü o Allah'ın tasarrufundaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşmaya çalışın. Bilin ki Allah sizi sever. Çünkü sizler Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından çok sevinirsiniz. Bu sevilme ta iradenizin teslimi ne kadar gider, ondan sonra da hayatta kaldığınız sürece de sonraki cennet hayatında da Allah Teala sizi hep sevecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz, o sizin hayatınız. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'de 28 basamak olarak dizayn edildiğinde 3 bölümde mütalaa ediliyor. Ashab-ı Meşhem'e 1. ve 2. basamakta kalanlar. Üçüncü basamaktan 27. basamağa kadar bütün insanlar 27. basamakta dahil Ashab-ı Meymene. Bir üst kademe Sabikun'u oluşturuyor. Sabikun, salâh makamının muhtevasını taşır. Öyleyse İnsanlar yaşarlar ve de bu yaşantılarında Allah'ın kendilerine hedef tayin ettiği şeylerden haberdar olmadan yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bunlar Allah'a inananlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Bu sebeple onlar Ashab-ı Meşhem'e adını alıyor.
Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. A. Yaşayanlar ve değerlendirenler Allah-u Teala tarafından hep yılda bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutulurlar. O imtihanlara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bunlar ashab-ı meşemeyi oluştururlar. Buradan kurtulabilmek için insanların Allah-u Teala tarafından seçilmesi de yetmez. İnsanların %95'inden fazlası seçilir. Yani ashab-ı meşeme de seçilir. Fakat bu seçilenlerden sadece Allah'a milaki olmayı dileyenler cehennemden kendisini kurtarabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kendilerini kurtarabilirler. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın vücuda getirdiği bir kurtuluş sistemi vardır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği an bu kişi ashab-ı meşeme olmaktan çıkar. İşte bunlar kurtuluşun içindekilerdir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi öyle bir dilektir ki o kişiyi takva sahibi kılar. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunun minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ashab-ı meşebe olmaktan kurtarıyor. Cehenneme gitmekten kurtarıyor. Sabikun yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ama ashabı meymene hüviyetine getiriyor. İnsanlar iki kesime ayrılıyor. Cehenneme gidecek olanlar, cennete gidecek olanlar. Ashabı meşeme cehenneme gidecek olanları ifade eder. Ashabı meymene cehennemin altı katını ifade eder. Yedinci kat sabikuna aittir. Sadece sabikun hayırlarda yarışan, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Başka bir rivayetleri var mı? Evet. Allah-u Teala tarafından
İrşat makamına tayin edilenler. Allah-u Teala

Sahabeden bahsediyor. O sabikunel evvelin var mı diyor. Var ya diyor. Onların diyor bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya diyor, evvelki sabikun olanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sabikuna tabi olunuyor. Ama tabi olunan, tabi olan kişiler de bir hedefin sahipleri, tabi oldukları zaman bu tabiyetin neticesinde onlar da sabikun olmak şerefine eriyorlar. Çünkü bu sabikun hüviyetindeki ensar ve muhacirine tabi olanlara da tebe-i tabi'in tabi oluyor. Yani onlar da tabi'in sınav standardına giriyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç grup insan içeriyor. Ne yazık ki bunun çok büyük bir kısmı, %80'den fazlası birinci gruba giriyor. Yani kurtulması, cehennemden kurtulamayacak olan, cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İşte onlar ashabı Meşeme adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ashab-ı meşeme? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşemedir. Dileyen ne olur? Dileyen takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Dileyen ne olur? Dileyen hidayette, dilediği andan itibaren hidayette olur. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bıraktıkları dalalette olanların hepsi ashab-ı meşeme. Ashab-ı meşeme iken kurtulup hidayete ulaşanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dileyen herkes bir dilek sebebiyle dilediği andan itibaren artık hidayettedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Ashab-ı Meymene'yi de iki grup olarak almış Kur'an'daki Ashab-ı Meymene'yi. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşayan sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi. Bir de son devirde yaşayacak olan eski ashab-ı meşeme, eski ashab-ı meymene, yeni ashab-ı meymene olarak ayrılmış.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Dedikleri andan itibaren ashab-ı meymeni olmuşlardır. Bundan sonra ashab-ı meymeni olmanın kademeleri bir bir çıkılacaktır. Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı diledikleri için ashab-ı meşhur olmaktan kurtulmuşlardır. Ashab-ı meşhurun gideceği cehennemden kurtulmuşlardır. Cennet ehli olmuşlardır. Ve Allah onların dizaynı içerisinde bir dünya kurmuştur onlara. Mutluluk onlar içindir. Allah'a mülayık olmayı diledikten sonra bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen devre o kişinin hayatının en mutlu devresidir. Bunlar ashab-ı meymeninin başlangıçtaki herkese Allah'ın açtığı kapıdan içeri girenlerdir. Ashab-ı meşhur olmaktan insanı kurtaran şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bir insanı kafir iken mümin yapar. Ashab-ı meşeme iken ashab-ı meymene yapar. Allah'a inanmak kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtarmıyor. İnanç tek başına Kur'an-ı Kerim'de bir kurtarıcı müessesi hükmünü icra etmez. Kişi Allah'a inanıyor diye cehennemden kendisini kurtaramaz. Her ne kadar alimler insanlar günahları da olanlardır, sevapları da olanlardır. Onlar cehenneme gireceklerdir, günahları kadar yanacaklardır. Ondan sonra da cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir diye bir uydurma dizayna kendilerini teslim etmişler. Bu sebeple onlar için ashab-ı meymeni olmak, ashab-ı meşeme olmak bir şey ifade etmiyor, bir manası yok. Adam sen de diyorlar. Nasıl olsa biz de bir süre cehennemde hafif tertip yanarız. Ondan sonra hop Allah-u Teala bizi cennetine alır. Sonsuza kadar cehennemde, cennette rahat ederiz. Çünkü biz müminleriz diyor. Mümin olmak da sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak standardıysa hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi ve aminu kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Amin. İman inanç demek. Mümin inanan demek. Amini olan da inanan demek. Ama eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişidir. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer bir kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememişse o zaman o kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Cennetin ölçüsü takva sahibi olmaktır.
Takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Asab-ı meşeme takva sahibi değildir. Allah Teala birinci takvayı Rum suresinin 13. ayet kelimesinde veriyor. Demin adı geçmişti. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala kişinin eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman şirkte kalacağını ifade ediyor. Takva cennetin işaretidir. Kim takva sahibi ise o kişinin yeri mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cennete de giremez. Öyleyse ashab-ı meşeme dediğimiz zaman burada kesin bir şekilde cehenneme gidecek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın temel vasfı Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. Böyle bir nokta da o kişi için Allah Teala cenneti uygun görmüyor. Sen diyor takva sahibi olmadın çünkü bana ulaşmayı dilemedin. İşte bir kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtaran bir tek faktör var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen kişi hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman ashab-ı meşeme yani cehennemde devamlı kalacak olan bir insan olmak hüviyetinden kurtulamaz. Böyle bir muhteva içerisinde insanların kendi kendilerine uydurdukları cennette bir süre kalıp da oradan ayrılıp cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennete girme hayalleri Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerimeyle yok edilmiş. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Ashab-ı meşemeye yeni bir isim daha takmamız lazım. Kafirler. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Demek ki, diğer ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman, müminleri oluşturan tek fırka, Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar mümin. Dilemeyenlerin, cehenneme gideceğini görüyoruz. Yani kafirler oluyor. Yani ashabı meşeme oluyor. İşte Allah ile birlikte bir yolculuğa çıkmak mutlaka bir dilekle gerçekleşir. Bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Ashab-ı meşeme için bu hüviyet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah Teala diyor ki,
اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki mutlak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmayı dilemezler yani. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ashab-ı Meşhemi'yi tatmin eden şey dünya hayatı. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor çünkü Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık. Ashab-ı Meşhemi olmaktan bir insanın kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği noktadan itibaren Allah o kişinin kontrolünü kendi iradesiyle artık sağlamıştır. O kişinin takip edeceği yolu Allah tayin etmiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka onun talebi üzere, kişinin talebi üzere mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meşeme olmaktan kurtulmuştur. Ashab-ı meymene olmuştur. Ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Bütün günahları sevaba çevrilir. Kalbinin içine İman kelimesi yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Çünkü onun ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaştırılacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Bu emri devrin imamının o kişinin başının üzerine gelen ruhu verir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diye emir verir ona. Ruh da diğer bütün ruhların toplandığı devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. 7. alemde zikrini tamamlayacaktır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu bir insanı ashabı meşeme olmaktan kurtaran Allah-u Teala'nın bir sözüdür. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki kişiyi ashab-ı meşhem olmaktan, cehenneme gitmekten kurtaran Allah. Ne üzerine? Kişinin dileği üzerine. Ve bununla kalmıyor Allah Teala, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine mürşid sevgisini veren, hacet namazını kılmasını temin eden Allah Teala'dır. Kişinin hacet namazını kılması üzerine de Allah o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor ve o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor.
7-8 aylık bir devre içinde bu tamamlanıyor. Kişi ashab-ı meymene. Bu meymene olma standartlarının birinci safhasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. O zaman ashab-ı meymene olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu teslimin arkası nefsin teslimidir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır, ulu'l-elbab olmuştur. Kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala, kalp kulağını açar. Kişi Allah'ın gösterdiklerini, kalbine gösterdiklerini görür. Allah ile konuşur. Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınır. Bu muhtevada bir adım daha atlatacaktır kişi ulu'l-elbab olduktan sonra ihlas makamına gelecektir. Ulu'l-elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala ihlas makamında göklerin melekûtunu gösterecektir ve kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'un ötesi salah makamıdır. İşte bu noktada ashab-ı meymene tamamlanır. Bu nokta o kişinin sabikun olduğu noktadır. Allah-u Teala bu kişi üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine salah nurunu verir. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve onun iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bunun manası o kişinin irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilmesidir. İşte kim ihlas makamını aşarsa, salah makamı o kişi için sabikun olma noktasıdır. Öyleyse ashab-ı meymene daimi zikir de muhtevasını alarak Allah'a ulaşmayı dilemekten nefsin teslimine kadar ki bütün safhaları kaplıyor. Ama sabikun olmak iradeyi de Allah'a teslimi gerektirir. Adın cennetleri sabikun için geçerlidir. Geri kalan 6 kat cennet ashab-ı meymene içindir. 7. kat cennet sabikun içindir. Adın cennetleri kendi içinde 7 bölüm olarak dizayn edilir. Her bölümünde Allah'ın ayrı seviyedeki insanları yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir programda birlikte olduk. Ashab-ı Meşem'e, Ashab-ı Meymen'e ve Sabikun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel gülleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediğim mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir.
içiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarı ile turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu

ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. Avunmak için şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız.

hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah-u Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor. Ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı?
Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere, üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mest eder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider.
Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası? Sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar. Ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız. Ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur. Acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o, öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız.
Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandalan meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandandan meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten
bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, a benim gözümün bebeği. Seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın.
Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu
kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır. Bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar.
her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var, iki. Allah var, üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız, onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim, sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle
çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor.
Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعوذ بإياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde yeni bir konuyla Allah'a ulaşmayı dilemek. Gene birlikteyiz. Gene Allah Teala bizi beraber kıldı. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden misiniz? Yoksa dilemeyenlerden misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek size bir şey ifade ediyor mu? Yoksa etmiyor mu? Şu anda bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Bilin ki hayatınızın en önemli konuşmasını izliyorsunuz. Bu konuşma sizin ya kurtuluşunuza neden olacak ya da ebediyen cehennemde kalmanıza. Ya oradaki dersi alırsınız, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman mutlak olarak kurtulanlar arasındasınız. Ya da benim bugüne kadar öğrendiğim bilgiler bana yeter dersiniz ve sınıfta kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Sevgili kardeşler, uzun lafın kısası, bu konuşmayı dikkatle dinleyin, izleyin, ne yapacağınıza karar verin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, o zaman bu konuda gerekli hüviyetin sahibi olursunuz. Dilemezseniz, işte o zaman kendinize yazık edenlerden olursunuz. Konuşmamız sizin için, özellikle bizi ilk defa dinleyenler için hayati bir konuşmadır. Geleceğiniz bu bir saatlik zaman dilimi içerisinde size verilecek olan bilgiyi alabilmenize veya alamamanıza bağlıdır. Ya mutluluk ve cennet, dünya mutluluğu ve cennet veya dünyada da mutsuzluk ve cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Biliniz ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerine 12 defa farz kılınan bir farizeyi gerçekleştirmemek konusunda bir niyetin sahibi ise, Allah'a ulaşmayı dilemezse, niyeti Allah'a ulaşmak değilse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse elinize Allah Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme diyor. Ben Allah'a ulaşmak istiyorum de diyor. Al diyor cennetin anahtarını. Peki ama demezse ne olur? Demezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde öyle söylüyor. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatındaki başarıları, dünya hayatında kazandıkları para, dünya hayatında kazandıkları şan, şöhret, onlar mutlu eder onları diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime kesin olarak söylüyor, onların gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yer. Öyleyse hadi bakalım. Kimin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennem? Allah Teala açıklama getiriyor. Müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de sevapları günahlarından azsa, sevap tartıları hafifse, o zaman onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer cehennem. Kim bu insanlar?

Bilmeyen kişi hüsrandadır. Hüsranda olan kişi dereceleri itibariyle cehenneme gidecek olan kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dinemeyen herkes için bu bir vakadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra o kişi ne yaparsa yapsın neticeyi değiştiremez. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarını eline almak demektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarını eline almak demektir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Bakalım. Evvela bu Yunus 7'nin zıttı olan ayet-i kerimeyi araştıralım. Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ne diyordu Allah Teala Yunus 7'de? Ellezine la yercune likaina. Onlar bize, yani Allah'a, Allah kendisine diyor, ulaşmayı dilemezler. Ellezine la yercune likaina. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. İkisinde de yercû geçiyor, dilemek. Likâ Allâhe ikisinde de geçiyor. Birinde likâina, birinde likâ Allâhe. Ama biri diğerinin zıttı. Fe inne ecelallahu ilahat. O zaman muhakkak ki diyor Allah Teala, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka muhakkak ki gelecektir. Yani o kişinin ruhunu bize ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu biz mutlaka kendimize ulaştıracağız diyor Allah Teala. O gün mutlaka gelecektir. Peki hangi standartlar içinde nasıl cevap geliyor Şura suresi 13. ayet-i kerimeden? Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onun için Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu söz konusu olan Şura 13'te ulaştıranın kişinin kendisi olmadığı, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanıyor. Allah'a ulaşma nikâe fiiliyle anlatılıyor. 19 fiilden bir tanesi nikâe. İlka, mülaki. Likae, hepsi aynı kökten geliyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyip de amil olanların durumu ne olur? Onlar Allah'a mülaki olurlar. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a, muhakkak Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Buradaki enne kelimesinin Allah Teala tarafından söylenmesinin muradına, çünkü ulaştıracak olan kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştıracak olan değil. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve Allah verdiği sözü mutlaka yerine getireceğinden emin.

O Allah. Onun için engel söz konusu olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Kim Allah'ın dostuysa Allah onun için engelleri kaldırır. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a dostluğun başlangıç noktasıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen demek ki Allah'a milaki oluyor. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırıyor. Böylece ne oluyor kişi? Böylece kişi Allah'a verdiği misaki yerine getiriyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misakini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştıramazsa onların ahirette bir nasibi yoktur. 77'de diyor ki ama kim ahd-i misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Takva sahiplerinin durumuna bakıyoruz. Gene Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime takva sahiplerinin yerinin altlarında numaralar akan cennetler olduğunu söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresi 198. ayet-i kerime bütün sahabe 198. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin takva sahiplerinin mekanının cennet olduğunu söylüyor ve Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur buyuruyor. Yani işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani cennet size yaklaştırıldı. Buyurun girin cennetinize diyor Allah Teala. Kimlere diyor? Takva sahiplerine. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi için cennet kesinlik kazanıyor. Ama burada son derece önemli bir konu var. Kişi ulaştırmayacak ruhunu Allah-u Teala'ya. O sadece ulaştırmayı dileyecek. Şura 13'te Allah-u Teala kesin olarak anlattığı gibi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamakta oluşur. Allah'ın ard arda olan tecellileri 10. basamakta tamamlanır. 14. basamakta kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 21. basamakta Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buradaki zincire, olaylar zincirine dikkatle bakın ki o zinciri kırmak kimsenin harcı değildir. Şeytan da dahil olmak üzere. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasına hiçbir şekilde mani olamaz. O kişi ister sağ olsun ister ölsün ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ölmüş, ruhu Allah'a ulaşmadan ölmüş olmuyor. Ölmüşse kişi ruhu nasıl olsa Azrail Aleyhisselam tarafından alınacak, gene Allah'a ulaştırılacaktır. Eğer o kişi yaşasaydı, kendisi 21. basamağa kadar yaşasaydı, ruhu Allah'a ulaşacaktı ama sağ iken ulaşacaktı. Sağ iken ulaşırsa o kişi 3. kat cennetin, dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka sahibi olur. Mürşidine ulaştıktan sonra o kişi ölmüşse, 2. kat cennetin sahibi olur ve yolun neresindeyse o kadar dünya saadetinde yaşamış olarak ölür. Ölünce de ruhu gene Allah'a ulaşır.
Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de bir gün sonra ölmüşse, o kişinin gene birinci kat cennet hakkıdır. O kişi mümin standartları içinde kabul edilir. O kişi Allah Teala tarafından kurtuluşa ehil görülen ve bu ehil görülen kişinin de hedefine ulaşmış olması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir anahtardır. Cennetin anahtarı. İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için üstündür. İki kişi düşünün. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onu işitmiş, bilmiş ve görmüştür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hep kalplere bakın, Allah Teala anında o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Bizimle aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Her an bizimle beraber olan Allah'ın rahmeti ve ilmi her zaman bizden haberdardır. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı Aminu'dur. Kimdir Aminu olan? Aminu olmanın 7 tane safhası vardır. 3. basamakta Aminu olunur 1. defa. 14. basamakta mürşide tabiyetle 2. defa Aminu olunur. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman kişi 3. defa Aminu olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. defa Aminu olur. Her bir defa yeniden Aminu olmak cennet katlarının sayısını o kadar yükseltir. Daha üst cennetlerin, daha üst cennetlerin sahibi olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eden kişi 5. defa Aminu olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinde %100'ünün sahibi olur. 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. 5. kademesinde irşat makamına tayin edilir. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve adın cennetlerinden birincisine girmek hakkını kazanır. Adın cennetleri 7. kat cennetlerdir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, kat kat her şey değişim gösteriyor. Öyleyse basit bir mukayese, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Allah Teala mutlaka ona verdiği ihsanlarla o kişiye öyle dereceler ihsan eder ki onun günahlarını örter. Sonra mı ne olur? Aynı zamanda o kişiyi irşat makamına ulaştığı zaman ona 2 kat rahmet vermeye başlar. Aynı zamanda kalbine imanı yazar. 14. basamakta bu olay tahakkuk eder. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. O sonraki işlem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözündeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bunların hepsi 5-6 dakika içinde tahakkuk eder ve bu süreç içerisinde
Allah Teala o kişiye verdiği derecelerle kişinin günahlarını örter. Kişinin günahları burada örtülür. Öyleyse kişinin günahlarının örtülmesi noktasındayız. Ne olur kişinin günahları örtülürse? Örtülürse o kişinin daha önce işlediği sevaplar sebebiyle mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diler dilemez 5-6 dakika içinde. Ard arda Allah'ın verdiği bu ihsanlar sebebiyle bu rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Gözlerdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor, kalbe ulaşıp kalp kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Tam 7 tane işlev. Bu 7 işlevle Allah Teala o kişiye öyle dereceler verir ki onun bütün günahlarına denk gelir verdiği dereceler. Kişinin derece günahlarının derecesi ne olursa olsun ve o kişi hiç sevap işlememesi mümkün değil. Mutlaka sevapları vardır. Sevap hiç işlememiş bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka ne yaparsa yapsın bir şeyler derecat kazanacak olan az çok bir şeyler yapmıştır. O kazandığı dereceler bir derecede olsa, 10 derecede olsa o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü bütün günahlarını Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtüyor. Bu işlevleri yaptığı zaman. Örtüyor mu? Evet, örtüyor. Peki nereden biliyoruz? İki grup ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Birincisi Vel Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Amil olanlar hüsranda değiller. Öyleyse kim bu hüsranda olanlar? Mü'minin 103'te söylüyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsrandadırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ama amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hayır. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değildirler. Öyleyse kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değil. Tam tersi kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten 5-6 dakika sonra o kişinin günahları sevaplarının gerisinde kaldı. Günahların Allah Teala örttüğü için sevapları hakim oldu duruma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala'nın çok açık bir dizaynı söz konusu. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Son derece basit. Madem ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onu kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah o dileği işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi 21. basamakta sayılır. Allah'a göre olay budur. O kişi yaşasa da yaşamasa da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ona verdiği hayat eksikse asgari standartlarda borcunu mutlaka ödeyecektir Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi benim cennetime girer diyor. Mutlaka bir defa onu cennetine alacak. Neyle? Allah'a ulaşmayı diler dilemez yaptığı işlevlerle o kişiyi Allah'ın cennetine layık kılacak. Yani o kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşacak. Gördük ki kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşanlar, müminin 102'ye göre Allah'ın cennetine girecek ve ebediyen orada kalacaklar. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki cehennemin kapılarına geldikleri zaman diyor cehenneme girecekler. Onlara cehennem bekçileri derler ki sizlere sizden olan nezirler gelip de gideceğiniz yer cehennem diyerek buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi uyarmadılar mı? Cehennemdekilerin hepsi için bu söz. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Evet, uyardılar. Geldiler, uyardılar. Şimdi Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu açıdan son derece önemli. Çünkü diyor ki o kişi madde bir. Geldiler bizi uyardılar. Ama biz dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Madde bir. Yani Allah'ın indirdiklerine inanmıyor adam bir defa. Film buradan kopuk. Allah'ın indirdiklerine inanmıyor. Böyle bir kişi var diyelim. Birinci özellik Allah'ın indirdiklerine, kitaplarına inanmamak. Sonra madde iki, muhakkak ki ben seni dalalette görüyorum diyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik biz onlara diyor. Ve arkadan dedi ki sen muhakkak ki dalalettesin. Onu dalalette kabul ettiğine göre Resul'e inanmıyor. Allah'ın bir şeyler indirdiğine inanmıyor. Resul'e inanmıyor kişi arkasından da. Resulü dalalette birisi olarak kabul ediyor.

0: Ve diyor ki aynı kişi, eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Eğer Allah Teala bizim kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı biz işitecektik. Ama sadece Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kulaklarındaki vakayı alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerindeki ekinleti alıyor ve o kişiler idrak ediyorlar, yani akıl ediyorlar. Öyleyse bunu söyleyen kişi cehennemde, zaten cehennemdekilerin hepsi aynı durumda. Evvela gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, hatta daha da ileri gidiyor, dalalete bir kişi olarak görüyor. Kulakları sağır. İrşat makamının söylediklerinden Allah'a ve onun kitaplarına ait olan kesimde kesinlikle duyarsız. Ve bu duyarsızlık onu Allah'ın kitaplarını redde götürüyor. Çünkü işitmiyor. Kulaklarında vakra var. Ve kalbinde ekinlet olduğu için de idrak edemiyor, yani akıl edemiyor. Öyleyse kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, irşat makamını irşat makamı olarak değil de dalalette birisi olarak görüyorsa, ki böyle söyleyen bir insan dalaletin ne olduğunu bilmiyor demektir zaten. İlmi de yok. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamını işitemiyorsa kişi, kalbinde ekinlet olduğu için idrak edemiyorsa söylediklerini, bu kişinin gideceği yer cehennem. Ama eğer gözlerinde hicab-ı mestüre olmasaydı, açılmış olsaydı, o zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmüş olacaktı. Sen dalalettesin demeyecekti. Allah'ın kitabına inanacaktı. Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Eğer kulaklarındaki vakayı almış olsaydı, o zaman irşat makamının sözlerini işitecekti. Allah Teala kalbindeki ekinleti almış olsaydı, o zaman idrak edecekti, akıl edecekti. İşitmek manasına varmak, akıl etmekse idrak etmek, kendisine mal etmek. Kişi bunların hiçbirisine sahip değil. Yani basit bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse o cehennemdeki herhangi bir insandan bir tanesi ve çözümü de içeriyor Mülk Suresinin 8-9. ayetleri. Eğer işitmiş ve akıl etmiş olsaydı aynı kişi, burada cehennemde mi olurduk diyor. Allah'ın cennetinde olacaktı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın rahim esması ve tecellisi üzerine gözlerindeki hicab-ı mestüre alındığı için irşat makamına baktığı zaman irşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Ona baktığı zaman Allah Teala diyor ki onların sana baktığını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar görmezler, sadece bakarlar diyor. Sen ölülerin gözlerini açamazsın diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onları ölü kabul ediyor Allah Teala ve ölülerin gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin Allah Teala baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamışsa, kör bırakmışsa onu, kimin kulaklarındaki vakrayı almamışsa, sağ bırakmışsa, kimin kalbindeki ekinleti almamışsa, idraksiz bırakmışsa kişiyi, Onların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesine dikkat edin. Dilemenin ön şartı Allah-u Teala'nın seçmesidir. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan eder Allah-u Teala. Bu imtihanlarda ne yaptığımıza bakar. Allah-u Teala'nın bizi dalalette bırakması söz konusuysa bunun sadece bir tek sebebi vardır. Bizim hidayete ulaşmamak konusundaki kesin tavrımız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala o kişiyi seçer kendisine. Ama bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kalbinde zevk varsa ve Allah'ın ayetlerini kendisine göre yorumlayıp kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, kalbinde maraz varsa, hastalık varsa ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa, Allah'ın ayetlerini inkar edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, Allah'ın ayetlerini nakz edip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine engel oluyorsa ve Allah'ın ayetlerini ketmedip, gizleyip başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsa, o zaman bu kişi hem kafirdir hem de zalimdir. Allah'a ulaşmayı dilemediği kesindir ve uzak bir dalalet içindedir ve Allah'ın yolundan uzakta bir insandır. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu. Diyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, Allah'ın sebilinden men ederler. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes dalalette. Hiç istisna yok. Kim dünyaya gelmişse herkes dalalette başlangıçta. Bu başlangıçta olan, dalalette olan insanlar ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde dalaletten kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı bütün dilemeyen insanlar dalalette, ama bunlardan başka insanların da Allah'ın yoluna, kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler, onları Allah'ın yoluna girmekten men edenler, onlar hem kafir hem uzak bir dalalet içinde hem de zalim. Başka insanları da Allah'ın yolunda men ederler diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolunda men ettikleri için. İşte bunları Allah-u Teala seçmiyor. Bu saydığım kesimlerin hiçbirisi seçilmez. Ama onun dinin dışında kalan, gene Allah-u Teala'yı ya ulaşmayı dilemeyen, herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Herkes seçilir. İnsanların büyük kısmı seçilir. Seçilmeyenler kasıtlı olarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'a olan misaklerine rağmen, Rad 25, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Başka insanların da hidayetine mani olurlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. O insanlar da seçilmezler. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Sadece açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün tavırlarıyla bunu ortaya koyan insanlar, onlar seçilmezler. Her olayda kimliklerini bir defa daha ispat ederler Allah-u Teala'ya ve bu insanlar asla seçilmezler. Geri kalan herkes seçilecektir. O seçilenlerden de bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi seçilmesine rağmen Allah'ın cennetine giremez. Seçilmesi Allah'ın iznidir. Seçilmesi Allah'ın ona bir saha, bir imkan açmasıdır. Seçilmesi o kişiye dalaletten kurtulmak için kapıyı Allah'ın aralamasıdır. Kapının açılması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle tahakkuk eder. Dilemezse kapı kapanır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan 5-6 dakika sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Onun günahlarından daha çok sevabı olur. Günahları örtüldüğü için. Ve bir saat sonra ölse o kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Hiç ibadet yapamadan ölse, gideceği yer gene Allah'ın cennetidir, kesin. Öbür taraftan, 80 yaşında ölen bir insan, 15 yaşında idrak etmiş, sorumluluklarını, 15 yaşından itibaren namaz kılmaya başlamış. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet, hepsi var adamda. Ve 65 yıl bunları yapmış ama başka bir şey yapmamış. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş. Aranızdan birçok kişi diyecektir ki bu insan da artık Allah'ın cennetine girer yani. Ama girmez yani. Ne yazık ki girmez yani. Allah Teala kesin hükümlerini koymuş. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ya da dilemeyeceksin. Eğer dilersen gideceğin yer cennettir. Hükümleri koymuş arda arda. Kesin hükümler. Dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Hükümleri koymuş. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri iki tarafı da açıklıyor. Ya kişinin gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Gideceği yer cehennem. Ya da bunların hepsi alınmış. O zaman kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Çünkü o zaman işitmiş ve akıl etmiş olacak. Cehennemde o kişinin işi yok. Ne diyor Allah Teala? İsra 45-46'da Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim kıraat ettiğin zaman onlarla senin aranda o ahirete, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani sana bakarlar, göremezler. Seni herhangi bir insandan ayırt edemezler diyor. Seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözleri kördür diyor. Seni görmezler diyor. Araf 179'da Allah Teala bu gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü olan insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık, hazırladık. Onların kalpleri vardır ama o kalple fıkıh edemezler, yani idrak edemezler, yani akl edemezler. Onların gözleri vardır. Aynları vardır diyor Allah Teala. Ama onlarla göremezler. Onların azanihim diyor. Kulakları vardır. Ama onlarla işitemezler. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Açık bir şekilde cehennemin onlar için hazırlandığını söylüyor. Ne varmış? Gözleri varmış adamların. Ama kör. Kulakları varmış, sağır. Kalpleri varmış, idrakten yoksun. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Ve insanlar ölü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir ölüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse söylediğimiz gibi 80 sene boyunca 15 yaşında sorumluluğu başlamışsa o günden itibaren 65 yıl o kişi namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirse o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse İslam'da neden niyet üstünmüş? İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüş. Ama gideceği yer Allah'ın cenneti. Allah görmüş, işitmiş, bilmiş kalbindekileri. Rahim esmasıyla tecelli başlamış başladığı anda derhal 5-6 dakika içinde işlemler tamamdır. O kişinin günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla hale gelmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bunu bütün boyutlarıyla en açık bir şekilde ortaya koymuş. Ama ne var ki 14 asırda insanlar bu güzelliklerin hepsini unutmuşlar. Unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Allah'ın farzlarını unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiş. 14 asırda bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Onlar unutulmuş başka da. Ama Kur'an'daki en önemli faktör unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Düşünün ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 defa Allah'a ulaşmak, 12 defa üzerinize farz ve dilemekle başlar. Dilediğiniz zaman da siz Allah'a ulaşmazsınız, Allah sizi kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı son derece kolay ve basit. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler diyor. Ve şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ev dilek üzerine Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Rahim esmasıyla tecelli. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakranın, kalplerindeki ekinetin alınması, ihbat konması, kalbe ulaşması, Allah-u Teala'nın kalbin kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolu açması, kişiyi zikre başlatıp %2 nur, 1-2 mini huşuya ulaştırması, mürşidini göstermesi, hepsini yapan Allah. Biz ne yapmışız? Allah'a ulaşmayı dilemişiz, bu kadar. bir adım atmışız, Allah'a ulaşmayı dilemişiz, 10 tane ihsan vermiş bize. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci adımı bekliyor. 1'e 10 tamamlandı. Şimdi bizde sıra, Allah göstermiş mürşidimizi, ona ulaşacağız, tabi olacağız. Tabi olunca bize düşen görevi gene yaptık biz. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, Allah'ın katını verdi. İrşat makamına ulaştık. 10 tane de nimet veriyor. İrşat devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gelip yerleştiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Küfür kelimesini alıyor kalbimizden. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıyor, Allah'a doğru yola çıkarıyor. Nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. İrademiz, nefsimizin afetleri azaldıkça daha güçlü, daha güçlü oluyor. Ve hiç irademize ihtiyacımızın kalmayacağı bir noktaya doğru yürüyoruz. Ve Allah-u Teala o güne kadar bize 1'e 10 verirken, 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. Allah'ın 10. nimeti. 1'e 100 yapıyor ve 1'e 100'den 1'e 700'e kadar derecelerimizi arttırıyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne yapsın? Daha kolay ne var ki? Allah'a ulaşmayı dilemekten ve cenneti bir hiç karşılığı, sadece bir niyet karşılığı almaktan daha kolay ne olabilir? Kim Allah'a yalanla iftira ederse, onlar bunları inkar ederler, hayır derler. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bu söylediğimiz ayetler Kur'an'dan değil mi yoksa? Bir itirazı olan mı var? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir tek dilekle hidayete adım atarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaştığınız an ikinci hidayette, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci, irşada ulaştığınız zaman altıncı, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayet kademesindesiniz. Ve Allah'ın irşat makamına tayin olundunuz. Adın cennetlerinin sahibi oldunuz. %100 dünya mutluluğuyla dolu bir hayat geçirirsiniz. Sevgili kardeşlerim, şu Allah-u Teala'nın sizlere nasip kıldığı bu nimetlere dikkatle bakın. Bir hiç karşılığı, bir tek bir dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın size verdiği cennete yakından bakın. Daha kolay ne var ki? Bir dilek ve cennetin birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı. Eğer Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bir kişiye 6 ay ömür verdiyse, o kişi mutlak olarak ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacaktır. Allah ermiş olmanızı garanti ediyor. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasını nurlarla doldurmayı garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a erdirerek ermiş olmanızı garanti ediyor. Üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasını garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatın ki herkesin Allah'ın güzelliklerinden faydalanmasını temin edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an birinci kat cenneti hak eder. Bütün cennetler sizlerle beraber olsun. Hepinizin sadece birinci kat cenneti değil, hepinizin yedinci kat cennete sahip olmasını, hepinizin dünya saadetinin tamamına sahip olmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahipleri olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Ya kendin istahin et. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
0: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
0: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklarından top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
1: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha dilinden kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir, böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezgi, sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikre ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaştığınız asıldır.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, ''Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın.'' Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu sabırlı olmaya güç getiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu. Ve onun o pınarın yanında bir kavim, topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin.
İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin dedi. Onu ateş haline koyunca bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim dedi.

şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım, dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler, benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver, dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadı.

0: Mevla'dan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kâfirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona, rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan daha önce o bir şey değilken bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Ve dönüş karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz, onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrail oğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir, dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir, dedi. Onun ilmi, Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi ondan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki, ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten, sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş, gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samiri onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle üzülerek, gadapla öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyalara yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendini vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir.
1: Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar.
0: Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem! Muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi: Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi: Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

0: Mutluluk sizin de hakkınız.
1: Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerin sırları konusunda yeni bir ayetle inşallah devreye giriyoruz. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eyyimmetun yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden bahsediyor. Ve onları imamlar kıldık diyor. Öyleyse bahsedilen imam devrin imamıdır. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Allah'ın huzurunda oradaki zaman parçasında her gün 7 vakit namaz kılınır. Namazı kıldıran imam devrin imamıdır. Eğer bir peygamber hayattaysa o mutlaka devrin imamıdır. Huzur namazının imamlığını yapar. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek olan bir müessesedir. Bu imameti yapacak olanlar realitede asaleten peygamberlerdir, nebilerdir. Ama devrin imamlığı boş kalmaz. Kainat devam ettikçe devrin imamı da mutlaka bulunacaktır. Ama biliyoruz ki nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Yani nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimizle sona ermiştir. O nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetin peygamberliğin mührüdür. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Hatem, mühür anlamına geliyor. Hitam da sona ermek anlamına geliyor. Aynı üç sesli harf. Türkçedeki H, T ve M. H
te ve Z harfleri. H-T Mim. Üç sessiz harf. Arapça'da bir kelimenin kökünü teşkil eder. Hitam kelimesi, hatem kelimesi, hateme kelimesi, mühürlemek aynı kökten geliyor. Hateme ala kulübühüm diyor Allah Teala, onların kalplerini mühürledim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala peygamberlerden bahsettikten sonra biz onları imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamberler. Ama Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği

Bu muhtevada ortaya koyduğu gerçek, insanlardan imamlar kılınmasıdır. Ama göreve dikkat edin. Hidayete erdirmek için. Emrimiz de diyor yehdune, hidayete erdirmek. Bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ecana, biz kıldık minhum, onlardan imameten imamlar. Ecana minhum eymeten yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için ve kânû ve oldukları için bir ayatina ayetlerimize yûkinûn, ayetlerimize Türkçe konuşursak yakin hasıl ettikleri için. Bir sabırlı olmak vardır. Bir de sabrın sahibi olmak. İşte burada sabrın sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Devrin imamı ne yapar? Devrin imamı insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Hidayete erdirsinler diye imam kıldık diyor Allah Teala. İnsanları hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Hidayete erdirsinler diye. Bütün mürşitler insanların hidayete ermesine vesiledirler. Çünkü o mürşitlerin elleri öpülerek insanların ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ama onlar hidayete erdirmek yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar ancak ana dergaha, devrin imamının dergahına insan ruhlarının ulaşmasını temin edebilirler. Ulaştırma görevi, Allah'a ulaştırma görevi devrin imamındadır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu görevin sahibine Kur'an-ı Kerim Sultan diyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: İnnellezîne yücadilûne fî âyetullâhi bi gayri sultanın. Nelezini muhakkak ki onlar yücadelune, mücadele ederler. Fi ayetullahi, ayetleri içinde, ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetleri üzerinde, Allah'ın ayetlerinin manası konusunda mücadele ederler. Bi gayri sultanın, bir sultan olmaksızın etahüm onlara gelen, onların üzerine gelen, onlara tayin edilen bir sultan olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde mücadele ederler. Yani tartışırlar. Bir gayri sultanın, sultan olmaksızın etahüm onlara gelen. İn fi suduruhim illa kibrun. Onların göğüsleri üzerinde sadece kibir vardır. Mahum bi baliyih.

Onun da buluğa eremeyecekleri, olgunluğa ulaşamayacakları, onunla ruhlarını Allah'a ulaştıramayacakları bir kibir. O şeyle, yani kendilerine gelen o sultanla, ki o sultanları Allah'a ulaştıracaktır, vali olamayacakları, ulaşamayacakları, Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Festeyiz billah. Öyleyse Allah'a sığın. İnnehu hüves semiül basir. Muhakkak ki o Allah semidir, işitme hassasının sahibidir, basirdir, basar hassasının sahibidir, işitir ve görür. Öyleyse bir sultan olmaksızın, bir sultana tabi olmaksızın Allah'ın ayetleri üzerinde tartışmak bir şey ifade etmez. O ayetlerin ardında yatan gerçek manayı ancak Allah'ın zatını gören, 7 tane gök katını bütün sırlarıyla gören, 7. kattaki 7 alemin hepsini gören, huzur namazını gören bir sultan açıklayabilir. O devrin imamıdır. Allah'ın zatını da görmüştür. Allah'ın huzurunda kılınan namazı da görmüştür. Allah'ın huzurunda namaz kıldırmaya da devam etmektedir. Öyleyse sultanın peygamber olması gerekir mi? Evet, gerekir. Eğer peygamberlerin yaşadığı bir devir söz konusuysa mutlaka sultan peygamberdir. İşte Peygamber Efendim son peygamber sultandır. O yaşadığı devirde devrin imamıydı ve bir peygamber olarak bu görevi ömrü boyunca devam ettirdi. Ama Allah'ın katında huzur namazının imamı olabilmek şarta bağlı bir olgu, mutlaka bu dünyada, dünyada verilen bu gezegende hayatta olması lazım. O ki, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, alemlere rahmet olarak seni yarattım diyor Allah-u Teala. Sadece bu alemin sultanı değil, alemlere sultan. Öyleyse burada bir olgu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Belli şartlara sahip olmayan bir insan bu istikamette sultan olamaz. Sultan olabilmek, devrin imamı olabilmek sadece Allah'ın seçimiyle gerçekleşebilir. O kişiye ilmi veren de Allah olur. Allah Teala Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya maşerel cinni vel insi Ey cin ve insan cemaati topluluğu İn istatâtum en tenfuzu min aktâris semâvâti
İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Göklerin çapı bu gördüğümüz dünyamızın etrafını saran 7 kat atmosfer değildir. Göklerin çapı 7 tane gök katıdır ki uzaklıkları sonsuzdur.

Bizim bir yaratık olan kainatımız, o 7 tane gök katının birincisine dahi ulaşamaz. Sonsuz mesafeler ötesinde Allah'a ulaşılabilir. O mesafe insan ömrü müsait olsaydı 1000 yıllık bir mesafe olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Eğer ışık hızıyla kişi gidebilseydi.

La tenfuzune aşamazsınız diyor Allah Teala. İlla bir sultan. Bir sultan olmadıkça. Sevgili kardeşlerim, o sultan devrin imamıdır. Asıl sultan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yaşadığı devrin sultanıydı. Ve şu anda da gene görev başındadır onun ruhu. Bütün Allah'a doğru yapılan o 7 tane gök katını aşan yolculuklarda görev alır. Sevgili kardeşlerim, 6. kata kadar olan yolculuklar Ebubekir'i Sıddık, sağ kanat velisi ve devrin imamının dergahındaki sol kanat velisi tarafından gerçekleştirilir. Onlar 6. kata kadar İnsan ruhlarını çıkarmak yetkisinin sahipleridir. Bir kafile 6. kata kadar çıkarlar. O ikisi o konuda vazifelidir. Ama 7. kata kadar çıkabilmek ancak sağ tarafta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta ise devrin imamı olmak üzere gerçekleşir. 7. kat, yani kader hücrelerinden başlayan, Ümmül Kitab'a ulaşan, oradan Kudret Denizi'ne, oradan Divan-ı Salihine, Divan-ı Salihinden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu makam-ı Mahmud söz konusudur. İkinci kattan yukarıya çıkmak üzere vazifeli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine başkanlık etmek üzere yola çıkmıştır. Ve makam-ı Mahmud'dan sonra gelen kesim Divan-ı Salihindir. Orada görev alır. Ne zamana kadar? Kafile zikircilerinde zikirlerini tamamlayıp tekrar geri dönmek üzere hazır oldukları zamana kadar orada kalır. Divan-ı Salihinde, Divan-ı Salihinin başkanı olan Kavs'ın görevini geçici bir süre için devralır. Öyleyse ifade son derece açık ve net olarak o sultan olmadıkça göğün 7 katının aşılamayacağını söylüyor. O sultan 7. kata çıkanlar için mutlaka gereklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı 2. katta vazife yaparlar. O kata 2. kata çıkmak için
Sağ kanat velisi ve sol kanat velisi, Devrin İmam'ın dergahındaki sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yeterli yetkinin sahipleridir. Herkesi ikinci kata kadar çıkarabilirler. Bu çıkardıkları en üst noktada altıncı kata kadar çıkabilecek olanlardır. Yedinci kata çıkacak olanlarsa bir sağ kanat velisine ve sol kanat velisine ihtiyaç olmadan ikinci kata otomatik olarak çıkarlar. Onlar zaten Devrin İmamı'nın dergahında üstteki kesimde özel bir yerdedirler. Onlar yedinci kata çıkabilecek olanlardır. İkinci kata kadar otomatik olarak çıkarlar. Orada beklerler. Ve ikinci katta görevi yapmakta olan Devrin İmamı'yla asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, Devrin İmamı solda olmak üzere yedinci kata kadar çıkabilecek olan kafilenin iki tarafında görev alırlar. İşte sultan her devirde devrin imamıdır. Hayatta olan kişi buradaki Rahman Suresi'nin 33. ayet kerimesindeki sultan kelimesiyle ifade ediliyor. Mümin Suresi'nin 56. ayet kerimesinde sultanın açıklamaları olmadan açıklama yapan ve her zaman yanılan insanlardan bahsediliyor. Doğruyu bilen sultandır. Neden sultandır? Çünkü o ilmi kitaplardan değil Allah'tan almıştır. O kitapları yazdıran Allah'tan. Ve kitaplarla Allah'tan aldığı bilgiyi karşılaştırdığı zaman %100 birbirine mutabık olduğunu ömrü boyunca görmüştür. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sultanların, peygamber sultanların sonuncusudur. Hatemidir. Onunla peygamberlerin son görevi tamamlanmıştır. O hayattayken mutlaka bu görevi hayatta bulunduğu süreç içinde de gerçekleştirdi. Devrin imamı olan peygamber imamdı. Son peygamber imamdı. Şimdi kıyamete kadar devrin imamları hep var olacak. Ama bu imamlar hiçbir zaman nevi olamayacak. Kıyamete kadar hep veli resuller görev alacaklar. Bu onların kafilenin sağında değil, solunda olmasıyla noktalanır. Çünkü sağında, yedinci kata kadar çıkabilecek olanların sağında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sultan olarak görev yapmaktadır. Bu görev kıyamete kadar devam edecektir. Son peygamber olduğu cihetle.

Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ. Onlar ki ayetlerimize tekzip ederler, yalanlarlar ve onlarla büyüklenirler, tekebbür ederler. La tufettehu lehum. Onlar için açılmaz. Ebabü semai, semanın kapıları, yedi gök katının yedi tane kapısı açılmaz. Ve la yetkunûlel cennete. Ve onlar cennete giremezler, ithal edilmezler. Hatta yelicel cemalü fi semmin hiyat. Deve iğnenin deliğinden geçene kadar. Ve cezalike işte bu muhakkak surette nezil mücrimin. Mücrimlerin cezasıdır, nezledilmesidir. Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala tekebbürü emretmez. Tekebbür şeytanın emridir. Ve sadece nefsler üzerinde şeytan etki yapabilir. Şeytan afetler üzerinde etkilidir. Afetleri olan insanların afetleri üzerinde tesir edebileceği için bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman afetlerin yarısından temizlenmiştir. Şeytanın etkisi de %50'ye hatta %49'a düşmüştür. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman şeytanın o kişiye tesir edebileceği bir hüviyet artık kalmaz. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Afetler olmadığı için şeytanın tesir alanı da sıfırlanmıştır. Görülüyor ki bu iki ayette Mümin 56'da ve Rahman 33'te sultan kelimesini devrin imamı olarak kullanıyor. Hiçbir devirde Allah-u Teala insanları sultansız bırakmaz. Sultanın gerçek anlamda sultan olabilmesi onun nebi olmasına bağlıdır. Bu devirde de sultan vardır ama nebi olmadığı için, Resul olduğu için o sadece bir vekildir. Ve imamlığını da vekaleten gerçekleştirir. Kıyamete kadar da bu böyle devam eder. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hitam olduğu için artık sultanlık görevi nebi olmayan, peygamber olmayan resuller tarafından yürütülmektedir. Görev aynı görevdir. Huzur namazının imamlığı. Ama nebiler bu görevi asaleten gerçekleştirirler. Veli resullerse bu görevi vekaleten gerçekleştirirler. İnsanlık devam ettiği sürece insanların arasında her devrede Allah'a doğru seyri sülükü yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sayıları az olacaktır ama mutlaka kıyamete kadar bu devam edecektir. Ve
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle hangi devirde olursun, olursa olsun o devirdeki devrin imamı beraber görev yapacaklardır. Sevgili kardeşlerim, dünya bir sulh ve sükuna doğru yürüyor. Ama anlaşmazlıklar daha da büyüyecek ve ancak bir harpten sonra dünyanın sulh ve sükuna ulaşması gerçekleşecektir. Öyleyse şu dünyaya hükmetmeye çalışan şeytanın taifesinin uzun bir ömrü yok artık. O günlere yaklaştık. Allah Teala hidayetin giriş devresinin tamamlandığını 30 yıl sürdü ifade buyuruyor. Ondan sonra da diyor ki artık gelişme çağındasın. Bu çağ birinci gibi uzun bir çağ olmayacaktır. Ondan çok daha kısa bir süreyi alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmayı Allah-u Teala bize nasip buyurdu. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde mutlaka Allah'tan emir alan yeter mi? Hayır. Onun çok daha ötesinde Allah'ın tasarrufunda olan bir imam bütün devirlerde kıyamete kadar hep var olacaktır. İnsanları hidayete erdirmekle görevli olmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki ayetlerin sırları konusundaki sultan mevzundaki açıklama burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Kate. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد إذن Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Artık Allah-u Teala'nın muradını çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden. Sadece tek bir şey. Sizlerin mutlu olmanız. Sadece mutluluğunuz. Hepinizin yaratılma sebebiniz, varoluş sebebiniz, mutluluk adı verilen bir güzelliği yaşamanız. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala bütün insanları ona kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Kulsa, kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Allah'a kul olmayan bir insanın mutluluğu da hiçbir şekilde gerçekleşemez. İşte Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ve kulluğun boyutlarına bakıyoruz. 7 boyuttan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun başlangıç noktası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mutlu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için saadet söz konusudur. Allah'ın mutluluğunu yaşamak söz konusudur. Acaba neden? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi, Allah derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin şeytanla olan bütün bağlarını kökünden koparır. Allah Teala şeytanın her zaman insanları kumanda edeceğini söylüyor. Diyor ki, ey Ademoğulları sakın şeytana kul olmayın. Kim şeytanın kulu olursa, şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah-u Teala. Bu, şeytanın adımlarına tabi olmak olarak adlandırılıyor. Bakıyoruz ki sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, sadece onlar şeytana kul olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten bir insan şeytana kul olmaktan kurtarabilir mi? Bizatihi şeytana, ki bu şeytanların arasında insan şeytanları da var, cin şeytanları da var. Hepsine birden kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağuta kul olmaktan kurtulabilir mi? Tağut kelimesi bütün şeytanları birden içine alıyor. Ya Allah'a kulsunuz ya da tağuta kulsunuz. Her halükarda bir kul olmak söz konusu insanoğlu için. Hem
kainatın en üstün varlığı olarak yaratılıyor. Hem de tağuta kul olmak mecburiyetinde. Aklını başına toplayamayan ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin tağuta kul olmaktan kurtulması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor bu hususu. Sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulup da, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olduğunu. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bütün dünyaya açıklamalar yapmak durumundasınız. Çünkü insanlar geleneksel bir İslam tatbikatı içinde, İslam'ın 7 safhasını da şeytan tarafından unutturulmuş bir kondisyondadırlar. Şeytan ne yapmış, ne etmiş? 14 asırda bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, tabi olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı, teslim etmeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı, ihlas sahibi olmayı yani ve de iradeyi Allah'a teslim etmeyi, bu 7 tane İslam'ın safhasının hepsini kökünden unutturmayı başarmış. Bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe geri kalan 6 safhanın hiçbirisini yaşaması mümkün değildir. İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmak için o kapıdan girdiği kapı bir dilektir. Dilek kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaştığını düşünün. Kalbinizden bir dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemiş kabul edilirsiniz. Yoksa sadece dilinizde ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Herkes nasıl söylemişse ben de öyle söylüyorum işte. Sen beni sana ulaşmayı dilemiş kabul et. Derseniz eğer hava alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmazsınız. Ondan sonra da hiçbir değişiklik göremezsiniz halinizde. Ne namaz kılmayı sevmeye başlamışsınızdır, ne oruç tutarken açlık duymamayı başarabilmişsinizdir. Bir de bakarsınız ki oruçlarınız hep aynı, büyük bir açlık içindesiniz. Sigaranın tutsaklığından kurtulamamışsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey o kadar güzel ki anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim, kelimelerle size nasıl anlatayım? Mutlu olmanın yollarını sizlere göstermekle, anlatmakla, sizleri mutluluğa davet etmekle ve mutlu kılmakla görevliyiz. Ama bizim bu görevi yapabilmemiz, bizim size öğrettiğimiz statü içerisinde sizin mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemenizle mümkün. Yoksa bizim tesir sahamızın dışında kalanlardan olursunuz. İşte bunca 70 milyon insana bunları
anlatamamanın arkasında onların 14 asırdan beri aldıkları emani bilgiler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında İslam bütün boyutlarıyla yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi muhlis olmuşlar. İrşad olmuşlar. Ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına tayin edilmişler. Tabi'in onlara tabi olmuş. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve şimdi mutlu olmak sırası sizde. Hayatta olanlar sizlersiniz. Peki iblis ne yapmış? Şu alçak şeytan allem etmiş, kallem etmiş ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini devreden çıkarmayı başarmış. Onu devreden çıkarınca zaten geri kalan hiçbirisi gerçekleşemez. Kişine mürşide ulaşmayı diler. Yani Allah ona o kişi bir mürşit arayışına girse de Allah-u Teala'dan mürşidini istese de Allah ona bir mürşit göstermez. Kim eski evliyaların hedeflerini kendisine şiar edinirse, ne yapmış bu insanlar? Kim o ermiş? Ermiş dediğimiz insanlar kim? Türkçe'de evliyanın adı ermiştir. Evliya, Arapça hem de çoğul bir kelime. Ama kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa ona ermiş deriz. Türkçedeki kullanılan tabir budur. Hacı Bektaş Veli mi? Ha, o ermiştir. Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmiştir denilir. Ve kim böyle bir hedefin sahibi ise, ben de ermiş olmak istiyorum, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalbinden sıcak bir talep Allah'a ulaşmışsa, onlara imrenmişse, onlar gibi olmayı kalben istemişse, onlar nasıl ruhlarını Allah'a ulaştırdıysa ben de ulaştırmak istiyorum demişse kişi, işte bu kişi Allah'ın katında Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İsteği ne kadar kalptense o kadar kabul görür. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın burada muhteşem bir hediyesi yatar. Kim olursa olsun, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani özlem duymuşsa, nasıl onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlarsa ben de öyle olmak istiyorum diye, onlar gibi olmak istiyorum diye bir talebi kişi iş dünyasında oluşturmuşsa, belki farkına bile varmadan özlem duymuşsa evliya olmaya, onlar nasıl evliya oldular, ermiş oldular, ruhlarını Allah'a ulaştırarak. Kim buna özlem duyuyorsa işte o kişi kalben bu talebin sahibi olmuştur. Ve Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunmuştur. Diliyle de ikrar etmesini Allah-u Teala ister. Kişi onlar gibi olmak istediğini Allah-u Teala'ya söylediği zaman bu Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. Ve ne olur sevgili kardeşlerim? Allah otomatik olarak devreye girer. Böyle bir talebi kimde Allah-u Teala
kimin kalbinde görmüşse hem görür kalbindeki talebi, hem kalbindeki talebi işitir, hem kalbindeki talebi bilir. Kişi diliyle de bunu tasdik etmişse Allah-u Teala harekete geçer. Önemli olan dilin söylediği değildir. Önemli olan kalbin söylediğidir. Kişi gerçekten böyle bir özlem duymuşsa, onlar nasıl ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, ben de böyle bir şeyi istiyorum, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ifadesini kelimelere dökerek o kişi diliyle söylemese bile kalben söylemişse Allah Teala için bu yeterli bir taleptir. Kişi kalbiyle böyle bir talepte bulunmamış ama Allah Teala'ya diliyle demiş ki kalbinin böyle bir talebi yok. Ya Rabbi ben de Hacı Bektaş Veliler gibi, Yunuslar gibi evliya almak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demiş diliyle. Ama kalbi böyle bir özlemi yaşamamış, hissetmemiş. O kişinin talebi kendine mümkündür. Böyle bir talep yok sayılır Allah Teala'nın katında. Dilinizin söylediğine bakmaz Allah Teala. Kalbinizin söylediğine bakar. Kalbinizde olan bir talebi dilinizle söylediğiniz zaman, o zaman kalbinizin söylediğinizi, kalbinizin Allah'a ulaştırdığı o talebi dilinizde de tasdik etmiş olursunuz sadece. Önemli olan kalbinizde böyle bir talebin var olması ve Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, talep kalbinizden gelecek. Bu talebin sahibi olacaksınız. Öyleyse kim Allah'ın evliyası olmak gibi bir taleple kalben yanıp tutuşuyorsa, kalbi böyle bir talebin mutlak olarak sahibi ise, Allah onu mutlaka işitir ve bilir. Ve derhal o kişiye yardım elini uzatır Allah Teala. Karşısına fırsatları o çıkaracaktır. İşte böyle bir standartta her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim demek ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın verdiği bir söz var. Bu söz o kişinin ruhunu 5-6 aylık bir zaman parçası içinde Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırması sözüdür. Sevgili kardeşlerim, aramıza yeni katılan kardeşlerim, siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda kişi zikir yapmayı sevmiyor. Olamaz mı? Olur tabii. Kişi zikir yapmayı sevmiyor. Mümkün. Ama ne var ki bu kişi zikir yapmazsa ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Allah'ın da sözü var. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. O zaman o kişiye Allah zikri sevdirir. Ve mutlaka bu kişi zikrini severek yapan bir hüviyete girer. Mutlaka nefsinin kalbinde %49 fazıl birikimi ve %2 rahmet birikimini sağlayacak olan bir hüviyete Allah Teala mutlaka bu kişiyi ulaştırır. Allah ulaştırır. Öyleyse bu kişi, zikri sevmeyen bu kişi zikri mutlaka sevecektir. Allah ona sevdireceği için.
Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantidir. Peki bu kişi namazı sevmiyor. Namazı da mı Allah ona sevdirecek? Evet. Bu kişi namazı sevmiyorsa Allah-u Teala ona mutlaka namazı sevdirecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ibadetinde hangi konu noksansa Allah onu mutlaka ona sevdirecektir. Ve neticede bu kişi 5-6 aylık bir süreç içerisinde ruhu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmış bir hüviyete girecektir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin huşu sahibi olarak Allah'a, Allah'tan mürşidini hacet namazını kılmak suretiyle istemesi lazım. Ulaştığı zaman, istediği zaman eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşit göstermemesi mümkün değildir. Ama başka bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, mütemadiyen Allah-u Teala'dan soruyor mürşidini, Allah ona göstermiyor. Bu da eşyanın tabiatına uygun. Çünkü Allah'ın ona verilmiş bir sözü yok. Senin ruhunu kendime ulaştıracağım diye bir sözü vermemiş Allah-u Teala. Peki kimlere vermiş? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştıracağına dair kesin bir söz vermiş. İşte Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın seçtikleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama hangi şartlarda? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Peki demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çok daha ötesinde bir miktar insanı seçiyor. Evet sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Seçmediklerini söylemekle sonuca ulaşabiliriz. Allah kimleri seçmez? Kim Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlere engel olmaya çalışıyorsa, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına engel oluyorsa, işte Allah Teala bu kişiyi mutlak olarak seçmez. Bunlarsa insanların mutlaka %10'undan çok daha az bir kısmını ihata eder. Onlar seçilmezler. Ama geri kalan herkes seçilmiştir. İşte bu seçilen %90'dan daha fazla insanın ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi her zaman %10'dan daha azdır. Ve de bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse o dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırması için de o kişilerin önce mürşitlerine ulaşması gerekir ki kalplerin içine Allah Teala imanı yazsın. Başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndersin. Kalbin içine imanın yazılması ne demek? Allah Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız
ve üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. Bu gelen ruh devrin imamının ruhudur kişinin başının üzerine ve kalbinin içine, o kişinin kalbinin içine, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Ne olur, ne sağlar bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması? İman kelimesi bir manyetik alan kutbudur. O kişinin kalbinde evvelce bir manyetik alan kutbu mevcut değilken, iman kelimesinin yazılmasıyla bir kutup oluşmuştur kişinin kalbinde. Kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başladığı zaman, Allah Teala daha evvel o kişinin kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Çünkü kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın göndereceği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünde Allah bir göğsünü o kişinin yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Bunun sebebi Allah'ın katından gelen nurların o kişinin kalbine ulaşabilmesidir. Diyor ki En'am suresinin 45. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, yani ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerine açar diyor. Evvela ruhun Allah'a teslim etmesi söz konusu. Bu göğüsten kalbe, göğsü yararak açılan yolu yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir insanın ruhunun değil Allah'a ulaşması, zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikimi lazım ruhun Allah'a ulaşması için. Ruhun zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi lazım kişinin kalbinde. Bu birikim nasıl oluşur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmet nurları o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünden kalbine nur yolu açması sebebiyle %2 rahmet nuru kişinin kalbine bir nevi sızıntı olarak girer ve kalpte kalır. Bu rahmet nurlarının kalpte kalması bir manyetik alana ihtiyaç göstermez. Zaten bu sebeple bu kalbe giren rahmet nurlarının miktarı %2 hiçbir zaman geçemez. Bu %2 nur birikiminin o kişiyi ulaştırdığı yer mürşide tabi olmaktır.

kalbe girdikleri zaman otomatik olarak nefsin kalbindeki iman kelimesi onları kendisine çeker. Çekim alanına giren fazıllar nefsin kalbini işgal etmeye başlarlar. Ne zaman bu yerleşim %7'yi bulursa, %7 fazıl birikimi gerçekleşirse kişinin kalbinde, nefs birinci gök katının kapısını otomatik kumandayla açar. Ve insan ruhu zemin kattan birinci gök katının o açılmış kapısından geçerek birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. Sonra bu ruh daha ileride ikinci kata çıkmak yetkisini kazanacaktır. İkinci defa %7 fazıl birikimiyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Aynı miktarda %7 fazıl birikimleriyle. Böylece kişi nefs açısından emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşarak bu her kademede bir gök katı yükselmek suresiyle yedinci gök katına ulaşır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçer insan ruhu ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. En son Sitretül Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adlı yolculuğun vuslatla noktalanmasıdır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Zatı ulaşmak 21. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte böylece emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah Teala buyuruyor: İnna Allaha ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Nisa 58. Allah Teala buyuruyor Müzemmil 8'de: Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaşması görülüyor ki zikir adlı bir müessesenin sonucudur. Allah'ın ismiyle Allah kelimesiyle zikretmek asıldır. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbinin ismiyle diyor Allah Teala. Rabbimizin ismi Allah'tır. Allah kelimesi el ilah kelimesidir. Bu kelime Allah'ın katından eğer bir o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine de ulaşmışsa Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Bu nurlar kalbe girerler. Nefsin kalbindeki fazılların %7 %7 çoğalması nefsin kalbine fazılların yerleşmesidir. Nefs teskiyesi adını alır. Nefsimizin kalbinde %49 fazıl, %7 defa %7 ve daha evvel aldığı %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Arkadan da Allah'ın zatında derhal yok olur insan ruhu. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'ın katına ulaşması ve Allah'ın katında bir hedefe sahip olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah Teala sizi o kadar seviyor ki
Sizlerden istediği şey sadece mutlu olmanız.

Bu kadar verdiğimiz detaylara rağmen bu konu son derece basit ve kolay bir olaydır. Çünkü bu fenomende size düşen bir yapamamazlık hali, irade yetersizliği hali mümkün değil. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirecektir. Sözü nedir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi sözümüzün baş tarafına dönelim. Bu kişi zikri sevmiyor. Zikri sevmiyorsa o zaman yapmayacaktır. Eğer yapmazsa nefs seskesi olmayacaktır. Nefsinin kalbindeki %7 nurlanmalara karşılık ruhu Allah'a ulaşacağına göre ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşmayacaktır. Allah Teala ise buna müsaade etmez. O kişiyi mutlaka zikri seven bir hüviyete Allah getirir. Büyük bir zevkle kişi zikrini yapar. Ruhu Allah'a ulaşana kadar da bu zevki üst boyutta devam eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar dünyadaki çok mutlu insanlardan birisidir her zaman. Size kim derse ki ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama ne namazı sevdim ne orucu sevdim, bunların hiçbirisini yapamıyorum derse, ona deyin ki a benim canım efendim deyin, a benim aziz kardeşim deyin, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin. Ve de ruhun mutlaka en geç 6 aylık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'a ulaşmış olacaktı. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını istiyor, üzerinize defaatle farz kılmış. Öyleyse Allah Teala farz kılmış mı? Kur'an-ı Kerim'e emir olarak bunu vermiş mi? Demin gördük Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu açık olarak söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettilillahi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bunun emir olduğu da yazılıyor mu açıkça Kur'an-ı Kerim'de? Elbette yazılıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemde rabbihum vellezine sabel iftigâye ve çerabbihum diyor Allah-u Teala. Onlar vellezine yesulune ma emerallahu bihi yusale, en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ulaştırdıkları şey ne? Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştırılması açık ve kesin bir emir şeklinde burada Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah Teala tarafından emredilmiş. İşte bu emri yerine getirmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, işte olay bu kadar basit ve bu kadar kolay. Neden kolay? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim demiş bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Peki yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, Allah'a yönelmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. Bunu nereden çıkartıyoruz? İşte şuradan çıkartıyoruz. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah
dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Aslında kim dalalette ise onu dalalette bırakır Allah Teala. Onunla meşgul olmaz. O kişi dalalettedir zaten. Bütün insanlar doğumlarından itibaren dalalettedirler ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Bütün insanlar için geçerli bu. Ama diyor Allah Teala onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde Allah'ın garantisi var ve şunu çıkartıyoruz. Demek ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte Şura 13'te bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münip olursa, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelmek açık bir şekilde Allah'a yönelmek, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Bu Allah'ın kendisine vazife tayin ettiği bir husus. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ve de nefsinizin kalbi bu noktada %50'den daha fazla nurla doluyor. Bunun manası başlangıçta şeytanın kalbinizdeki %100 hakimiyeti artık %49'a düşmüştür. Şeytanın gücü yarıyı aşamıyor. Size kumanda etme üstünlüğünün sahibi artık şeytan değil, nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın nurları, yani devreye giren nurlar, Allah'ı temsil eden nurlar, şeytana karşı hakimiyeti sağlamış durumdalar. Bu noktadan itibaren siz her gün yarı yarıya mutlu bir insansınız. Davranışlarınızın %50'den daha fazlası artık güzele dönük olacaktır. Diğer taraftan ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiniz ve bunu bir nevi bedavaya satın almış oldunuz. Neden? Çünkü siz bir şey yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O size sevmediğiniz bir ibadet varsa onu sevdirdi. Namaz kılmanızı zevk haline getirdi. Oruç tutmanızı zevk haline getirdi. Özellikle zikir yapmanızı zevk haline getirdi. Oruçlarda açlığı duymamaya başladınız. Ruhunuzu da Allah ulaştırdı. Ulaşabilmesi için sizin zikri sevmeniz lazımdı. Zikri size sevdirdi. Namazınızı kılmanız lazımdı. Namazı size sevdirdi. Oruçta açlığı azaltması lazımdı, azalttı. Sizi rahatsız edecek bir açlığı hiç duymadınız. Oruçlarınız boyunca her perşembe oruç tuttunuz, Ramazan ayı da oruç tuttunuz ama açlığı hissetmediniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki insan olarak yarattığı için, kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için mutlaka sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi gerektiği cihetle Allah Teala sizden bir talepte bulunmanızı istiyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse
O talebin sahibi oluyorsunuz ve sahip olduğunuz zaman Allah Teala sizde gerekli değişiklikleri acele gerçekleştiriyor. Derhal kalbinize ulaşıyor, gerekli işlevleri yapıyor. Öyle bir hüviyet kazanıyorsunuz ki ibadetlerini severek yapan birisiniz artık. Allah Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor ki Allah'ın nurları kalbinize geldiği zaman kalbinize yerleşsin, kalbinizi işgal etmeye başlasın, nefs tezkiyesi gerçekleştirsin. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, 7 tane gök katının yükselmesi ve %2 rahmet nuru ile mümkündür. Böylece karanlıkları aşmış olursunuz. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Ruhunuzda fazılların ve rahmetin hakimiyeti, Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiştir. İşte bu noktaya kadar Allah'ın sizi koruyan koruyucu sistemi devam etmiştir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Bir sonraki basamak, 22. basamak. Burada da Allah Teala garanti eder bunu. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında mutlaka yok olur. Ama bundan sonrasını garanti etmez. Buraya kadar için Allah söz vermiştir. Size bu mutluluğu mutlaka yaşatacaktır. Madem ki siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, mutlaka sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Bu noktada zikriniz 33 bine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bu zevki devam ettirebilirseniz, zikrinizi 33 bin ve daha üst seviyelerde devam ettirebilirseniz, daha sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. O zaman zaten zikriniz çok daha üst boyutlara ulaşacak. Zikirden büyük zevk almaya başlayacaksınız. Bu sizi daimi zikre kadar ulaştırır. Ama insanların çok az bir kısmı Allah'ın yoluna girip de ruhları Allah'a ulaştıktan sonra şeytan onları kandırdığı için zikirlerini devam ettirmiyorlar. Ettirmezlerse Allah-u Teala'nın verdiği sözü tutmasından sonra koruyucu kalkanı kalktığı için o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'nin altına düşerse böyle bir dizaynda kişinin Allah tarafından verilen şeyleri iade etmesi gerekir. O istese de istemese de nefsinin kalbindeki nurlar alınır. Eğer kişi zikirden vazgeçerse, zikrini aşağı seviyelere düşürürse, bellidir ki şeytan onu kontrol altına almıştır. Ve Allah Teala bu kişiyi zikrini 33 bin ve ötesinde devam ettirmedikçe yolun üst tarafına çıkarmaz. İşte vuslata kadar Allah'ın yardımı kesindir. Bu noktadan sonra, bu noktaya kadar büyük bir zevk içinde gelen, zikrini artırdıkça şevki artan kişi bu noktadan itibaren şeytana tekrar açık hale getirilmiştir, insan ve cin şeytanlara. Allah sözünü tamamlamıştır ve kişinin kendi iradesine bırakmıştır. Kişi eğer Allah'a mülaki olduktan sonra, ruhunu ulaştırdıktan sonra Allah'a kendisine vekil etmeye devam ederse zikrinde artışlar devam eder. En azından 33 bin seviyesi ömür boyu devam eder. Bu kişi fıska düşmez. Ama bir kişi vuslata ulaştım ben nasıl olsa deyip ondan sonra zikirden vazgeçerse, ibadetlerini sevmez hale gelirse o kişi fıska düşer. Fıska düştükten sonra bir defa daha hak verir Allah-u Teala ona. Gene Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Gene Allah verdiği sözü yerine tutar.
O kişi buna yetenekli olmasa bile Allah mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişinin. Ama vuslattan sonra tekrar tehlike oluşur. Sevgili kardeşlerim, her ulaştığınız hedefin bir bedeli vardır. Bu bedel bütün insanlar için mutlaka ödenmesi lazım gelen bir bedeldir. Allah'ın yolunda gayret karşılığı ulaşmak söz konusudur. Ama buraya kadar ruhun Allah'a ulaşması anına kadar o kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri ona sevdirmiştir. İbadetleri büyük bir zevk olarak gerçekleştiriyor zaten kişi. Allah ona o imkanı verdiği için, onu o seviyede donattığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa o ermiş evliya hüviyetine ulaşır ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Devam ettirebilirse ömür boyunca. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizi çok ama çok seviyor. Bir tek dileğinizle sizi ermiş evliya seviyesine ulaştırmaya hazır. Öyleyse yolun bütün muhtevasını öğrenin, sevin. Mutlaka Allah Teala sizi kendine ulaştırmak için hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Eni arzı gökler kadar ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Alemin Errahmanir Rahim Maliki Yevmiddin İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim sıratal ladzîne en'amte aleyhim ve alihim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Atıyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın bizleri bir araya getirmesi Rabbimizin bir nimeti diye değerlendiriyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insanın baş gözleriyle Allah'ı görmesi, şu gözlerle Allah-u Teala'yı görmesi mümkün değil. Hz. Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmek istedi. Allah Teala da ona buyurdu ki: "Şu dağa tecelli edeyim. Onun vaziyetini bir gör. Ondan sonra beni baş gözleriyle görmek ister misin? O zaman düşünelim." Allah Teala dağa tecelli edince dağ merhava oldu. Uçtu, parçalandı, parça parça oldu. Hz. Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmekten vazgeçti. Hz. Musa Allah Teala'yı gördü mü? Elbette gördü, defalarca. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı gördü mü? Defalarca. Onun sahabesinden dört halife de mutlaka kesin olarak gördüler. Her devirde Allah-u Teala'yı görenler vardır. Allah-u Teala baş gözleriyle görünmez. Ama Allah Teala kalp gözleriyle görülür. Acaba bir insanın kalp gözleri neleri görür? Kalp gözüyle seyri sülük görülebilir. Ana dergâhtaki sıralama görülebilir. Sol tarafta cinlerin onarlık sırası geriye doğru uzanıyor. Ortada insanlardan erkeklerin sırası. Sol taraflarında birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisi, sağ tarafında sağ kanat velisi ve arkaya doğru uzanan saflar. Onarlık insan ruhlarının safları, saf saf onarlık gruplar halinde, onarlık saflar halinde insanlar, insan ruhları. Onların sağ tarafında, onlardan 5-6 metre ötede hanım safları sağ taraflarında ve hanımların sadece sağ tarafında birinci sırada hanım sultan var, sol tarafları da kimse yok. Ve saflar geriye doğru devam ediyor. Bunlardan başka ne görür? Bir de oradaki bu oturanlara dikey vaziyette olan üst katta onarlık sıralar halinde 7 sıra secde etmiş vaziyette ve ise zemin katı görebilenler bunları görür. Başka ne görür? Altın kapıyı görür.

3 metre yükseklikte 1,5 metreden 1,5 metre 2 metre arasında genişlikte bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri. Altın kapı baklava dilimleri çizgiyle belli edilmiş. Yani oradaki kesim içe göçülerek yapılmış. Sadece baklava dilimlerinden oluşan, tokmağı bulunmayan bir kapı. Kapı her zaman kapalı. Fakat ne zaman sefer başlarsa, yani Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuk başlarsa, kapı otomatik olarak açılıyor ve herkes çıkıp da